kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim İbretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyorum ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım! Ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim! Beni affet! Beni affet!

0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Hep salavat okumak lazım, hamd etmek lazım, zikretmek lazım, gafletten uzak durmak lazım. Hiç tetikte, Müslüman hep tetikte olacak. Hiç güven yok, güvenemez. Bu gece ne olacak, sabah ne olacak? Hangi bela gelir içten, dıştan, gökten, yerden, zelzeleden, afetten, fırtınadan, bir şey belli. Sel, yel, bir anda geliyor değil mi? Ondan sonra bir tarafa roket patlıyor kafasına, bir tarafa yani bir fırtına geliyor, yahu hiçbir gücümüz yok arkadaşlar. Biraz şiddetlense diye uçuracak, gökdeleni alır gider ya. Yani 100 katlı binayı rüzgar kaldırabilir, o kadar gücü var. Allah veriyor o gücü ona. Ayarı Mevla'nın elde ya. Ayarı Mevla'nın elde. İşte At kavmini helak eden rüzgar. فَمَّ عَادٌ فَهُلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ Atiye, haddini aşan, efendim, azgın bir kasırgayla koca At kavmi helak oldular. At kavmi ne kadar uzun, ne kadar iri, ne kadar boylu adamlar biliyor musun? Yani hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Ta dizinden şeyine, kaç metrelerce gidiyorsun, dizini bulamıyorsun adamın. Cesedi bulundu da bir tanesinin, daha efendim, sahabe zamanında gidiyor ki Yemen tarafında, yani belki kilometre gidiyorsun, dizine geliyorsun. Böyle adamlar ya, اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلِهَا فِي الْبِلَادِ Kur'an diyor ki, onlar gibilerini şehirlerde yaratmadım hiç diyor Allah, diyor ayet var ya. Ayet söylüyor, misli yok. Bu adamları rüzgarla helak etti. Bu adamlar bir tanesi şimdiki gökdelen boyundaydı. Bunları helak etti, bir de onlar birbirlerine de dayandılar. Sıkı sıkı sarıldılar, bir de toprağı da kazdılar. Dizine kadar toprağa giriyor. Dizine kadar ne demek biliyor musun? Peki, ya bu bina kadar kaç tane? Dizine kadar. O kadar da toprağa girmiş. Ya topraktan söktüm Allah buyuruyor. Söktüm attım diyor. Bir de havada kaldırdım, tokuşturdum. Birbirine havada vurdum, küt aşağı. Feteral kavme fiyâ sar'a. Hepsi çarpılmış gibi işte. Sarı hastası nasıl düşer öyle. Baygın vaziyette, ölü vaziyette. Kendim acaz nehlin kaviye. Sanki büyük hurma kütükleri gibi, yani büyük ağacı böyle uzatırsın, koca bir ağacı. Öyle uzandılar, kaldılar, Allah buyuruyor. Mevla'nın rüzgarlarının deposu var. Yağmurların deposu var. Hazineler diyelim, hazine. Şimdi siz depo diyorsunuz. Ve in min şeyin illa indena hazainuh. Her şey bizim katımızda hazineleri var diyor. Mevla'nın ayeti bu. Efendim, yağmurların hazinesi var, depolar, mahzen, hazineden geliyor işte. Hazine esasen şey demek değil, mücevherler demek değil. Esasen hazine gizli, gizlenmiş yer yani. Bir şey ortada olmayan şey, gizliyi bir tarafa kaldırsan, oran mahzen yani, hazine de o demek, lügat manası olarak. Sonradan şimdi hazine deyince mücevher falan, altın gümüş zannediliyor. Ama lügat o değil. Her şeyin hazinelerine bizde. Yani depolarında rüzgarlar, yağmurlar, karlar, dolular, hepsi bizde. Ve مَا نُنَزِّلُوا اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Ancak onları neyle indiriyoruz? Bilinen bir miktarla indiriyoruz. Yağmurun ölçüsü var. Mikail aleyhisselam damlasına kadar sayısını biliyor. Damlasına kadar sayısını biliyor. O sellerde ne kadar damla, kim hesap edebilir o damlayı? Gelsinler şimdi memleketteki seli Amerika'ya verin milyar dolar, kaç damla indiğini tespit edebilir? Edemez. Ben Mevla bunu malum miktar ile indiriyorum. Ancak Nuh tufanı senesinde Mikail aleyhisselam da bilemedi. O kadar gökten yağdı, yerden de çıktı, ırmaklar fışkırdılar. Bütün dağların üstüne 18 arşın su çıktı. Meleklere de sorsaydın, bu seneki şeyde Berat gecesinde yazılan, teslim edilen dosyalarda yağacak yağmurların miktarı var mı sizin hesabınızda? Yok derler. Çünkü bir tek tufan senesindeki yağmur hesapsız yağdı. Allah'a göre yine hesaplı. Mevla biliyor damlasını. Ama melekler bile bilemedi. O kadar taştı. Bir de Ad kavmine gelen rüzgar. Yani şimdi Mevla buyurdu ki Ad kavmi helak edilecek. Hud aleyhisselamın intikamı alınacak. Allah Hud aleyhisselamı gönderdi onlara. Ne kadar vaaz etti onlara. Dinlemediler, tekzip ettiler. Tehdit ettiler. Efendim. Mümin birkaç kişi var. Onlara da çok eziyet ettiler. Ondan sonra hadi bakalım Mevla rüzgarı gönder. Çıksın rüzgar buyurdu. Yani bir öküzün burnu kadar. Yani öküzün burnu mesela büyük bir öküzün burnu. Şöyle bir halaka kadar. Bilye gibi düşün yani. Halka gibi şöyle. Yani Mevla'nın deposundan, rüzgarların deposu var. Her şeyin hazinesi bizde buyuruyor ya ayet. O rüzgarların deposundan istediği kadar çıkartıyor. Anladın mı? Salıyor yani. Mevla buyurdu ki, çıksın bir halka kadar. Melekler dedi ki, ya Rabbi, bu öküzün burnu kadar yani bir miktarda rüzgar, ham maddesi yani rüzgar çıkıyor. O ona göre yayılacak. Bu kadar rüzgar çıkarsa bunu dünya zapt edemez. Ne dağ kalır, ne taş kalır. Ad kavmi gidecek derken hep dünya gidecek. Düşünsene şu kadar bir rüzgar çıksa depodan, dünya hepsini şey ediyor. Toz duman eder, katacak. Mevla bir de o zaman yüzüğün deliği kadar çıksın. Anladın mı? Şu kadar nerede? Yani o zamanki bilmiyorum tabii büyük öküzlerde var. Hadis-i şeriflerde öküzün burun deliği kadar buyuruyor. Sonra onu daha küçültüyor ayarını. Meleklerin müracaatı üzerine. Ya Rabbi kulların helak olacak. Öbürleri de var dünyada sırf bunlar yaşamıyor. O zaman Mevla burada yüzük halkası kadar. Parmak takılan yüzük halkası kadar çıksın. Yani ayarlar Mevla'nın elinde. Biraz ayarını artırdığı zaman ne Amerika kalır, ne Rusya, ne Siyonizm, ne İsrail, ne bilmem ne. Ne Avrupa Birliği. Bütün gavurların işi işte o. Öküzün burnu kadar mı çıksın, yüzüğün halkası kadar mı çıksına bağlı. O kadar Allah'a basit işler.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Mal ve para sevgisi. Malı, parayı sevmenin kötülüğü. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mevki ve mal sevgisi, kalpte nifakı, suyun tereotunu büyüttüğü gibi büyütür, buyurdu. Başka bir hadis-i şeriflerinde, 2 aç kurdun, koyun sürüsüne verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin bir Müslümanın dinine yaptığı zarar kadar olamaz, buyuruldu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, ümmetin en kötüsü kimdir?" dediklerinde, "Zenginlerdir," buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Benden sonra öyle insanlar meydana gelir ki, çeşit çeşit leziz yemekler yerler. Renkli renkli elbiseler giyerler. Kadınları güzellikleri için isterler. Pahalı atlara sahip olurlar. Karınları Asya ile doymaz. Çuğa da kanaat eylemezler. Onların bütün arzusu dünyadır. Dünyaya tapmışlardır. Her şeyi dünya için yaparlar. Ben ki Muhammed'im aleyhisselam, size kuvvetli vasiyet ederim ki, çocuklarımızın çocuklarından öyle kimseler zamanında yaşayanlar, onlara selam vermesinler. Hastalarını sormasınlar. Cenazelerinin arkalarından gitmesinler. Onların büyüklerine saygı göstermesinler. Onlara saygı gösterenler, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte, dünyayı, dünyayı isteyene bırakın. Çünkü ondan kendine yetenden fazlasını almak isteyenler helak olmuşlardır, buyurdular. Yine bir hadis-i şerifte, insan benim malım, benim malım der. Senin malından yiyip yok ettiğin, giyip eskittiğin yahut ebedi alem için sadaka verdiğinden başka var mıdır? Buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda birisi, ölümü hiç istemiyorum, bunun sebebi nedir? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, malın var mı? Buyurdu. Vardır, dedi. Ona, malını uzaklaştır, yani sadaka ver. Çünkü insanın kalbi o malla olur. Mal kalırsa, kalp ona takılır. Sadaka verilirse, ondan kurtulur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte, insan üç şeyi sever. Biri, ölünceye kadar kendisine vefa eder. İkincisi, mezara kadar gelir. Üçüncüsü, kıyamete kadar onunla kalır. Ölünceye kadar vefa eden, maldır. Kabre konuncaya kadar gelen, hanımı, çocukları ve akrabasıdır. Kıyamete kadar giden ise, amelidir, buyurdu. Şu iki hadis-i şerifi de zikredelim. İnsan ölünce, diğerleri ne bıraktı, derler. Meleklerse, önceden ne gönderdi, derler. Çok araziniz olmasın, dünyayı seversiniz. Havariler, İsa aleyhisselama, sizin su üstünde yürüyüp, bizim yürüyemememizin sebebi nedir, diye sorduklarında, altın ve gümüşün kıymeti kalbinizde nasıldır, buyurdu. Havariler, gayet iyidir, dediler. İsa aleyhisselam, bana göre topraktan farkı yoktur, buyurdu. Bir kimse, Ebu Derda'yı radıyallahu anh incitti. Bunun üzerine Ebu Derda, ya Rabbi, ona sıhhat, uzun ömür ve çok mal ver, diye dua etti. Bu ise bedduaların en kötüsüdür. Bunların bulunduğu kimse, şüphesiz ahireti unutur ve helak olur. Ali radıyallahu anh, eline gümüş bir para alıp, sen öyle bir şeysin ki, elimden gitmedikçe bana fayda vermezsin, buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, altın ve gümüşe kıymet verenlerin hepsini Allah-u Teala hor ve aşağı eyler, buyurdu. Derler ki, dünyada ilk yapılan altın ve gümüş parayı şeytan alıp gözüne sürdü, öptü ve seni seven benim kulumdur, dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, altın ve gümüş akreptir. Zehrini tatmamak istiyorsanız, elinizi ona yaklaştırmayın. Yoksa zehiri sizi helak eder, buyurdu. Zehiri nedir, dediler. Helalden taşmak ve hakkı geçmektir, buyurdu. Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in vefatından önce yanına gitti. Ve ona dedi ki, ey müminlerin emiri, hiç kimsenin yapmadığı işi sen yaptın. 13 oğlun var. Onlara ne bir altın ne de bir gümüş bıraktın. O zaman Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. Beni kaldırınız, dedi. Kaldırdılar. Buyurdu ki, onların mülkünü başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Çocuklarım iki halden dışarı değillerdir. Ya layık ve itaatli olurlar veya layık olmazlar. Allahü Teala'nın rızasını kazanan, ona itaat eden oğullarıma Allahü Teala zaten yetişir. Layık olmayan nasıl olursa olsun ona üzülme. Muhammed bin Ka'b el-Kureyzi'nin rahmetullahi aleyh çok malı vardı. Çocukların için mal bırak dediklerinde, hayır, bu malı Allahü Teala'nın indinde kendim için kullanırım. Çocuklarımı iyi tutması, iyi eylemesi için de Allahü Teala'ya bırakırım, dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, ölüm zamanında mal sahipleri iki musibet içinde olurlar ki hiç kimsede böyle musibet olmaz. Birincisi bütün malını alırlar. İkincisi hepsinin sualini ona sorarlar. Allahü Teala bizi bundan korusun, buyurdu. Malın övülen yönleri. Mal ve para her ne kadar kötülenmiş ise de bazı sebeplerle de övülmüştür. Zira onda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Allahü Teala Bakara suresi 272. ayetinde mealen, İnsanların yola gelmesi senin üzerine borç değil. Ancak sana düşen hidayete davettir. Şu kadar var ki Allah dilediğini yola getirir. Malınızdan hayır adına her ne harcarsanız hep kendi menfaatiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah rızasını gözeterek verirsiniz. Böylece hayra dair her ne verirseniz onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size zulüm edilmez, buyurdu. Allahü Teala Âl-i İmran suresi 26. ayetinde, Resûlüm, şöyle de, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uygun malın uygun kimsede bulunması güzel şeydir, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, fakirliğin küfre götüreceğinden korkulur, buyurdular. Bunun sebebi şudur. Kendini aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören, onu elde etmek için de canla başla uğraşan, çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler. Allahü Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafa sığar mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Velhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir, cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur fakat vermiyor. İtikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. herkesten örtülü olan kaza kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleğe ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran altüst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye, felek ve devran Allahü Teala'nın kudretinin emrinde midir dense, o da hayır dese kâfir olur. Evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dehre sövmeyiniz, dehr Allah'tır buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kâfir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir, ilim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir, sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır. O da mal ve paradır. Malın en hasisi, yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi, en aşağısı altın ve gümüş olup onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için, akıl da Allahü Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için, kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle. Çünkü alemlerin efendisi yetecek kadardan fazla olandan küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki malı nefsi için seven tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve gümüşün kulları başı üstü gitmiştir buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu, yüzünü, kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı puta tapmaktan korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları. Birinci çeşit fayda. Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için, yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek ve kendine yetecek kadar şeyler olup, bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü ibadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan, her gün beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi, isteği, ahiret rahatlığıysa, yetecek kadarı yol azığı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'nin rahmetullahi aleyh helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hace Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki, o buğdaydan eline biraz alıp, bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip, yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da 4 kısımdır. 1. Allah-u Teâlâ için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2. İyilik cömertliktir. Misafirperverlik yapar. Yemeğe insanları çağırır. Zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar. Hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir. Adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlikse en büyük ahlaktır. 3. Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamah eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kötü sözlülerin dilinden korunmak için onlara verilen şey sadaka olup, onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle, kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa, onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse, bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farz-ı ayn olan şey, başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa ve ecel yakındır. Ahiret yolculuğuysa uzundur. Bu yolculuğun azığı çok olmalıdır. Her bir nefes büyük kazançtır. Muhakkak zaruri olan şeylerden başkasıyla meşgul olmamalıdır. Bu da malsız olmaz. Hizmetçilere kendini bu işlerden kurtarmaları için mal, para vermelidir. İşleri kendisinin yapması sevap olur ama taati kalb ile değil, bedeniyle yapanlar böyledir. Ayrıca ilim yolunda çalışanların da işlerini başkaları görmelidir ki, rahatça ilmiyle meşgul olabilsin. Bu bedeni ihtiyaçları peşinde koşmaktan daha mühimdir. Üçüncü çeşit fayda. Belli bir kimseye değil, umumi hayırlara da verir. Köprüler, misafirhaneler, mescitler, hastahaneler, fakirlere vakıflar ve bunun gibi hayır işleri yapar. Bunlar uzun zaman kalıp, öldükten sonra dua ve bereketleri ruhuna gider. Bu da mal ve para olmadan yapılamaz. Malın dine zararları. 1. Günah ve fısk yoluna malla kolay gidilir. İnsanın içindeki şehvetler, arzular, günah işlemeye meyyaldir. Acizlikse, iffet ve ismet sebeplerindendir. gücü yetince günaha girip helak olur. Sabrederse, günah işlemek elinde olduğu halde sabretmesi çok zor olur. 2. Bir kimse dinde kuvvetli olup günahtan kendini korursa da, mübahları istediği gibi kullanıp, zevk almaktan kendini koruyamaz. Elinde malı, parası olduğu halde, o zenginliğiyle arpa ekmeği yiyip, eski elbiseler giyip, bütün ülkelere hükmeden, herkese emir veren, buna rağmen az bir yemeğe, eski elbiselere kanaat eden Süleyman aleyhisselam gibi kim olabilir? 3. Allah-u Teâlâ'nın korudukları hariç, bundan kimse kurtulamaz. Bir kimse günah işlemez, nimetleri kullanmaz, şüphelilerden kaçar, verâ yoluna girer, helal kazanır ve helale sarf eder. Kalbini bunları yapmakla meşgul eder. Halbuki bu meşguliyet kendisini Allah-u Teâlâ'yı zikretmekten ve Allah-u Teâlâ'nın azamet ve celalini düşünmekten alıkoyar. Aslında bütün ibadetlerin özü ve sırrı Allah-u Teâlâ'yı zikretmenin insanda galip olmasıdır. Malı olan kimse, tarlası, bağı varsa bütün vakti ona bakmak, ortaklarının düşmanlıklarını düşünmek, uşrunu vermek, işçilerin hesaplarını tutmakla geçer. Tüccar ise ortağının hıyanetinden, yanlış iş yapmasından, uzak memleketlere mal almaya, satmaya gitmekten, daha kârlı bir iş yapmaktan ve böyle işleri düşünmekten baş kaldıramaz. Malın fayda ve zararları bunlardır. Akıllılar bunlara dikkat ederse, yetecek kadarının ilaç, fazlasınınsa tamamen zehir olduğunu anlar. Tamağı, hırs afetleri ve kanaatin faydası. Tamağı, kötü ahlaktandır. Tamağı kalkmadıkça, insanın hali zillette, sonu utanmakta olur. Birçok kötü ahlaklar bundan doğar. Çünkü bir kimseye tamağı eden, onunla ikiyüzlü olur. Hakkında söyler, riyakâr davranır. Onun kötülemelerine ve bozuk işlerine göz yumar. İnsan açgözlü yaratılmıştır. Elinde olana kanaat etmez. Tamağı ve hırstan ise kanaatsiz kurtulamaz. Bu konuda alemlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. İnsanda iki şey hariç her şey ihtiyarlar. Yaşamak arzusu ve mal sevgisi. İslam yolunun gösterildiği, yetecek kadar mal verildiği ve bunlara kanaatin kendinde hasıl olduğu kimse ne kadar bahtiyardır. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam, bana fısıldadı ki, rızkı bitmeyince hiç kimse ölmez. Allah-u Teala'dan korkunuz ve dünyayı istemekte yavaş olunuz. Şüphelilerden sakınırsan, insanların en çok ibadet edeni olursun. Elinde olana kanaat et. İnsanların en çok şükredeni olursun. Avf bin Malik radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 7 veya 8 kişiydik. Buyurdu ki, Allah'ın Resulü ile biat ediniz. Ne üzerine biat edelim dedik. Allah'a tapacağınıza, 5 vakit namazı kılacağınıza, her dediğini kabul edeceğinize. Burada şu sözü yavaş söylediler. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize biat ediniz buyurdu. Orada bulunan insanlar bundan sonra öyle oldular ki, ellerinden kamçıları düşse bir kimseye bana verin demediler. Attan inip kamçıyı aldılar. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kulların içinde kim daha zengindir? Allah-u Teala, benim verdiğime kanaat eden buyurdu. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh, kuru ekmeği suya batırır yerdi ve buna kanaat eden kimseden bir şey istemez derdi. İbn Mesud radıyallahu anh, her gün bir melek seslenir. Ey insanoğlu! Sana yeten az bir şey, sana yetmeyen, gaflet ve durgunluğuna sebep olan çok şeyden daha iyidir, der, buyurdu. Samit bin Acilan, rahmetullahi aleyh, senin karnın iki avucundan büyük değildir. Seni nasıl cehenneme götürür, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala buyuruyor: Ey insanoğlu, bütün dünyayı sana versem yediğinden fazla alamazsın. Yiyeceğinden fazla vermeyip meşgale ve hesabını başkalarına verirsem sana yaptığım iyilikten daha iyisi olur mu? Buyurdular. Hükema'dan biri buyuruyor ki, kanaat sahibi olandan, haris olanın tamah ettiği şeye sabretmesinden sıkıntılı sabredici yoktur. Kanaat sahibi olandan da iyi yaşayan yoktur. Haset ediciden üzüntülü kimse yoktur. Dünyayı terk etmeyi söyleyenden hafif yüklü olan yoktur. Ameli kötü alimden daha pişman kimse yoktur. Şâbî rahmetullahi aleyh anlatıyor. Avcının biri bir serçe yakaladı. Serçe, beni ne yapacaksın, dedi. Avcı, kesip yiyeceğim, dedi. Serçe, beni yesen ne çıkar? Eğer beni serbest bırakırsan, sana üç söz öğretirim ki, bir sözü elindeyken söylerim. Diğerini beni bırakırken, üçüncüsünü de dağ başına uçunca söylerim. Avcı, peki birincisini söyle, dedi. Serçe, elinden çıkana üzülme, dedi. Avcı serçeyi serbest bıraktı. O da ağaca kondu. Avcı, diğerini söyle, dedi. Serçe, olmayacak şeye inanma, dedi. Dağa uçtu ve avcıya, ey bedbaht, eğer beni kesseydin, karnımda iki tane mücevher vardı. Her biri 100 gram ağırlığındaydı. Zengin olur, fakirlik yüzü görmezdi, dedi. Adam parmağını ısırdı. Serçeyi salıverdiğine çok üzüldü. Üçüncüyü bir daha söyle, dedi. Sen ilk ikisini unuttun. Üçüncüyü ne yapacaksın? Sana elinden çıkana üzülme ve olmayacak şeye inanma demiştim. Bilirsin ki kanadım, ayaklarım da dahil olmak üzere hepsi 50 gram gelmem. Nasıl olur da karnımda 2 tane 100 gramlık mücevher bulunur? Şayet bulunsaydı, senin elinden çıkınca üzülmekte ne fayda vardır? Bunu söyledi ve uçtu. Bu misali anlatmamızın sebebi, tamah olunca olmayacak şeylere de inanılmasıdır. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh, tamah boyuna bir ip, ayağa bir bağdır. Boyundaki ipten kurtul ki, ayaktaki bağ da çözülebilsin, buyurdu. Hırs ve tamağın ilacı. Hırs ve tamağın ilacı, sabrın acılığından, ilmin tatlılığından ve amelin zorluğundan yapılmış bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının da ilacı bu karışımdır. Bu ilaç 5 çeşittir. 1. Ameldir. Kendisine az masraf etmektir. Adi, eski elbiselere ve kuru ekmeğe kanaat eylemektir. Arada sırada yemek yemektir. Bu kadarı da tamahsız ve hırssız ele geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kurtuluşu 3 şeydir. Tenhada ve kalabalıkta Allahü Teala'dan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak, kızgınlık ve hoşnutsuzluk zamanında insaf ve adaleti gözetmek, buyurdu. Biri Ebu Derda'yı radıyallahu anh gördü. Ebu Derda hurma çekirdeği topluyor ve geçimde hafiflik insanın aklını ve fıkhını gösterir, diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni, hatırlayanı Allahü Teala sever, buyurdu. Yine bir hadisi şeriflerinde tedbirli ve orta halli masraf, geçimin yarısıdır, buyurdu. 2. Günlük kendine yetecek kadarını bulunca, gelecek için uzun ümitlere kapılmamak ve bunu istemekte rahatı kaçmamaktır. Çünkü şeytan ona der ki, belki çok yaşarsın.

ister. Aynı zamanda senin haline güler. Çünkü yarın gelmeyebilir ve yarınlar bitmez. Yarının geldiğini farz edelim. Sıkıntısına bugün katlanmak doğru olmaz. Bundan kaçınmanın çaresi, haris olanın hırsı, yani çok istemesiyle rızkın artmayacağını, kaderde olanın verileceğini bilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Mes'ud'a radıyallahu anh uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona, kalbin o kadar üzülmesin, zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir buyurdu. Çok kere kul rızkının nereden geldiğini de bilmez. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh takva sahibi ol. Zira takva sahibi olanlardan hiçbiri açlıktan ölmemiştir buyurdu. Yani Allahü Teala insanların kalbini sana karşı öyle yapar ki onların şefkati sen istemeden sana yetecek kadar getirir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh olanlar iki kısımdır. Benim rızkım olan vaktinde bana gelir. Rızkım olmayansa yerdekilerin ve göktekilerin hepsi uğraşsa da bana gelmez buyurdu. 3. Tamah etmeyip sabrederse sıkıntı çekeceğini, tamah edip sabretmezse hem sıkıntı çekeceğini hem de aşağı bir kimse olacağını, bununla ayıplanacağını, ahirette ise tehlikeli cezalara düşeceğini bilmektir. Tamah etmeyip sabrederse sevaba kavuşur ve herkes tarafından övülür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan bir şey istememektedir buyuruyor. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, muhtaç olduğun kimsenin şeyin esiri, sana ihtiyacı olanınsa emiri yani efendisi olursun buyurdu. 4. Bu hırs ve tamağı ne için ettiğini düşünmektir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa, merkep ve öküz ondan daha çok yer. Cinsi arzusu için yapıyorsa, domuz ve horoz ondan çok ileridedir. Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa, bu Yahudilerde de vardır. Tamağı keser ve aza kanaat ederse, peygamberlerden ve evliyadan başka benzeri bulunmaz. Elbette onlara benzemek, hayvanlara benzemekten daha iyidir. 5. Mal ve paranın zararlarını düşünmelidir. Dünyada çok mal olursa, afet elden çıkma ve çalınma korkusu olur. Ahirette ise fakirlerden 500 yıl sonra cennete girer. Dünyada kendinden aşağısına bakıp haline şükretmelidir. Zenginlerin yaşayışlarına bakmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima, niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun? Der. Sakındığını görünce de, niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır, der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere bakıp zenginliğini bilmelidir. Malı olmayanın hali hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olanın hali ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri irad buyurdu.

0: koymuşlardır. Cömertlik, cennette olan bir ağaçtır. Cömert olan kimse, onun dalına tutunur ve onu cennete kadar götürür. Cimrilik, cehennemde bir ağaçtır. Cimriyi cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever. Cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez. Cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını, kusurunu affediniz. Çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, Allah'ımız bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz," diye sordu. Resulullah, "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi," dedi, buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Teala bilgisiz cömerti bahil yani cimri abitten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh, dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhüma bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve ne istiyorsan vereceğiz buyurdu. Niçin yazılanı okumadınız dediklerinde, kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü Zerre'den anlatır. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Ayşe'ye iki torba içinde 170 bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anha bir tabak isteyip hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve ey müminlerin annesi, bu kadar parayı verdiniz. Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu, dedim. Hatırlatsaydın aldırırdım, buyurdu. Muaviye, radıyallahu anh, Medine-i Münevvere'ye gidince, Hüseyin, Hasan'a, radıyallahu anhüma, ona selam verme, dedi. Muaviye evden çıkınca Hasan yanına gidip, borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye radıyallahu anh, bu hayvanın yükünde ne var? Dedi. 80 bin altın var, dediler. Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin, diye emir verdi. Ebu'l-Hasan Medaini rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer rıdvanullahi aleyhim ecmain hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Kadın var deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. Sonra yiyecek bir şeyin var mı dediler. Kadın şu koyundan başka bir şeyim yok. Onu kesin yiyin dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken biz Kureyş'teniz. Bu seferden dönünce yanımıza gel, sana yardım edelim, dediler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin, dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. Kadın "Hayır," dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirinim," buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin, "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. 1000 koyunla 1000 altın verdi," dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhüma kadına 2000 koyunla 2000 altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. 2 lirayı gözlerinize koyun. Gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Kâzerûnî rahmetullahi aleyh. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirrehu semedani. Cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu. Yani cami ve cemaatten bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide cemaattaki saftaki yerini alamayan bir insanın cephede safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan camiyi cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan buyuruyor ki, Eyyü's-Sa'idun, ey bahtiyar adam, Muhammed Murat el-Bedahşi, Kuddise sirruhu, el-amelu, yapılan işler, innemâ yessehu bin niyeti, bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine, önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim, Rabbim, Bak namaza giriyorum Allah'ım. Sana olan ahdü peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım. Sana şunları şunları söz veriyorum Allah'ım. Namazda böyle. Cepheye gidiyorsun diyelim. Atına binmeden önce tamam, önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi Rabbim cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaran Rahimullah Kudüs Zabercedin'de diyor ki, sahabe-i kiram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu. Ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede yani وَدَّاكَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diyor Müşarani. Niye? Cenab-ı Hak وَكَنَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Müminlere savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. Sahabe-i kiram zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara nusretini göndermedi ve sahabe-i kirama dünyayı dar etti? İmam-ı Şarani diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları, o güç ve kuvvetleri sanki bir an böyle onları meşgul etti gibi, bu oradan gel dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez buyuruyor. Şimdi ne diyor? El amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrif ibn Abdullah Kuddise sirru buyuruyor ki salahul kalbi bi salahil ameli ve salahul ameli bi salahin niye buyuruyor. Salahul kalbi bi salahil amel. Kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rehabilite olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve salahul amel, işin kalitesi ise bi salahin niyeti, niyete bağlıdır. Niyetle kul demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile irtibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım, aha gidiyorum, beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et, şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap, sol elinde sen ol diyelim, sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu sağ eldeki şu parmakların oluşturduğu kancayı sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emri fermanını ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak. Bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ittisal, bir iktiran hasıl oluyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El-amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler peki niyete iktiran eder. Ve hayz madem ki zehebdum ilel cihadi. Madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a küffari daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme özelliği olan bir memleketin kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yenbeği evvelen önce tasihun niyeti, niyetinizi sağlam alın. Sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani Hacı Paris'e Kuddise Sirruhu'nun Fasl hitabında buyurduğu gibi rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyuruyor Hacı Paris'e. Mesele savaş değildir. Mesele orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk. Ama camide devam edecek, ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut da insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah ibn Mübarek rahimallahu teala buyuruyor ki Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyye. Nice böyle küçücük işler vardır, nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhun niyyetu. Senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, o niyet onu kocaman yapar onu. Ve rubbe amelin kebirin, peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki, nice büyük işler vardır ki tusagirhun niye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür, küçücük. Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyetu ve rubbe amelin kebirin tusagirhun niye. Madem ki darul harp peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yembeği evvelen tasihun niyeti. Niyet noktasında kendinize bir bakım yapın ki hatta yeterettebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun, müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz. Ondan sonra şanı şöhret için, rütbe için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözüküyor ama asıl mesele niyette dile getirdiğindir, rızayı baridir. Onun için yenbeği en yekûne el maksud min hazel harbi vel cidâli. Siz diyor savaşa gidiyorsunuz, bak derviş savaşa gidiyorsunuz, darul harbe peki cengi cidale gidiyorsunuz, gereken ve bundan efendim yani maksud, hedef nedir? Kelimetillahi, Cenab-ı Hak Celle Celal'in kelimesi La ilahe illallah yüceltmektir. Ve tevhine a'da-i-dini, dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle, usulü fıkıhta bir kaide vardır. Makasid-i şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim namus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun niye? Dini muhafaza için. Zina etme diyor niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun niye? Malı muhafaza etmek için. İçki içmiyorsun niye? Diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire. Veya mesela adam öldürdün, kısas gerekiyor. Adam öldürecek misal. Niye? Peki canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yo ya, bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ مِنْ هَذَا الْحَرْبِ وَالْجِدَالِ. Peki bu savaştan diyor maksut ne olacak? اِلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَتَوْهِينَ اَعْدَاءِ الدِّينِ. Peki وَتَخْرِيبَهُمْ. La ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları peki dine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak, aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bu olacak. Niyet buna göre tanzim edilecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. Yarın insanlar hesap kitap için, ruzi ceza, mahkeme-i kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. اِنَّمَا يُحْشَرُ النَّاسِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ İnsanlar kalplerinde besledikleri duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır. كُلُّ نَفْسٍ تُحْشَرُ عَلَى هَوَاهَا Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldırılacak diyor Resul-i Ekrem İmam-ı Tabarani'nin rivayetinde. فَمَنْ هَوَا الْكَفَرَةَ فَهُوَ مَعْهُمْ Kafiri seven onunla beraberdir. وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُوا شَيْئًا O Müslümanın hiçbir ibadet-i taatta ona fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan, Allah peygamber düşmanlığını sözüm ona kendince fazilet kabul eden insana efendim yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. Efendi Baba Ali Aydar Efendi Kuddisi Ruh Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secde eden insanları gördüğü zaman, sizi gidi alnı secdeli kafirler diye sitem etmiştir. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubuna daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam-ı Rabbani. Tabiri aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi, şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak. Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna celbolunduğu zaman, götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor? Niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhim. Peki onları ezmek, kafalarını peki yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani Allah-u Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşkı, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlı hakkı himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektur niyetum. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Rubiye'de diyor ki mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok diyor Rabbani, buyur er meydanına, çık ortaya bakayım diyor, bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan yok. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu bir Farsça beytinde buyuruyor ki, mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçte gidiyor vesaire, bırak bu işleri diyor. Bana ahu vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine? O zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle. Fe inna me'murune bizzalike. Biz bununla memuruz diyor. Görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşama hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. El-maksud min cemi'il cihadin peki huve hâze. Bütün savaşlardan, bütün cengü cidalden peki hedef budur. فَلَا تُبْتِلُوا نِيَّاتِكُمْ بِمُورٌ اُخَرْ Yani iş bu, niyetlerinizi, bu sağlam niyetlerinizi sakın ha başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin, başka şeylerle boşa çıkartmayın. Niyetinizi muhkem tutun, siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şahrani Rahimallahu Teala Letaif-i Minen'de buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevarüs eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diyor, ok atma, ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır, bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi buradan da kalkıp aa hoca dedi ki işte silahlanın vesaire. Yo. Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor. Ona göre hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen, lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden sünnetlerden bir tanesi de diyor, Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim asker idi. Madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavün, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim, onun için bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunları da bize öğretler diyor Müşarani Kuddisi Sirruhu. Eğer birisi kalkar derse ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire, yo, bu düşünce yanlıştır diyor. Bu tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men alime'r-ra'ye thumme terakehu hiye ni'metun cehadeha buyuruyor. Veya bir başka efendim yani hadisinde men taallama ra'ye thumma nasiyahu bir rivayette fakat asa geliyor, bir başka bir rivayette buna mukarim ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkardır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeriyi hazırlayacak vesaire. Amma ve lakin icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün diye cepheye peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor. Organize ediliyor. Ki yeni silahlar askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta pafta böyle ceste birliğine sevk ediliyor. Yeni silahların bakım ve eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir ama başa gelirse diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayih-i kiram Mevla'nın has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde, yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben girerim çilehaneye vesaire. Yo. Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide, ama cephede. Ve bakıyorsun duruma, Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethe, yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih'i Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi, git söyle, ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram-ı Veli Kuddise Sirruh'un tembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında. Şeyh Musliheddin Efendi Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemsiddin Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh Şamil 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyauddin Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye Camisi ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamit Han zamanında 4000 tane şeyhin reisiydi. Abdülhamit Han cennet mekan onunla çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamit'e ol haysiyetten dolayı Nakşi'dir diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir muhabbeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sirru onun dergahı Şeyhi Ahmet Cemalettin Efendi milli mücadelede müritleriyle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Şehremini'de Gülşeni tarikatına mensup Visali dergahı Şeyh Hüsnü Efendi ve Şeyh Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru'nun dergahı postnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı Palandöken dağlarının Kartalı ve Şahbazı, Efendi Baba Hazretlerinin peki mahbubu mükerremi olan Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Kuddise Sirruhu 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vuruna kıran kırına gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusların silah ve mühimmat depolarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe. Öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler Tekkesi. Bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, mazisi 1000 yıl olan insanları miras bıraktı. Yoksa mazi 100 yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya, savunmaya mecburuz. Eyüp'te efendim Kadiriye tarikatına mensup Hatuniye dergahı vardır. Oranın efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu müritleriyle birlikte bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye Kaymakamı Tevfik Bey efendim tekkiye geliyor. Şeyh Efendi'yi tebrik etmeye, ona minnet ve şükranlarını arz etmeye. Madalyalar verilecek çünkü çok büyük yaralıklar gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam nereden kesiyor işi? Madalya verecekler teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede yararlılık gösterdiler. Biz diyor derviş insanlarız diyor. Biz de madalya için savaşmadık diyor. Biz diyor vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz. Onları koyun bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam faydeler mesela ortaya koymuştur milli mücadele. O bir destan zaten. Allah Allah. Neler olduk Kaşgari tekkesinde. Oranın yanından gidip geliriz mesela icabında. Nedir bu tekke? Ne yaptı bu tekkeler peki vesaire? Tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki. Yani bir yere tekke devleti götürüyordu. Bir devlet insanları neyle meşgulse tekke aynı şeyle meşguldü. Tekkenin böyle bir rolü vardı, böyle bir fonksiyonu vardı. Bak ne oluyor? İmam Rabbani kendisi tekkede fakat diyor ki savaşa giderken bir şuna dikkat edin, iki şuna dikkat edin, şimdi gelecek başka şeyde söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim takkem var, ben başka bir şey bilmem, rabıtam murakabem var deseydi ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhun? Hacı Ehrar Kuddise Sirruhu buyuruyor ki leysel emru etteveccühe vel murakabete fakat. Mesele teveccühten ibaret değil. Tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. Belül emru ce'lü cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin ve tahsil idrakil khasin fi cemile şadi hacı ahrar Kuddise sirruhu. Meselenin tarikattan gaye nedir peki? Ce'lü cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin. Ne yapıyorsun? Bütün uğraşını bir hedefe kitleyeceksin diyor. Ve tahsil idrakil khasin fi cemile şadi. Neye bakıyorsan Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle işte 5000 la ilahe illallah söylerim, rabıtamı yaparım, murakem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bilfiil İslam'a açanadan da önce Hacı Yesevi'nin müritleri İslam Türkiye'yi, şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alparslan peki şeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu. Teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugünkü bir Amerika düşün. Ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu. Ama yanında kimler vardı biliyor musun? Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşayih vardı, ulema vardı. Ve ona dediler ki, padişah korkma, korkma, korkma. Sen niyetini muhkem tut dediler ona. Bitti. Allah'a güven, sa'ya sarıl. Biz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultan Alparslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Alparslan atının üzerinde bir hitabesi var. Rahmetli Osman Turan'ın kitabında var, Türk Cihan Mefkûresi adlı kitabında o hutbe. Yani ve aha ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygirim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşinden gelsin, gelmeyenler gitsin, dönsün der gibi ateşin bir hutbe irade etti. Ondan sonra savaşa girildi. Ve Roman Diyojen birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir efendim etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, diyelim bir faks çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor Allah'ım, beni bırakma Allah'ım, tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle kullarım bana yalvarıyorlar, kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, kedi gibi miyav miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün görev başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Yahya Kemal Beyatlı, rahmetlinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşk ve niyeti İstanbul'u almıştır. O aşk ve niyet İstanbul'u almıştır. Rahmetli diyor ki, vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbanki asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır Yeniçerim. Ey leşkeri müfettihul evvab. Vur bugün fethi mübini zamin o temşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne. Regz-i hilal için gelmiş bu şehsuvari cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seni frenk, vur Türk'ü gönderen gidi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah, Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz önüne al, öyle yürü diyor. Ağlamanın, miskinliğin hiçbir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geceleyin kalktın, affedersin, gidiyorsun abdest almaya. Ay karanlık. Vay şimdi cinler, periler falan filan beni işte yolumu keserlerse. Vay şu, vay bu. Sen olaya kendini hazırlıyorsun. Ondan sonra dışarıdan bir kedi miyav dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle mesela. Korkuyu insanlar üretiyor. Peki atmak için ne olacak? Lazım kuvve-i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. Maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayan kedi bile korkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا نِيَّتِكُمْ بِاُمَا اُمُورٍ اُخَرَى Ha bu niyetinizi diyor sakın ha, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. وَعُلُوفَتِ الْقُزَّاتِ مُقَرَّةٌ وَمُتَعَيَنَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Yani şimdi İslam veya savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar peki sağ kalanlar ganimetten hisse alırlar. bahşiş alırlar. Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki, yani burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire, ganimet alıyorlar, bu nedir? Sultan diyor ki, devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulufi alması, bahşiş alması leyset bin münafiyetin il cihadi fi sebilillah. Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıt bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey helaldir. Eyvallah. Adam kılıç salladı. Şu oldu, bu oldu vesaire. Yiyecek, içecek, ondan sonra çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın o kapı kulu ocaklarında iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler orada. Ecdadın yani peki ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar, bunlar vesaire. Bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah için mücadelede niyet para olmuş İslamiyet'te demek değil diyor sultan. وَلَا تُوْجِبُ النُّقْسَانِ فِي اُجْرَةِ الْغُزَّاتِ. Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنْنِيَّاتُ الْفَاسِدَةُ. İnsanların yapmış oldukları peki işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani berbat olup gidiyor. Evet, innema yubtul amale enniyatul fasidetu, bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyenbegi tesihun niyye. Onun için niyeti sağlama alın. Yani davan belli olacak. Ne için savaşıyorsun? Ne için at yetiştiriyorsun? Ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire? Önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı'daki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. Meşayih diyor toplar diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor hazırlanırken diyor şu şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciyeler okurlardı. Salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil. Belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan ayatü beyyina, salatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene, körene feyenbegi tasıgın niyeti. Onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَاَخْزُلْ عُلُوفَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. وَالْجِهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ. Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam. İslamiyet Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu. Biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi topladı sahabe-i kiramı, onlara bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz, at yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Ey nas, el cihadu mabin ila yevmil kıyame dedi. İnsanlar Allah için cengü cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarığı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbeyi şalvarı gördüm. Peki Resul-i Ekrem sahasının binlerce sünneti var. Peki savaş, küffarla cihat noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan. Ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız. El-Kıyadetül Askeriye diye bir kitap vardır. Arapçan varsa al oku, 600 sayfa. El-Ceyşü Vel-Kital Fî Ahd-ı Resûl sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordu tanzimi ve askeriyi peki cihad hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay, bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde, hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zamanki kitapta bunu okudum baktım ki senin ecdadın benim ecdadım. Ordu disiplini ve ordunun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim, içeriye bakan bir C düşün. Sol tarafta geri içeriye bakan bir C, bir hilal, bir de arkada bir hilal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sağdan ve soldan düşman ordusuna pres yapıyor. Bir bir de arkadan düşman, yani nereye kaçacağını bileyim. Kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var, adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil mi peki? Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildim, ne sahabeyi, ne onların izlerini hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? وَتَوَقُوا اَجْرُ قُزَّاتِ وَشُّهَدَى. Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme, ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. وَنَحْنُ نَغْبِتُ حَالَكُمْ. Yahu diyor, sizin var ya durumunuza çok gıpta ediyorum diyor ya, imreniyorum size ya. Niye? حَيْسُ اِنَّكِمْ مَشْغُولِنَ فِي الْبَاطِنْ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ. Ya bakıyorum İmam Rabbani, kalbiniz hep Mevla ile meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, peki rabıta üzere gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. Benim adamım bugün efendim tarikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabıtaya ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor diye vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya.

Kullarım, cici kullarım, cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödleklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi, oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silahı yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Ve zikrullah kesiran. Önce benle temasa geç diyor Allah-u Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Peki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra basit diye bakayım diyor. Sen vurmayacaksın, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo, tüfekler müfekler çalışmıyor. Ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ. Atarken sen atlıyordun Muhammed'im. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali Kerremallahu vece 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi 17 kere dedi yere yıktılar beni dedi kılıç darbesiyle vesaire. Resul-i Ekrem buyurdu ki sonra işte ayağa kalktım diyor Hazreti Kerremallahu vece. Resul-i Ekrem buyurdu ki Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sonra. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul ve fi zahiri ama zahirde ise tu'edduna salata ma'a cemaatin kesiretin. Ya kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cephede Allahü Teala cemaat emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor. Ordunun bir kısmı gelecek diyelim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor. Ben yataktan kalkıp camiye gelmiyorum. Ama dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şu bu vesaire değil. Kalbin de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile meşgul olması bu lazım. Yavuz Sultan Selim Han bütün savaşlarını doğuya Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek kemiği arasında bir çiban çıktı. Şiir Pençe diye bir çiban. Çok yani hain bir çibandı. Yavuz Sultan Selim Han'ı çok mutazarrır etti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Can'a dedi ki yahu Hasan Can dedi. Baksana şu çibana dedi ya bu benim canımı sıkıyor dedi. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki uf çiban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye nedir Yavuz Sultan Selim Han cennet mekana padişahım işte durum vahim korkunç mu? Çünkü konuştuğun insan sıradan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim rahmetullahi aleyh buyurdu ki Hasan Can ya sen bir de şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor. Bana bu ikazı yapıyorsun diyor. Çabuk bana bir Yasin yetiştir diyor. Ve selamun kavlen mir rabbir rahim dendi emanet teslim etti. Ve maazalike bununla birlikte bak kalbiniz peki Mevla ile meşgul oldu. Namazlar cemaat halinde ve maazalike teşerraftun bil cihadi ma'al küffar. Bir de üstelik Allahu Teala size küffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. Ne diyorsun satırın başında? Ve nazbitu halikum ya size gıpta ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uf Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Hemen selime fevve gazin. Yani savaşta ölmeyen sağ salim kurtulan gazidir. Ve men heleke fevve şehid. Ama savaşta işte isabet aldı. Peki o da şehittir. Velakin ancak külli zelike bütün bunlar yani gazi olmak, şehit olmak vesaire innama yutasavvur bade teshin niye. Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَاِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِقَةٌ niye? Şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَنْبَغِي تَحْسِوْلَا بِالتَّكَلُّفْ ya bu iş var ya içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani.
Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin savaşa. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden haberdar olması gerekir mi diyor. Kuddise sırrı buyuruyor ki, haberdar da olabilir, olmaya da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeyri'de. يَنْبَغِ تَحْسُولَ بِالْتَكَلُّفِ Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken, savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a rabıta yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı, hevesi, ihtirası neyse, aynı hevesle, ihtirası savaşıyorum Allah'ım ne olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiğin takviyeyi bize de insan ile Allah'ım der. Öyle savaşa gidiyor, savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنْ يَكُنَ مُلْتَجَاً وَمُتَدَرِّعًا إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peki لِتَتَيَسَرْ عَكَّةِ الْاَنْنِيَّةِ Ve diyor Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. Allah'ım, Allah'ım ne olur işte Allah'ım. Bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. Demin ki affedersin falan tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlamakla. Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvansaray'da çadırını kurdu. Orada ikamet buyuruyordu. Oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükenler gibi yani. Bekle bekle bekle o kadar hazırladılar vesaire. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede Hacı Akşemseddin Kuddise Sirru Hacı Ubedullah Ahrar'dan imdad istedi. Ve Hacı Ahrar İstanbul surlarına cübbesini şu yenine şuradan böyle böyle böyle böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti, Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemseddin'in çadırına, çadır açtı, içeriye girecekti. Sultan Akşemseddin yorgun, argın böyle dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabii fethin vermiş olduğu gurur, iftihar ile Sultan Akşemseddin huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemseddin şöyle baktı Sultan Fatih. Dedi ki ona, Fatih kal kaldığın yerde dedi. İstanbul Fatih'sin ama sen bir ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan, İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazuun, tazarruun, ondan sonra her türlü inkisarın aynen devam edecek. Ben kazandım, ben ettim vesaire. Şşş! Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Peki bu işler şimdi olmuyor peki, ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle böyle böyle çalıştılar, niyetlerini böyle sağlam yaptılar. Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı eforu elde edemiyoruz? Eksik var, eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben, İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu onun efendim son satırını okuyarak ona bir cevap vereyim, acizane. Sultan buyuruyor, Rabbena etnene nurana gafirlena. Ya Rabbi bize vermiş olduğun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım inneke ala külli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter diyor. Ordu, asker neyse galibiyet, fütuhat, zafer vesaire onlar da böyle elde ediliyordu ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Mansure-i Muhammediye zafer yab oluyordu. Peki niye bizde o ruh yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar vaazı, sohbetler, ilimler, irfanlar vesaire yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık. Balonun peki havası uçtu gitti, balon pörçtü kaldı.

Okusan aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Nice bin yıl bunda kalayım dersen, cümle kitapları bileyim dersen, her harfine yüz bin mana da versen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz.

0: Cem bu ilmikinden elde ettiler, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Eğlenen aşıklar gidelim bile, nice sadıkların bağrını dele. Muhammed'de delil Cebrail bile, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus Emre bunda mana var indi, bir kamil mürşide sende var indi. Hazreti Musa'ya Hızra var dendi, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Heh, biz vardık peki kamil mürşide. Yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlumunu mahfuz eylesin.
1: Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ve mana o? Peki Sıla-i Rahim'in manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor, en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okurum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh İleyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa, durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin, verirsin 50.000 lira, 100.000 lira. Veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabii burada Sıla-i Rahim'i güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ianeti, yardım edilerek yardım. Ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor.

0: diyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. E sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya vaçte. Evil kavli yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir, o da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakimi lerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onun bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse bile haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var, işvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna, aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallahu hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini görenin kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler. Şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani İtikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı. Gitti o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men se'a li haceti ehî fi fehu hayrul yevmin i'tikafi fi mescidi hadi aşra senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok eftal ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi Kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına, elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki, şimdi ben ne diyorsunuz ona, bir laf var ya, şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam, yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen, bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi, düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey, şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek, mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan, kredimi kendime saklayayım diyorsan, bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla, senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun, ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet, insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire, komşular, komşu hakları, bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Velailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
5: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: مره.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ أَرْضِ

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

0: مره.
1: Ona ve âline dünya yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün 1000 defa salat eylemeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

0: فَمَرَّهُ
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: Allah.
1: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: o.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا.
1: Ona ve ailine kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ.

Ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: فَسَبَّحَ رَعْد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: ba'd.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: له، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين، واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

0: بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, Tihame bölgesinde zuhur edip peygamber olarak gönderilen, marufu ve istikameti emreden, ahiretin muhtelif menzillerinde günahkarlara şefaatçi olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: متصلة تتوالى وتدوم.
1: Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وعدد القطر والحصى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladı, güneş aydınlattı, karanlık kapladı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وصلي عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: لشريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle, bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyaike ve ekrami ashabike.

0: المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve keme astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى

0: وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: آتِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin. Üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, surur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ar-ı Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayra mudmahilleh.

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas salat.

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimize virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala,

0: devam eden bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu minel cehâleh.
0: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittisali ve

Sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köpükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

0: النار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme, birbirinin yerine geçme adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.''

0: Müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men azleme aleyhi leylu.

0: الذين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: سبحانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

0: أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.''

0: تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه.
1: Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerifinle istiyorum.

0: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلق

0: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey izzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
1: Subhaneke Rabbi ma a'zama şaneke.

0: وإياك أرهب.
1: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey Zat. Ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.

ای عظیم، ای کبیر، ای جبار، ای هر شیء gücü yeten، ای kuvvet sahibi، ای azamet sahibi Allah'ım، sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım، sen yücesin، mütealsin. Ey azim olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o! Ey ondan başka o olmayan o! Ey kendisinden başka ilah olmayan o! Ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan! Ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen! Ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.

معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetin ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imam olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatları önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: التي واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.

0: عليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: bina.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme erham tadarru'ana ve amin khawfana ve teqabbel a'malana ve aslih ahvalana ve ce'al bita'atike iştigal.

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayr eyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Hatmi Şerif.
3: ...19. cüzü dinliyorsunuz.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا

عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

وفي الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.

0: Hatmi Şerif.
1: ...19. cüzü dinlediniz.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri başlıyor.
3: Allahümme şeytanirracim.

صلوا على أشرف المرسلين محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Adliyeci yürüdün cennet-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Sunucunun da arz ettiği gibi mevzumuz tevhid. Bütün peygamberler tevhidi anlamak için gelmişlerdir. Allah'ın varlığını ispat için değil. Her asırda Cenab-ı Mevla'nın varlığını kabul eden insanlar çok. Fakat tevhid edenlerin sayısı o nispetle az. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ayet-i cerilesi bunu ifade ediyor. Onlardan çoğu Allah'a inanmıyor, ancak şirk içinde inanıyor. İşte bu mevzuları dilimiz döndüğü kadar zamanın müsaadesi nispetinde arz etmeye, anlatmaya çalışacağız. Tevhidi iyi anlamak için şirki iyi anlamak lazım. Şirki de iyi anlamak için tevhidi iyi kavramak lazım. Küfrü idrak etmek için imanı kavramak için küfrü tanımak lazım. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bunları birbirinden ayırmaya farukiyet denir. Hak ile batili birbirinden ayırmak denir. Ya eyyühellezine âmenû limen telbisûne l-hakke bil bâtil. Ey iman edenler! İman ediyorsunuz güzel de niçin hak ile batili birbirine karıştırıyorsunuz? Hak haktır, batıl batıldır.

Let us extend that. Yüce Allah buyuruyor. Elam yâlemenden halak. Yaratan bilmez mi? Ne güzel ifade.

öyle bahsediyor. Bunu ta anlamak için medrese ehli olmak lazım. Ne kadar anlatsak anlatamayız. Hiç kör insana rengi tarif edebilir misiniz? Sarı böyledir, siyah böyledir, beyaz böyledir, kırmızı böyledir, ne kadar dersiniz deyin. O kördür. Hiçbir rengi görmemiş ki onun zıt rengini bilsin veya gördüğü rengi bilsin. Bilmek için görmek lazım. Evet, onun için diyor ki Yüce Allah قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ buyurmuş. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler elbette ki bilmeyenlere göre ayrı bir mevki vardır.

nasip eder. Allah bilmeyi bize nasip etsin. Evet, Allah öyle buyuruyor. Ela yâlemu men halak. Yaradan bilmez de siz mi bilirsiniz?

جَعْلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Bir zamanlar senin Rabbin meleklere dedi ki, ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım.

Yardan Allah, rizik veren de Allah, yoğu var eden Allah, varı yok eden Allah.

tespit etmekte zorluk çekmez. Onlar, mabud-i bilhak olan yalnız Allah olduğu halde,

Bu hurtlar bize rızık veriyor, o manada tatmışlar. Bu hurtlar yağmurları yağdırıyor, güneşleri dolduruyor. Kainatı bunları yaratmış manasında asla onlara tatmamışlar. Yani demişler, هَاُولَٰهِ شُفَعَعُنَا مِنْدَ اللّٰهِ demişler. Bunlar Allah'ın

Bu da güzel. Allah'ın kelamı tabi güzel olmaz mı? Bu da güzel ama onun yanında bu da güzel diyenler bile müşrik olmaktan kurtulamaz. Ya nasıl olacak? Tek güzel, tek doğru, tek hak Allah'ın gönderdiği. Böyle inanacak. İçiliğe yer yok. Nasıl ki Allah iki değildir, onun sıfatları da çok olmakla beraber sıfatlarında şeriki olmaması itibariyle o sıfatlarda da tektir Allah. Eşi ve benzeri yoktur. İster Allah'ın zatına veya sıfatlarından bir sıfatına bir başkasının zatini veya sıfatlarından birisini benzet, yine müşrik olmaya yeter. Belki

O ayetlerden birkaç tanesini size okuyayım. Evet. Ve lenin seertehum men halakas semavati vel arda le yekulunna Allah. Eğer sen Habibim onlara sorarsan yerleri gökleri kim yarattı diye diyeceklerdir ki Allah kim yaratacak? Sahi mi yani? Ebu Cehil öyle mi diyor? Evet öyle diyor. Öyle dediğine Allah şahit. Allah diyor.

Nationalite. İncün çocuğum, eğer biliyorsan söyleyin bana. Sevgilim de sana diyecekler ki, lillahi Allah'a ait.

Bir başka ayet daha okuyayım. Kul men biyedihi melekûtu külli şeyin. Yeryüzünün mülkiyeti kime aittir?

Kimdir? Evet. İn cüntüm talemum biliyorsanız sevgulun da buna da cevap verecekler. Lillah, Allah'a aittir. Kul fe enna tusharun. Nasıl böyle büyülenip putperest oluyorsunuz? Bunu itiraf ettiğiniz halde niye Allah'a ibadette Allah'a başkasını eş koşuyorsunuz? Tabii ki 20. asrın insani sözde

Allah'ın haram kıldığını helal kılma. Nedir? Bu da bir şirktir. Allah-u Teala Hazretleri'nin gerekli gördüğü için farz kıldığı şeyin farziyetini reddetmek, bu da bir şirktir. O farziyetini kabul etmeyenleri Allah'a eş koşmaktır. Onun hürmetini kabul etmeyeni Allah'a eş koşmaktır. Kimi Allah'a eş koşuyor? O haramın haram olduğunu kabul etmeyen zihniyetini Allah'a eş koşuyor. Bu fert olur, zihniyet olur, fark etmez. Dedik ya, küllü şeyin yuğrafı bir ziddi. Her şey ziddiyle daha iyi bilinir. Siyahı tarif ederken, beyazı gösterirsen siyahı daha iyi anlayız. Beyazı tarif ederken de siyahı gösterirsen beyazı daha iyi anlarız. Şirki tarif ederken tevhidi anlarsak şirki daha iyi anlarız. Tevhidi tarif ederken şirki bilirse tevhidi güzel anlarız. Bir başka ayet daha okuyayım son. Kul Habibim sor onlara. Hani demin dedik ya rızık veren Allah diye kabul ediyorlar. Men yazurdu miyessema. Gökten yağmurları yağdırmak suretiyle sizi kim rızıklandırıyor? Ve erdi yerden nebatatı bitirmek suretiyle kim rızıklandırıyor? Müşriklere sor. Emmen yemlikü sema ve ebsar. Kulaklara kim malik? Duyan kulakları kim duyuruyor? Gören gözlere kim malik? Gören gözleri kim gördürüyor diye bunu da sor. Sormaya devam et. Ve men yuhu

حفظ الله. فكل الثبات التكون ما دام شيء بعيد نيكون نصنص الله نيسك النصنص. Burada ne anlaşılıyor muhterem anneler? Mekke müşrikleri ayat-ı kevniye inanıyor ama ayat-ı şer'iye reddediyor. Biraz açalım tabi. Yani buradaki cemaat medreseye gidiyor. İçinde medreseciler varsa ayat-ı kevniye nedir? Ayat-ı şer'iye nedir?

Yani o insan olduğunu düşündüğümüz zaman insan insana alıştığı için garip gelmiyor. Yoksa bir anda insan var olsa böyle kendini düşündüğü zaman da aklını kaybeder ya. Nasıl bir varlık? Bak ben burada oturuyorum, konuşuyorum. Bu ne demek ya? Bu ne? Ne acayip bir kabiliyet. Konuşmadan önce elbette düşünüyorum ama bana sorsanız düşünmeden konuşuyorum zannediyorum. Niye? Düşünmemle konuşmam arasında o kadar bir pratiklik var ki farkında bile değilim. Düşünmeden sadece konuşuyorum. Ağzımdan böyle teker teker kelimeler çıkıyor. Halbuki bunun arkasında bir tefekkür var. Beyinde onu mülahaza etmek var. O kelamları dizmek var. Hepsi var ama onun farkında değiliz. Ne acayip bir mahluk. Bütün mahluklarda acayiplik var ama bu mahlukların üstündeki ekmeli mahluk olan insandaki acayiplik bambaşka. İnsan olarak kendimize alıştığımız için böyle geldi böyle gider. Yani ne o ne varmış. Adam mesela inanmıyor. Ya ben diyorum tabiat. Tabiat eseri ortaya çıktı. Var olun diyor. Yani doğa. Doğa diyor başına. Yeni bir dilde. Şimdi onlara sorsam bu doğa dediğiniz şeyin ilmi var mı? Eğer cevaplar yok. Kelamı var mı? Yok. Kudreti var mı? Yok. Hayati var mı? Yok. Yani Allah'ta var olan sıfatlardan hiçbir tanesi yok. Ne hayat var, ne ilim var, ne semi var.

İşitmeyen kulak yaratabilir mi? Görmeyen göz yaratabilir mi? Kör tabiat gözü yaratacak. Böyle bir şey olur mu? Aciz olan kudret sıfatına yok ya. Aciz olan kudreti yaratabilir mi? Böyle mükemmel bir varlığı yaratabilir mi? Yok diyorsan ki cevap.

kendine doğa veya tabiat dememişti. Ona biz Allah diyoruz. Allah var demek. Bu tabi ateistlere verilecek olan cevap. Bunların sayısı çok az. Bunların aklını tahliye etmek lazım. Belki de aklısız bunlar. Zaten Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Zâlike bennehum kavmun lâ yâkilûn diye öyle geçer. Fakat bize esas lazım olan Yüce Mevla'nın ayat-ı kerimiyesini kabul edip ayat-ı şer'iyesini reddeden müşrikler.

İşte ona biz İslam diyoruz, şer-i şerif diyoruz, din diyoruz, kelamullah diyoruz, vahiy diyoruz. Kim vahye kulak verirse mutlaka tevhidi bulur. Kim vahye kulak tıkarsa da şirki boylar. Şimdi

Mesela bir kulak mutasisini alsak yanımıza, niye diş kulak böyledir

hepsini izah eder. Bir daha sorsak ki, bu böyle mi olmalıydı yani, başka şekli düşünülmedi. Yani şu başımızın neyle kepçe gibi kulak olması olmaz diye onun izahını yaparsın. Yok, böyle olması gerekiyor. Göz böyle olması gerekiyor. Bir diş tabibini çağırsak dese ki, ey tabibim, şu ön dişlerimiz kesici, arka dişlerimiz öğütücü. Bu aksi olamaz mıydı? Arka dişlerimiz önde olsa, yani öğütücü dişler önde olsa, kesici dişler arkada.

sana diyecek, isterse ayat-ı şerifiyeyi reddeden bir tabip olsun, bu ayat-ı kerimeye inanıyor. Böyle olması lazım diyor. Hikmet bu. Yani kalbimiz var yetmedi mi? Niye bir de ciğer, akciğer verdi Allah bize yani? Buna gerek var mı yedi dediği zaman olmaz. Kan dolaşımı sistemi var diyecek.

Onun için diğer taraftan. Mide olmasa olmaz olur mu ya? Birinci hazin yeri midedir. Evet. Safra kesesine ne gerek var? Midenin iyi örtebilmesi için safra kesesine ihtiyaç var. Safra yer ihtiyaç var. Ağzımıza alacağımız bir lokma izah ediyorum. Doktor izah ediyor. Hem değil. Onu çiğnerken daha ağzımıza almadan bir ağız ona hazırlanıyor. Yiyeceği gıda hangi cinslerse ona göre ağız hazırlanıyor ve iştahlanıyor. Eğer ekşi bir şey yiyecekse daha yemeden ağzı sulanmaya başlıyor.

Safra kesesinden kendine safra. Bu böyle konuşuyor mu? Hayır, sistem böyle kuruldu. O bile safra kesesinden safra alıyor. Niye? Gelecek olan gıdayı iyi hazmetmek için. O hazır devam ederken yine mide safra kesesine hitap ediyor. Bak ben sana yeni safra göndereceğim. Sende mevcut olan safrayı ince bağırsağa, oradan kalan bağırsağa gönder ki hem oraya dalasın hem başka safra gönderiyorum sana, orayı tahliye et, yeni bir safra gelsin. Ya

var diyor. Evet, olması gerekir şekilde Allah yarattı. Aynı Allah peygamberine şu yasaktır, zararlıdır dediği zaman sen neden o zararlı dediği şeyi faydalı görüyorsun? Aynı Allah şu gereklidir, yapılmalıdır dediği zaman sen ona neden karşı çıkıyorsun? Allah Celle Celaluhu helali harami tanzim etti, bildirdi peygamberine. İman nedir? Hazreti Allah'a, Hazreti Peygamber'e

İnsanları ikiye böldü. O ne demek? Bunlar senin mahremlerindir. Yani bunlar da evlenemezsin. Yasak bu. Bunlar da namehremdir. Yani bunlar da evlenir caizdir. Bunları gördüm.

0: Hani nikahlar var ya, babanın hanımı annen değil de, seni doğuran değil de babanın başka bir hanımı, onunla evlenemezsin, baban ölse de. Başka?
1: وَحَلَائِلُ

dediği zaman ne demiş oluyor? Allah'ın ahkamına karşı çıkmış oluyor. Nu'minu bi bazin ve nekfuru bi bazin demiş oluyor. Yani bazısına inanır, bazısına inanmam demiş. Cenab-ı Mevla'nın kelamına, onun buyruğuna binde 999 nispetinde inanıp binde bir nispetinde hata

0: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz.

0: ediyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
2: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
6: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
13: Mesela Mekke müşriklerine dikkat edelim. Mekke müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bi'setine kadar, yani peygamber olarak gönderilişine kadar Hazreti Muhammed'i çok severlerdi. Çok adil, çok dürüst.

Zaman. Kabe-i Muazzama'dan Hacer-ül Esved yere düştü. Kabileler musabakaya girdi. Bu Hacer-ül Esved'i bizim kabile reisi yerine koyacak. O bir kabile diyor,

kıymetli olacak o bakımdan. Bu münazara ve münakaşa bir türlü dindirilemedi. Hiçbir hakem bunu halledemedi.

meseleye Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakem dayanladı. Peki dediler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki peygamber değil, henüz vahiy gelmemiş ama onun feraseti, onun zekaveti, onun ince bakışları, adaleti, peygamber olacak olan bir kişi tabii. Ya Muhammed, ya Muhammed'in emin, bizim bu meselemizi hallet. Peki demiş, bütün kabilelerde, bütün kabilelerden birer kişi, gelin bakın kabile reislerinden birer kişi gel. Onlar gelmişler tabii. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam türbesini çıkarıyor. Hacer-ül Esved'i cübbenin ortasına koyuyor. Her kabile reisine diyor ki bu cübbeni bir ucundan hepiniz tutun diyor. Tutuyorlar, kaldırın bakalım diyor, kaldırıyorlar. Peygamberin mübarek eliyle Hacer-ül Esved'i yerine koyuyor. Ne güzel hakemlik diyorlar ya, ne güzel, hepsi razı oluyor. Böylesine güvenilir bir insan olarak hem de canı gönülden seviyorlar. Hazreti Muhammed'i seviyorlar. Ama Resulullah'a da o nispetle buğz ediyorlar. Resulullah kim? Hazreti Muhammed kim? Buradan neyi anlayacağız? Resulullah

Asır hangi asır olursa olsun, Allah'ın indirdiği vahye insanların uydurduğuna tabi olamayız. Din, Allah'ın indirdiği dindir. İnsanların uydurduğu uydurukçalar değildir. Evet. Şimdi bunları arz ettikten sonra imanla

Wahya kula badanna, wahya kula ciptayana. Wahyi kabulat janna, wahyi kabulat madan. Akhirlah mantıkla hareket eden insanın haline bakalım. İşte Kur'an-ı Kerim'de ferman ediliyor. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. Habibim, Adem'in iki oğlu var ya,

önce beyan etmiş. İzgarla da kurban etmiş. İkisi de birer kurban etmişler. Kabil demiş ki, aklı mantık yürütmüş. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam ilk insan. Aynı zamanda ilk peygamber.

bir asır olmamanı bu gösteriyor. Yani yeryüzünde beşer olup da o beşer Allah'ın vahyine muhatap olmasın, bu olmaz. O beşer insanca yaşaması mümkün olmaz. Ya terörist olur, ya katil olur, ya başka bir şey olur. Bunu gösteriyor. Şimdi ayet-i celilede, bu kıssayı anlatan ayet-i celilede bunu rahatlıkla inşallah idrak edeceğiz. Kabir dedi ki ya akıl var, mantık var. Yani bazı insanların şimdi dediği gibi ya Yusuf kardeşi de ne dedi?

Aleyhisselam diyor ki, evladım Allah'ın bana gönderdiği o sahibede bununla evlenme, sen evlenme haram. Ancak bununla evlenebilirsin. Bununla da habil evlenecek. Hayır, benimle aynı batında beraber yaşayan, uzay kalan kişiyle ben evleneceğim diyor. O zaman Hazreti Adem Aleyhisselam onlara bir imtihan açıyor. İkiniz de bir kurban edin. Hangisinin kurbanı kabul olursa o haklıdır. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu Adem Aleyhisselam biliyor da onun irzam için bunu yapıyor. Evet. İzkarnaba kurbanen fetuhu bile min ehadihima ve lem yetekabbel min el-ahar. İkisi bile kurban etmişler. Birinin yani Habil'in kurbanı kabul ediliyor, Kabil'inki kabul edilmiyor.

biliyorum ama o aynen böyle diyor. Öldüreceğim seni diyor. Kâle dedi ki innemâ yetekebbelullâhu minel muttakîn. Kardeşim niye böyle davranıyorsun ki?

işinde evlenmeden vazgeç. Allah'ın vahyine kulak ver, ona teslim ol diyor. Fakat dinlemiyor. Sen beni öldüreceksin öyle mi? Ne güzel nasihat ediyor. Neyin besat da ileriye yedeke, nitektüleni, ma ene bi basidi yediye yedeke liyettüne. Ey Kabil kardeşim, sen beni öldürmek için

Şimdi insanoğlunda ilk katil kim? Kabil. İlk terörist kim? Kabil. Kaynağında

Nüfus etmesi onu katil yaptı. Burada kazanan kim oldu? Habil kazandı. Evet, dünya hayatına son verildi ama ebedi saadete nail oldu. Ama Kabil ise yeryüzünde Kabil'den sonra kıyamete kadar kim kimi vurursa o vuran adamın defterine bir katil suçu ve cezası yazılır ama ona yazıldığı kadar Kabil'in defterine de yazılır. Ne kadar büyük günah değil mi? Yani bu kadar katillerin günahı Kabil'in defterine yazılır. Niye? Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha min hayri en yerlusa bin ucuhihim şey'a. Hadis-i şerifine baktığımız zaman kim kendisinden sonra güzel bir sünnet, güzel bir yol bırakırsa onun mükafatı ona aittir. Ondan sonra gelenlerin, o sünneti yaşayanların sevabı da ona aittir ama o sünneti işleyenlerin sevabinden hiçbir şey yoksa olmaz. Bunun aksine veren sen de sünneten seyyiyeten kim de kötü bir yol bırakırsa, kötü bir eser bırakırsa فَلَهُ بِزْرُهَا onun vebali ona aittir ve بِزْرُ مَنْ عَمْلَ بِهَا onunla amel edenlerin vebali de ona aittir. Ama onun vebali ona aittir, onlar da

Allah'ın nizamını tanımayan beşerde kim? Nereyi tanımadı? Tek bir maddeyi tanımadı. Ne o? Kardeş kardeşle evlenmez şeyini kabul etmiyorum. Ben evleneceğim dedi. Bu da. Demek ki beşeriyette bu kötü yolu icat eden ilk mucit Kabil. Bir de şirkin ve küfrün birinci derecedeki mucidi ki İblis aleyhine.

emrine karşı çıkan başka bir varlık, başka bir mahluk olur. Yani müşriklerin dili, kafirlerin dili İblis Aleyhisselam'dır. Nasıl oldu da kafir oldu? Bak bunu anlarsak, Allah'ın bunca emirlerine, yasaklarına karşı çıkanların durumu ne olacağını tespitte hiç zorlanmayız. Çünkü bu iblis Allah'ın tek bir şeyine, fermanına karşı çıktığı için iblis olmuştur. O da şöyle. Estağfirullah. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Allah buyuruyor. Biz sizi yarattık. Andolsun ki biz sizi yarattık. ثُمَّ سَبَّرْنَاكُمْ Sonra sizi güzel bir surette tasvir ettik. Hakikaten insan ne kadar güzel bir mahluk. Evet. ثُمَّ ondan sonra da

Talebe bu demek. Yani İslam'ı yaşayan ve yaşatan kişi demektir. Kimdir bu? İnsanların her biridir bu.

Allah halife demiştir. O halife sözü neredeyse melekleri kıskandıracak durumda. Yani kıskandırdı diyemeyiz. Çünkü kıskanmak kabahattir. Melekler kabahat işlemezler. La yasuna Allah la emrehum ve yefalunna ma yumrun. Melekler asla Allah'a sormazlar. Emrolunu yaparlar. Ama melekler hikmetini merak ettikleri için sormuşlar.

diye sordular. Cenab-ı onlara cevap veriyor. İnni âlemu Allah Teala, sizin bilmediklerinizi ben biliyorum dedi, cevap yok. O uzun gider. Burada ben yeryüzünde halife yaratacağım dedi. Kan dökücü bir halife yaratacağım.

çalışanın nasıl idareciye ihtiyacı yok ki. İdareci ne için var? Kanlı önleme, fesadi önleme, sulh hususunu temin için. Ha, demek ki bu yaratılacak olan insanlarla bir takım ihtilaflar olacak. Münakaşalar

Ben böyle şeye ihtiyacım yok. Onlar nefes atıyor, ne kan döker, ne de bir şey. Sadece Allah'a ibadet ederler. Adeta bizim havayı teneffüs etmemiz gibi ihtiyacı olur. Onların da ibadeti kendilerine ihtiyacı. Onlarda isyan asla sudur etmez. Hasedeler melaike götürdü. Meleklerin hepsi secde etti. Evet. Uskudu li Adem'e. Burada secdeden maksat. Bir insan Allah'tan başkasına secde ederse kafir olur. Mesela Peygamberimizi övmek ne kadar övse, Gazze-i de diyor, onu ne kadar översen öv, ona ilah, ilah demadan ne dersen de diyor. Oraya çıkmayacaksın. Şimdi birisi ben Peygamberimi çok seviyorum, öyleyse secde edeyim dese kafir olur, müşrik olur. Bir insan eliyle yurttuğu bir taş parçasını veya bir odun parçasını, yani Mekkelilerin kutunu, Allah'a eş koşmasıyla İsa Aleyhisselam gibi ulu azim bir peygamberi veya herhangi bir peygamberi Allah'a eş koşması arasında şirk yönünden hiçbir fark yoktur. Yani Allah demez ki, yani sen onlardan ehmezsin, hiç olmazsa taşı, toprağı, ayı, güneşi, ateşi bana eş koşmadın da sevdiğim bir peygamberi bana eş koşsun, öyleyse sen mazursun deme. Çünkü uluhiyet tek makamdır, ona peygamberi bile ortak olamaz. Onun için buradaki secdeden murat nedir? Yaratılama secde edilmeyeceğine göre, caiz olmadığına göre Allah caiz olmayan bir şeyi de emretmez. Ama Allah diyor ki, üstüdür ya da Rabbine secde edin diyor. Bu nasıl olur, nasıl izah edilir? Buradaki secdeden murat imtinadır. Yani ben zihnen tabi, açıkça söylemiyor, ben Adem'i sizden üstün yarattım. Bunu ben söylüyorum diyor. Siz de bunun üstünlüğünü kabul edin. Kabul etme manasında baş üstüne değin. Secde bu. Melekler tamam. Yarabbim itirazınız mı olur? Sen diyorsan öyle de. Tasdik. Fakat illa iblis. İblis tasdik etmedi. Ne yapmadı? Adem'e secde etmedi. Yani Adem'in üstünlüğünü kabul etmedi.

müdür? Olmaz. Günaha girer miydi? Belki kibrettiğinden biraz günaha girerdi ama kafir olmazdı. Niye? Yani kibirlenmek küfür değil ki. Sen mesela bir başka kardeşine karşı, ben senden üstünüm desen, bu yakışık almayan bir

Evim o sizden üstündür dediği halde, hayır öyle değil dediği için. Ama çok mesele de değil ya. Allah'ın yaratıcı olmasına itiraz yok. Rizik verici olmasına itiraz

hepsini tasdik ediyor. Anetübillah, Allah'a inanma. Allah'a inanıyor. Ve melekelerin meleklerine inanmıyor mu? E meleklerin arasında bu kadar zaman kaldı, nasıl inanmaz? Buna da inanmıyor. Ve kütübü Allah'ın kitaplarına ve üstü peygamber hepsine inanıyor. Fakat Allah'a itirazı var. Allah Adem'i meleklerden ve dolayısıyla meleklerin arasında olan iblisten üstün yarattığını beyan ediyor. Bunu neyle beyan ediyor? Kelam sıfatına dayanarak. O noksanlıklardan nezle olan kelam sıfatına, kemalat ile muttasif olan kelam sıfatına dayanarak bunu söylüyor.

insaf etmiş oluyor. İşte onu diyor. Ne diyor? Kâle Allah diyor ki mâ menâke en lâ tescude iz emertüc. İblis hayrola ne oldu sana? Niye secde etmiyorsun? Halbuki ben emrediyorum, dikkat et. İnnenen Allah, Allah benim. Ben emrettiğim halde niye secdeden imtina ediyorsun? Cevap. İşte İblis'in kafirlerine bu cevap. Kâle diyor ki ene hayrunni. Ben ondan daha hayırlıyım. Demek ki İblis'i kafir eden cümle ne kadar kısa bir cümle? Mubteda haberden oluşan kısa bir cümle. Ene mubteda hayrun haber. Erbabı bilir. Ben daha hayırlıyım diyor. Bunu derken Adem şerdir demiyor. Adem kötüdür demiyor. Sen Adem'in üstünlüğünü kabul ediyorsun ama Allah'ım bu ters bir şey olur. Halbuki ben ondan daha hayırlıyım. Yani Adem Aleyhisselam'ın mutlak hayriyetine itiraz yok. O ismi tefdir ismine itiraz ediyor. Yani ziyade hayırlı birisi varsa o da benim diyor.

öncesine diyor ki beni ateşten yarattın ya Rabbi, onu topraktan yarattın diyor. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmek iman için, tevhid için yeterli olsaydı şeytan en büyük tevhid ediyordu. Niye? Şeytanı kafir eden cümlenin içerisinde bile yaratıcının Allah olduğunu itiraf etmek

Ve halakta o min tin, onu ise çamurdan yarattı. O benden nasıl üstün olabilir? Ama Allah beyan ediyor ya, o senden üstün diyor, ona itiraz edilir mi? Etti. Edince ne oldu? Kale. Evet. Fehbir minha. Defol buradan git. Allah reddediyor. Fema yekun leke en tetekebbere fiha. Sen bu yüce makamda kibretme hakkına sahip değilsin. Sen bana karşı kikiliyorsun, defol gittin. Fehruc inneke mine sadirin.

sıfatıma güvenerek benim ondan üstün olduğuma karar verdim diyor. Allah'a karşı koymadı. Peki İblis böyle yaparsa olur da

Bin hala. Veya şu şeyi gerektiğini görüyorsun. Sen diyorsun ki Allah'ım örtün

iblis oluyor demiyoruz. Allah bir şeyi farz kıldı, o farzı yapamayan, tembelliğinden veya nefsine aldanarak yapamayan insan gene mümindir. Gene muvahhiddir, tevhid edilir.

olabilir, şu azap eder. Ona biz karışmayız. Ama asla kafir olmaz. Yine evli tevhiddir. Evet. Şimdi İblis diyor ki, Kale enzirni ila yevmi yub'asu. Allah'ım, madem beni kovdun, insanların dirileceği zamana kadar bana mühlet ver de ben insanları yoldan çıkarayım. Öyle bir dua var. Kale inne kemler münzereyim. Tamam, mühleti de verdim. Bak, duasını da kabul ediyor ama bu istidraten kabul edilen bir duadır. O duanın kabulü onun aleyhidir. Evet.

çıkmasıyla bu duruma düşer de beşerden herhangi biri bundan daha beter, daha çok sayıda Cenab-ı Mevla'nın ahkamına, evamirine, nevahisine karşı çıkanların durumu ne olacağını düşünmek lazım. Allah bizi onlardan eylemesin.

bir dinden, düsturdan başka bir din ve düstur mu tanıyorlar, talep ediyorlar? Halbuki وَلَهُ اَسْلَمَ لَكِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ne varsa, gökte ne varsa hep Allah'a teslimdir. Güneş Allah'a teslimdir. Onun emriyle doğar, onun emriyle batar. Ay Allah'a teslimdir. Yıldızlar Allah'a teslimdir. Denizler, karalar, hayvanlar, canlılar, cansızlar hep Allah'a teslimdir. Öyleyse bu hayat-ı kevniye inanıp da hayat-ı şer'iyeyi nasıl reddedersiniz? Allah'tan başka, Allah'ın gönderdiği dinden başka bir din mi ittihaz ediyorsunuz?

kişiye hiçbir şekilde mubah olmaz. Cenab-ı bir şeyi gerekli görecek, farz kılacak, o farz kıldığı bir şey meşru bir mazeret olmadan insanlar saklı olamaz. Kimse onu iskat edemez.

Yani nasıh mensuh var. Allah neyi nesnetti? İyi de kim ile nesnetti? Bu vahyi kime gönderdi? Peygamberi kim?

nemi görmeyeyim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed ne istiyorsun? Seni baş tacı yaparız, bir şeyden vazgeçeceksin. Eğer ondan vazgeçersen, evlenmek istiyorsan istediğin gibi evlendirelim. Zengin olmak istiyorsan ağırlığından daha çok altınla seni taltif edelim. Ama reis olmak, baş olmak, idareci olmak istiyorsan da başımıza idareci tayin edelim. Biz senin idarene de

Allah'ın idaresiyle idare. Allah yaratıcı, tamam yarattı ama işimizle ne karışıyor artık, biz kendi işimizi kendimiz halledelim dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kabul etmedi. Yine başka bir ayette Allah peygamberine diyor, ittebi

0: Fitneden korkun diyor sakın. Öyle bir fitne ki, tasalan bir fitne. Kur'an-ı Kerim'in bazısını kabul edip, bazısını reddetme veya onu reformize etme fitnesi, değiştirme fitnesi, din-i bugün İslam'ı zamana uydurma fitnesi, bundan sakınınız. Bu öyle bir fitnedir ki, la tüsüvenlellezine zulem. Bunun karşılığında gelecek olan azap öyle bir azaptır ki, sizden sadece zalimlere, hasta cezalara bu isabet etmez. Size de isabet eder. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bilesiniz ki Allah azab-ı şiddetli olandır. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'ın Sünnet-i Nebeviye'nin ve Ehl-i Sünnet Akidesi'nin tarif ettiği iman şerefiyle bizi müşerref eder.
1: Amin.
0: Bu nezih cemaati tabii ki bu

olarak kabul etmek zorundayız. Buna bir takım ilaveler, bir takım var olanları eksiltmeler suretiyle, eksiltmeler yapmak suretiyle asla bunu değiştiremeyiz. Din-i mümin-i İslam ancak onun vazi-i hakikisi olan Allah değiştirir. Onu da bir peygamberi bastırır.

da asla değiştirilemez, asla reform edilemez, neyse olur. Eşte eski insanların ahlaki bozuldu da onun için namaz farz edildi. Bunu diyemeyiz. Ahlak, insan değişmez. Her zaman aynıdır. Eski insanların ahlaki, bugünkü insanların ahlaki diye ayrı ayrı ahlak olarak mutabaha edemeyiz. Evet, eskiler insanda hangi şey vardı? Şeytan vardı, nefis vardı, dünya sevgisi vardı, haset vardı.

0: yaptılar. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu tevhide yaşayıp bu tevhide irtihar dar ve kaynemeye bize nasip eylesin.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun.
2: Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Haşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
12: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz
13: hareketlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun.

buyuruyor ki Şeyh Nuruddin Aliül Halebi bir kitap yazmış. Tabi bu kitap şeyden de destek almış. İmam Suyuti'nin de bir kitabı var. Tenvirul Halek fi Ru'yetin Nebi vel Melek. Yani peygamberleri öldüklerinden sonra uyanıkken görebilir miler? Melekleri insanlardan, velilerden gören var mıdır meselesine deliller almış İmam Suyuti. Çok güzel bir eser o. O daha önce, Nuruddin Halebi Hazretleri daha sonra bir eser yazmış. Şimdi eserin, kitabın adını okuyacağım. Kitabın adı 1,5 satır. Kitabın adı zaten bütün kararı ve hükmü veriyor. Ama bunun delilleri var. Bunu delillendirmek bakımından, imanımızın nuru açısından, bir de Vehhabilerin sapıklıkları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yanlış itikatlarının reddiyesi bakımından dinlemenizde faydalar var. Kitabın adına bak şimdi. Tarifu ehlil İslami vel iman. İslam ve iman sahibi olanlara tanıtma ve anlatma. Neyi? Bi enne seyyidena ve mevlana Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem seyyidimiz, efendimiz, sahibimiz, yarımız, yardımcımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ne olmuş? Nedir? Ennenin haberi geldi. La yehlu, boş kalmaz minhu ondan. Zemanun, hiçbir zaman ondan boş değil. Zaman. Zaman ondan boş kalmaz. Ya zaman boş kalmaz da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede şimdi acaba? Ve la mekan. Hiçbir mekan da ondan boş kalmaz. Burası bir mekan mı? Burası da boş kalmaz. Bu konuyu biraz devam ettirmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman bakımından ve sallallahu teala aleyhi ve selleme yani bilerek bilmeyerek hakaret eden Vehhabilere reddiye bakımından. Şimdi buyuruyor ki bu mübarek zat ilimler anlatıyor. Alemler muhteliftir. Yani 18 bin alem var. Hepsi birbirinden farklı. Mars'taki iklim başka, oksijen başka, yer çekimi başka, Kars'taki başka. Alemler muhteliftir. Sonra beldeler, mekanlar farklılık arz eder. 6 ay gece olan yer var, bütün sene buzul altında kalan yer var, yağmur yağan var, yağmayan var, Afrika'sı var, Amerika'sı var, her yer farklıdır. Şimdi insan annesinin karnındayken ki durumu, darlık hali, dünyadaki durumuna benzer mi? Biz hepimiz anne karnında durduk. Şimdi de burada duruyoruz. Ha buralara sığmıyoruz. Ana karnına nasıl sığdık şimdi? Peki, en dar yer anne rahminde. Ama bir en dar yere gidiyor, bir de en genişlere gidiyor şimdi. Anne karnına göre bura geniş. E bura geniş ama 5000 metre yere göre bura dar. 50.000 metre yere göre 5000 metre dar. Öyle git, git, git, git. Genişledikçe genişliyor. Bir de düşünce alemi var. Beyinde bitiyor. Alemül fikir, fikir alemi. Bu çok geniş. Nasıl geniş? Ya gözlerini kapatıyorsun, kendi kendine düşünüyorsun. 18 bin alemde olmayan bir yerler bile düşünebilirsin. Yani o kadar geniş. İstediğin düşün, parayla değil ya. Peki, ondan sonra ne var? Uyku alemi. Uyku alemi düşünce aleminden daha geniş. Rüya meselesi var. Yani ruh meselesine geldik şimdi. Ruh nereye gidiyor? Rüyada her yere gidiyor. Her yere ama. Misal aleminde zaten geziyor. Olan yerlere de gidiyor. Şu anda dünyada hiç bilinmedik olmayan yerlere de gidiyor. Her yere gidiyor. Ferşten arşa yükselebiliyor. Ferş burası, toprak. Arş neresi? Cennetlerin üstünde tavanı yani. Cennetler nerede? Ta 7 kat semanın üstünde mesela. Şu anda mevcut. Ruh oraya gidiyor. Saniyede de git dönüyor. Peki, sonra ne geliyor? Berzah alemi. O ruhtan da geniş, ruh aleminden de geniş. Berzah nere? Geçit, orta. Ne dünya, ne ahiret. Dünya ile ahiret aslında köprü. Kabir alemi. Çünkü ruh burada ne

0: yapıyor? Bedenden soyutlanıyor, tecerrüt ediyor, çıkıyor gidiyor. Bu sefer ruh da ölüyor mu? Ölmüyor. Ölmeyince ona ne veriliyor? Bir melek gibi bir kuvvet veriliyor. Melek nasıl arştan bir anda Cebrail aleyhisselam saniyede buraya iner? Ki bu şu andaki vasıtalarla binlerce, on binlerce, yüz binlerce senede en hızlı giden jet gidemez, füze gidemez. Arşa yani. O kadar ara var, mesafe var. Sen sadece buradaki şeylere hesap etme. 500 senelik mesafe diyorsun, 7 kat arasında. Ondan sonra ne kadar var ama onu biliyor musun? Burada o hadis-i şerifler de bu kitapta zikredilmiş. 70 hicab var, 70 hicab. 70'in gılzu külli hicab, kamsü mi'etam, Miraç hadisinde her bir perdenin geçilmesi 500 senelik mesafe, öyle git. Ondan sonra süradikler var. Onun için berzak alemi. Ondan sonra ne geliyor? Haşır ve neşir alemi. Haşır ve neşir alemi ne demek? Kabirlerden diriltildikten sonra, çünkü ruhta niye daha fazla genişlik var berzakta? Şehitlerin ruhları cennette istediği ağaçtan ağaca mesela gezebiliyor. Peygamberlerin ruhları, bedenleri efendim Musa Aleyhisselam'ın Kudüs'e yakın Kesib-i Ahmer'de ruhu 6. kasamadı mesela. Dolayısıyla kabir alemindeki genişlik şu ana kadar geldiğimiz en geniş nokta. Ama oradan genişine haşır ve neşir alemi. Yani mahşere çıkacaksın, kabirden bedenle ruh tekrar birleşecek. O birleşmeden sonra bir alem var ki hepsinden geniş. Mahşerin ne kadar olduğu, eni, boyu, hiç kimsenin hesabını bilici yok. Oradan daha geniş alem var. Cennet ve cehennem alemi, bütün bu anlattığımız alemlerin hepsinden geniş. Çünkü sonsuz. Cennet sonsuz, cehennem sonsuz bir alem var. En zayıf Müslümana 10 bu dünya kadar cennet veriliyor, düşünsen. Böyle bir alem var. Geliyoruz, geliyoruz. Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi, rahmetinin genişliği ve ilminin kapsama alanı, bütün bu saydıklarımız alemlerin tümünün kat kat kat milyonlarca milyarlarca katır katır katır trilyarlarca katlarından daha geniş Allah'ın ilminin dairesi efendim. Dolayısıyla nasıl ki cennet Allah-u Teala'nın sevaplarından bir cüz. Bütün cennet kıyamete kadar anlatsak bitiremeyecek kadar ayet hadis var ama hepsi lütfundan bir cüz. Cehennem azapları gazapları. Yani yüzlerce sene benim elimde kitap var, o kadar sohbet yapabilirim size cehennem hakkında. Bunların hepsini tahkukatı Allah-u Teala'nın ukubatından, azaplarından bir cüz yani. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu ihatasını, kavramasını, vüs'atini anladığın zaman bu temeli bilmen lazım. Bu temelin üzerine biz bina yapacağız. Nasıl yapacağız bu binayı? Diyoruz ki dünyada yaşamak var, sonra kabirde kalmak var, sonra dirilmek var. Bunlar ruh açısından efendim farklılık arz ediyor. Kuvvet bakımından işler değişiyor. Ruh mesela dünyadayken bedenle birlikte iş yapmak zorunda ama berzaktayken, kabirdeyken bedenden ayıklandığı için ne yapabiliyor? Kendi başına ruh iş yapabiliyor. Farklı şekillere girebiliyor. Misal alemi, temessül deniyor buna. Mesela Cebrail aleyhisselam melek suretinde Meryem validemize gelseydi, Meryem validemiz tahammül edebilir miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile iki kere o vaziyette gözüktü. Bayıldı, düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bayılmadı. Ama Hira'da bayıldı, şey etti. Sarıldı, kucakladı, bağrına bastı. Çünkü Miraç'tan evvel kalp ameliyatı yapıldı, kuvvet verildi, o kuvvet verilince dayandı. Sidretül Münteha'da da iki kere asli suret üzere 600 kanadıyla gördüğünde. E şimdi o zaman Cebrail aleyhisselam gibi 600 kanadı, iki kanadı açtığı zaman biri doğuyu geçiyor, biri batıyı aşıyor ama bir serçe suretine girebiliyor mu? Serçe. Serçe suretine girebiliyor. Şurada gelse, şurada bir kuş gelse, şuraya konsa, Cebrail aleyhisselam efendim, o kuş olabilir mi desen, olmaz deme lüzum yok ki, hiç kimsenin olmaz diyenin de delili yok. Ha, o mudur konusunda konuşmuyorum, olabilir mi yani, olabilir misi var yani. O şekle girebiliyor. Şimdi onun için, hani meşhur söz, Akşemseddin Hazretleri'nin, Evliyaullah, hayattayken, ruhların bedenlerindeyken, kılıç kınının içinde gibidir. Ama vefat ettiklerinden sonra kılıç kınından çıkmış gibidir. Peki kınındaki mi daha çok keser? Çıkmışı mı daha çok keser? O zaman vefatından sonra, şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nin tasarrufunun arttığı. Buna zaten Akşemseddin Hazretleri, bütün ulema meşayih bunu beyan etmiş. Evliyanın durumu budur. Ruh bedenden soyutlanınca, tecerrüt edince ne yapar? Kuvvetlenir. Şimdi tabii en kuvvetli dönemi ruhun ahirette olacak. En kuvvetli dönemi. Ama dünyadaki dönemi yine en zayıf dönemi. Ama kabirdeki dönemi daha kuvvetli dönemi. Çünkü neden? Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir harbe katılsa kendine göre kuvveti var. Gerçi zayıf bünyeliydi. Şimdi Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi bünyesi kuvvetli değildi. Ama manevi kuvveti de var. Allah-u Teala yardımıyla harp eder. Ne kadar eder? Yani bir kişiye, iki kişiyi tepeler, şunu yapar, bunu yapar. Ama şimdi zahiri kuvvete baktığın zaman yani üç kişiyle baş etti, beş kişiyle, 30 kişi, 50 kişi, 1000 kişi zahirle. Ama mesela onun öyle kuvvetli bir ruhaniyeti var ki diyor, hem de bunu Vehhabilerin başındaki adam söylüyor. Yani bu Vehhabiler öyle bir çelişkidedir ki, bizim tarikat adına anlattıklarımızda itiraz edip şirk dedikleri var ya, bütün kaidelerini anlatıyor. Onlar da başka yerde çuvallıyor tabii. Onlar da başka yerde çuvallıyor. Tevessülde çuvallıyor, istigasede çuvallıyor. Ama o hakikatleri de ruhun kuvveti bakımından anlatırken bütün rivayetleri alıyor. Mesela diyor ki, en büyük delil hasmın konuştuğudur. Çünkü biz zaten aynı şeyi konuşuyoruz, bizim kafalar. O da kabul ediyor bunu yani. Diyor ki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti gibi kuvvetli olan bir ruh vefatından sonra harbe katıldığı zaman bütün bir orduyu tek başına bozguna uğratır diyor. İşte bak ruhun kuvvetidir o. Hayattayken harbe girse bütün orduyu bozguna uğratamaz. Ama ruhu gelirse ki nitekim Efendi Hazretlerimiz Kıbrıs Harbi'nde Üveysel Karani Hazretlerinin pilota geldiği, şuralara atacaksın dediği vesaire vesaire. Bütün ulema meşayih zaten harplere şehitlerin katıldığı, Çanakkale'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştiraki efendim, bütün bunlar yaşanmış, insanlar bunu görmüş, gören de var, melekleri gören var. Ruhu göremez, ruh görünmez ama şekle bürünür. Şekle bürününce görülüyor. Dolayısıyla ruhun böyle bir kuvveti var. Şimdi biz neyi anlayacağız? Ölüm yokluk mudur, değil midir? İmam Kurtubi beyan ediyor. Bir defa biz eğer ölüm yokluktur, yani Efendi Hazretlerimiz şimdi yok oldu gibi düşünür, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, yok oldu gibi düşünürsek, dinden bile çıkarız. Ehl-i sünneti bıraktık. Ölüm, mülk aleminden melekut alemine intikal, geçiş yolu. Zaten berzah da geçiş, geçiş yeri. Dünya ehliyle berzah ehli arasında hicap, perde. Demek ki şimdi ruhlar beden gibi araba lazım değil, elbise lazım değil, sıcaktan soğuktan etkilenme tehlikesi yok. Latif varlıklar, sekil değil, kesif değil. Bedenin bir yerden bir yere gitmesi, hesaplar, kitaplar, uçakla mı gideyim, arabayla mı gideyim, kaç saat yolculuk. Ruh, Allah'ın dilediği yerde, ama Mevla izin verdiyse, borçlu öldüyse, rehin bağlıysa gidemez. Allah cümlemizin rehin bağlarımızı çözsün, ahirette serbest eylesin, berzak aleminde bütün dostlarını ziyaret edebilmeyi, akrabamızla, yakınlarımızla görüşebilecek şekilde vefat edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi, hal böyle olunca Allah-u Teala ruhlara ne vermiş? Tasarrufat vermiş. Tabii bu herkesin ruhu bir değil. Maneviyatına göre, marifetullah'a göre, Mevla Teala'yı tanımasına göre, onun makamında itibarına göre değişiyor. Şimdi sahabe-i kiramla tabi'in bir değil. Tabi'inle tebe-i tabi'in bir değil. Müçtehitler, İmam-ı Azam, Maşallah, İmam Malik'le diğer fıkıhçılar bir değil. Ne var? Kim kimle görüştü? Kim kimin sohbetinde bulundu? Sahabe neden bu fazileti kazandı? Hiçbir veli ne kadar yükselse de onların en ednasının makamına yetişemiyor. efendim atının burnuna giren toz kadar bile olamıyor. Koca Veysel Karani, Ömer İbni Abdülaziz bile Muaviye radıyallahu anh'ın atının efendim burnuna giren toz kadar olamıyor. İmam Rabbani Hazretleri Abdullah İbni Mübarek'ten nakli ve cile. Nereden kazandı bunu? Sohbetten. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmak nasip olmuş. Sana olmamışsa orada bir defa sen ne amel yaparsan yap bir yerde kalıyorsun. Ama kendi ekranların arasında en üstün sen olabilirsin. Ama sahabenin ednasından ayağına gelemezsin. Tabi'in oluyor. Tabi'in sahabe görmüşler. Tebe'in tabi'in sahabeyi görenleri görmüşler. Tebe'in tabi'in gidiyor üste geliyor. Tabi'inin ednasına yetişemiyor. Niye? Hayrul kurun karni, en hayırlı asır benim asrım. Sümmellezine erûnüm, sonra onları takip edenler tabi'in. Sümmellezine erûnüm, sonra onları takip edenler. Seni sümme ne yaptı diyor İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Sami. Sümme sonra demek, sonra seni sonraya attı diyor yani. Onun için sen kimle sohbet ettiğine göre, kimin sohbet meclisinde bulunduğuna göre, kiminle birlikteliğin var. Böyle gibi bir dakika, bir görmüşlüğün var. Bu sana ne yaptırıyor? Fark attırıyor. Ruhuna da fark attırıyor. Meziyet ve ihtisas kazandırıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra geliyor iş peygamberlere geliyor. Onlara sahabeden hiçbiri en edna peygamberin zerresine yetişemiyor. Nübüvvet makamı makamı âlâ. Sonra geliyor bütün peygamberlerin makamlarına baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamına hiçbiri yetişemiyor. Hiçbiri yetişemiyor. Ve hiçbiri şefaat bile edemiyor. İstediğini kurtaramıyor. Hiçbiri cennetin kapısına gelse giremiyor. Cennetin kapısına kapıyı çalsa açılmıyor. Ya İbrahim aleyhisselam geldi kardeşim. Bana bir isim verilmiş. Bir kevmirtu ella efteha li ahadin kableke. Senden önce kimseye açmayacağım diye emrolundum diyor. Rıdvan cennetin bekçisi. Onun için Mevla'dan izinsiz kimse şefaat edemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati başlatmadan hiçbir peygamber de şefaat edemiyor. Bu noktaya geldiğimiz zaman ne anlıyoruz? Bu alemde ümmetine, ahirette bütün ümmetlere, bütün peygamberler dahil hepsine yardım edecek. Şefaat kapısını açacak. Hepsinin nefsi nefsi diye canının derdine düştüğü vakitte ümmetim diyecek tek zat Muhammed Mustafa kalıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman şimdi bir ruh külli olursa diyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri ruhun külli olmasının izahını yapıyor. Külli yani kül bütün demek, cüz parça demek. Ruhun külli olması kısaca yani ruh arştan yaratılmış, nurundan alınmış gelmiş, bedene de montelenmiş, bu sefer bedenin acıkmasından etkileniyor, doymasından etkileniyor, üşümesinden etkileniyor. Çünkü neden? Bedenin içinde durduğu için, beden de bunlardan etkilendiği için, yoksa ruh firi takılsa, bedenden soyutlansa ne soğuk var, ne sıcak var, ne darlık var, ne bir şey var. Mültezeme giriyoruz. Hiç bulamayacağımız bir imkan. Zorla bizi sokuyorlar. Yani arkadaşlar yardım ederek girebiliyoruz ancak falan. Ama ter donumdan gidiyor. İhramlıysam ihramından sucuk ter. Bir duruma geliyorsun. Beden darlanmaya başlıyor. Nefesin kesiliyor. Birkaç tane uzun boylu adam da gelip üstüne, o da elini Kabe'nin üstüne atarsa sen zaten bir iki altta kalıyorsun. Ondan sonra bir nefesin darlanıyor, bir de nefesin falan. Bütün bunlar kimin sorunu ya abi? Bedenin sorunu. Ama ruh orada bir feyiz almış, Allah'ın kapısına dayanmış, mültezem, %100 dua kabul, bana bıraksalar orada belki ölene kadar çıkmam. Zaten her istediğimi isterim, ondan sonra da zaten açlıktan, susuzluktan ölene kadar bırakmam yani. Ama ruh tek kalsa orada hiç sıkılmayacak. Bedenle birlikte olunca, hadi bakalım. Onun için ruhun imkanları, tasarrufları, Kur'an-ı Kerim fel müdebbirat emra, işleri yönetenlere yemin ederim diyor Allah-u Teala. İşleri yönetenlere. Şimdi bazı ulema bunu melekler demiş. Tabii melekler olduğuna dair ayet, başka ayetlerde de meleklerin de Allah'ın emriyle yönetimi üstlendikleri tasarrufları var. Ama bazı alimler de demiş ki, ruhlar, işleri yönetenler, ruhlar, hangi ruhlar? Külli olursa, külli ne demek? Arşlere, ruh Allah'ın arşının nurundan yaratılmış. Sonra gelmiş, esfele safirine indirilmiş, bedenin içine girmiş. Ama o bedenden çıktıktan ve kurtulduktan, eğer yaşarken, hali hayatında, sıhhati bedeninde, efendim, farzları, vacipleri yerine getirmiş, takva riayet etmiş, tarikat almış, seyri sülük görmüş ve ruhunun basamaklarını, miraçtaki manevi mertebeleri, miracı ruhani yapmış ve o basamakları kademe kademe çıkmış ve arş ile eklenmiş. Arş ile eklenmiş. Yani ruhumuzun mayası arştan alınma olduğu için ruh da sonradan yaratılmış. Ruh mahluk, sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılan her şeyin bir ham maddesi var. Tamam ki yine de Allah-u Teala ol dedim olduğu için ilk mahluk yaratılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Onun ham maddesi yok. Arş da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan yaratılmış. Dolayısıyla her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan yaratılmış. Ama onun taksimatı var işte. Burada o hadis-i şerifi tekrar bir tahsis ettim. Parantezleri güzel, milletin anlayacağı şekilde yaptım. Demek ki mesele sen hayattayken ruhunu terbiye ederek, zikrullah ile tezkiye ederek, kalbi tasfiye ederek, ruhu geldiği yere, arşa, manen geri yükseltebildiysen, bu ruh ne olmuş oluyor? Külli. Ne demek külli? Bütünleşmiş. Ne demek bütünleşmiş? Parçaları, dağınıklıkları toparlamış. Yani ne demek? Geldiği yerle irtibatı kurmuş, esfel-i safilin, dünyanın dibindeyiz ha burada. Ama ruhumuz arşa muttasıl ise, ruh toparlanmış. Niye toparlanmış? Geldiği yere kadar manen çıkmış. Ama çıkamamış, efendim, nerede kalmış? Emmare'de kalmış, levvame'de kalmış, mülheme'de kalmış, mutmainne'de kalmış, raziye'de kalmış, merziye'de kalmış, kamile olamamış. O zaman ne olur? Ruh külli olmaz. Yani bütünleşemez. Çünkü geldiği noktaya, arşa yeniden eklenmesi lazım. Onu eklenemeyen ruh külli olamaz. Külli olamayan ruh sahibine de rabıta yapılması caiz değildir. Ancak ruhunu arşa eklemesiyle rabıta yapılmayı hak eder. Birinci mesele. İkinci mesele, o ruha tasarruf verilir. İşleri yönetenlerden maksat ruhlardır diyen müfessirlere göre hangi ruhlardır? Kamile mertebesine gelenlerdir. Nefsin yedinci basamağına erenlerdir. Raziye-i merziyeyi de geçecek. Ondan sonra o ruha ne veriliyor? Gezme, dolaşma, istediğine yardım etme. Geliyor, sen dardasın. Efendim, trafik kazası yaptın. Kimsenin olmadığı bir yerde düştün çukura. Uçurumdan aşağı. Ecelin gelmemiş, ölmedin. Bas bas bağırıyorsun. Sesini duyan da yok. Uludağ çıkarken düştün aşağı. Kaç gün sonra ya gelir ya gelmez. Sen medet diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyorsun. İmmet istiyorsun. Allah-u Teala'dan yardım ancak Allah'tan. Yaratmak bakımından. Sebep olmak bakımından. Tak! Bir de baktın. Allah Allah. Bir veli geldi. Bir veli geldi. Ne yaptı? Sana yardım ediyor, tutuyor, çıkarıyor. Allah Allah, bu kimdir? Hiç tanımış. Adam onu sonra kaybediyorsun zaten. Nasılsın, iyi misin? Bir şey de yok. Ne olacak? Sen kimdin bile soramadın. Veya soranlar da var. Sen kimsin diyor. Ya diyor, ben diyor, sen bir gün geldin benim kabrime. Ziyaret ettin, bir Fatiha okudun diyor. Bana bir iyiliğin geçti diyor. Ben de diyor, baktım ortalıkta ne var, bir dolaşıyordum şöyle diyor. Sen de burada uçurumdaymışsın meğer diyor falan. Hani böyle çok konuşana da az rastladım da yani. Böyle bir muhabbetler de olabilir. Ya Sudan eski başkanı, ehl-i sünnet adam, iyi adamdı. Onun kardeşi ne yapıyor? Hastanede yoğun bakıma düşüyor. Ağır haller geçiriyor. Sonra zamanın gavsından himmet istiyor. Allah'tan yardım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat. Sonra bir zat geliyor. Onu hastanede tedavi ediyor. Ondan sonra o çok zor bir halden işte mesela bütün makineler ötüyor. şey hali veriyor ya artık yani işte ciğer bitmek üzere, şu bitmek üzere, ondan beş kaldı, bundan üç kaldı falan, bitti bitiyor.com. Gidecekken adam himmet istemiş. Biri gelmiş, birden cihazlar, mihazlar düzelmiş. Allah'ın yardımı geliyor tabi. Her şey Allah. Yaratan ancak Allah. Celle Celle. Sonra bu adam demiş, yahu demiş, bir zat geldi, nurlu şeydir, bir acayip şey. Sudan'da ben böyle birini tanımıyorum. Tabi Sudanlılar hep siyah zaten, o gelen beyazmış. Nereden tanıyacak? Allah Allah! O gelen beyazmış. Floresanlar patlıyormuş onun nurunun yanında. Ondan sonra orada kim var, burada kim var? Ben bir gün gelen de, giden de herhalde bu Efendi Hazretleri'nin haflesinden sonra efendi bir Arap alemine de ordu Sudan'dan da geldi. Her yer geldiler ya. Bir de Efendi Hazretleri'nin resmini görmüş. E bu demiş, bu zat demiş geldi bana demiş. Ondan sonra kalktı Efendi Hazretleri ziyarete geldi. Ziyarete geldi ve bu hadiseyi anlattı. Şimdi beden burada, kendi de hasta gibi görünüyor. Ama ruh orada gidiyor, iş bitiriyor. Fel müdebbirati emra, işleri yönetenlere yemin ederim diyor. İşleri yöneten, yaratmak cihetinden ancak Allah'tır. Ama istediği meleğe istediği gücü verir mi? İstediği velinin ruhuna verir mi? Verir. İşte onun için. Ama bu velilerin tasarruflarında işte ruhu külli olması lazım. Arşa yeniden eklenmesi lazım. Merdivenin, Miraç merdiveninin ruhani bütün basamaklarını bitirmesi lazım. Bütün basamakları geçmesi lazım. Tamam. O zaman olur. Ama Mevla Teala bedenindeyken ona yine tasarruflar verir. Verir ama bir yere kadar. Ama ne zaman vefat eder kabir aleminde, o zaman onun ruhuna çok daha geniş imkanlar verir. İstediğini kurtar, istediğini as, istediğini kes. Öyle mi? E Bedir ehli işte. Okur okumaz, Bedir ehli kılıçlarıyla beraber 313 Bedir ehli geliyorlar. Adam düşmanını şikayet ediyor. Ondan sonra onu kesiyorlar, onu asıyorlar. Harpleri kazandırıyorlar. Bedir ehlinin, sahabenin en yüksek seviyesi Bedir ehli. Aşere-i Mübeşşere'den sonra Bedir ehli. E peki Ebu Eyyub el-Ensari nerede yatıyor? Burada yatıyor. Sen onu burada yatıyor mu zannediyorsun? Ebu Eyyub el-Ensari burada yatıyor mu zannediyorsun? Ebu Eyyub el-Ensari. Ruhları Bedir ehli onlar. Bedir ehlinin himmet istendiği zaman onlar oradalar. E Mevla izin veriyor mu? E veriyor. Çünkü diyor, işlerin tasarrufunu bazı yüce ruhlara, ulvi ruhlara verdim mi Allah buyuruyor. Peki bütün bunları konuşuyoruz da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunun neresinde? Neresinde mi? Bir velilere bunlar olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, e sen burada himmet istiyorsun, efendim senin ruhaniyeti geliyor, yok efendi baba geldi şöyle yap. Bütün bunlar yüzlerce binlerce ben yaşadığım var, dinlediğim var, görenler var, yaşayanlar var. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada dediğim zaman ben bir kitaba dayanıyorum. Koca Nuruddin Halebi, büyük muhaddis, İmam Suyuti, büyük muhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemde tasarruf sahibidir diyor. Salavat-ı şerife okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim. Kendi salavatımızı okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen tasarrufu hesap edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü neden? O hayat-ı hakikiyye ile haydır. Yani gerçek bir dirilikle diridir. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Bunun kat'i delillerinden birini zaten ben size çok okuyorum. Ya nebiyyün erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Şahit gönderdiyse, şahit de görgü tanığıysa, bütün amellerimize de şahitlik edecekse, hepimizi görüyor. Hepimize şahit ve müşahit oluyor. Ve bunun için ne olması lazım? Her zamanda, her mekanda ruhaniyetinin hazır olması lazım. Birinci delil, çok kuvvetli delil. kulların amellerinin hayırlısına, şerrisine şahit olacak. Şahidin de meşhudun aleyhe, şahitlik yapacağına efendim yanında bulunması lazım ve ona bakması lazım ve onu görmesi lazım. O zaman anlaşıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her alemi doldurmuş mu? Nerede adam varsa orada amel var. Nerede amel varsa orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitliği var. Sonra sen diyemezsin ki. Ne diyemezsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şahitti. Vefatından sonraya taalluk etmiyor diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü onun mübeşşirliği vefatından sonra bitti mi? Müjdeciliği bitti mi? Uyarıcılığı bitti mi? Şahitliği de bitmedi. Ayrıca hadis-i şerif var. Çok sahih kaynaklar, Bezzarlarda, efendim, İbn-i Sa'd'lerde, daha birçok kaynakta. Onu da çok okuyordum. Onun için hızlı geçiyor. Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Hayatım da sizin için hayırlıdır. Ölümü de sizin için hayırlıdır. He? Vefatında hiç hayır olur mu ya Resulallah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tuhdisun ve yuhdesu lekum. Ben hayattayken bir şey yaparsınız, Allah'tan da vahiy gelir, ben size onu yapın yapmayın cevabını veririm, soru sorarsınız. Ama vefatımdan sonra bu imkanı bulamazsınız. Şeriatın teşri' tarafı biter. Yeni bir hüküm gelmez, teşri' biter. Ama sizin amelleriniz devam eder, benim de sizi murakabem, gözetimim devam eder. Çünkü tu'radu aleyya malikum sabahül mesela. Sabah akşam amelleriniz bana arz edilecek. Hayırlı bulduğumu hamd edeceğim, kötü gördüğüme istiğfar edeceğim sizin için diyor. Yani hadis-i şerifi kaç kere metnini okumuşum. Bu da neye delalet ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra yaşadığına delalet ediyor. Çünkü hadis-i şerif sahihtir. Sahih hadis hüküm ifade eder mi? Eder. Hadisin sahih olduğunu bütün muhaddisler tasdiklemiştir. Senet ve isnat bakımından. Hal böyle olunca hüküm ifade eder. Ne demek hüküm ifade eder? Her Müslümanın inanması farzdır ki sabah akşam benim bütün yaptıklarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamdan sabahkitten ve akşama kadar sabahleyin akşamdan sabah yaptıklarım gösteriliyor mu gösterilmiyor mu? Biz buna iman ettik mi? O zaman şahitliği devam ediyor. Çünkü hayatıyla devam ediyor. O zaman Halil Halebi diyor ki her peygamber öldüğü zaman şeriatı biter. Zaten nesk ediliyor. Yeni şeriat gelene kadar devam ediyor. Yeni şeriat nesk ediyor. Başka Resul gönderiliyor. Ama bizim peygamberimiz öyle midir diyor? Değildir diyor. Niye? Ve bakın şer'uhu fî külli vakten ilâ yevmil kıyameti ve teâli. Kıyamet gününe kadar onun şeriatı baki kalacak. Onunla birlikte de baki kalacak. Peki, ondan sonra peygamber gelmeyeceği için, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi ona ümmet olmaktan dolayı geleceği için yeni bir şeriat getirmeyecek. Hal böyle olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bütün alemlerde hazır ve nazır olması mucebince devam etmektedir. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Ya hoca anlattın ruhlardan, berzaktan, arştan, ferçten yani kafamız şey oldu ya. Hiç dağılma ya. Çık dışarı, aya bak. Şimdi göğün tepesinde ay var mı? Bedir, dolunay yani ay var mı? Gökte duruyor mu ay? Duruyor. O orada dururken biz onun ışığının altında efendim geziyor muyuz? Dağda, bayırda, yaylada, maylada hep ay var her yerde ay var. Geziyoruz. Peki biz başlarımızı kaldırdığımız zaman veya hızlı koşarken veya yürürken veya yavaşken veya otururken veya uyurken veya uyanırken eğer üstümüzde tavan yoksa yani bizi kapatan bir şey yoksa ayda görünen durumdaysa, bulutsuz havadaysa biz ayı görüyor muyuz? Görüyoruz. Başımızın üstünde görüyor muyuz? Görüyoruz. Doğunun en ücra köşesine de gitsek ay varsa görüyor muyuz? Görüyoruz. Öbürleri de aynı anda batının en ters tarafından eksasına gitse görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Denizlerin dalgalarında gemilere binsek veya bazılarımız yaylalara, dağların tepelerine çıksa veya bazılarımız çöllerde, efendim, dümdüz topraklarda çadır kursa, başını kaldırsa her yerde var mı ay? Var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da nasıl ki bir tek ay göğün tepesinde dururken bütün insanlar dünyanın neresindeyken, güneş de buna misal olabilir, hepsiyle beraber olabiliyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu da öyle normal bir ruh değil ki. Bütün alemler, cennet, cehennem dahil, arş dahil, kürsü dahil, levh-i mahfuz dahil, kalem-i âlâ dahil. Allah-u Teala zaten hariç, Allah-u Teala yaratan tek zat. Onu konuşmuyoruz. Yaratılan her şeyin kendi nurundan parça olduğu bir ruhtan bahsediyoruz. Bu ruhaniyet, bu ruhun kuvveti ve gücü öyle bir şeye sahip ki, ne diyor? Evliyaullah'tan İbn-i Ataillah el-İskenderi Hazretleri, velilerin en büyüklerinden. Şimdi müridi hacca gidiyor, hac da onu görüyor ama konuşamıyor. Tavaf bitince, makam-ı İbrahim'de namaz kılarken falan giderim diyor. O da tavafını bitirmeyi bekliyor. Sonra bakıyor, onu göremiyor daha. Sonra Arafat'ta bir daha görüyor. Sonra yine yeniden eşim gideyim, orada vakfe duaları yapılıyor falan. Ondan o bitene kadar yine onu göremiyor. Birkaç yerde böyle görüyor. Ondan sonra geliyor, Mısır'a dönüyor açtan. Diyor ki, Şeyh Efendi, bu çoktur bunun misalleri. Diyor ki, Şeyh Efendi diyor, nerede diyor? Diyor ki, Mısır'daki tekkesinde. Ne yaptınız? Hep ibadet yaptık. Zülhicce'nin onlarını ihya ettik. Hiç diyor, bir yere çıkmadı. Çıkmadı diyor. E diyor, ben gördüm, kesin gözüme gördüm diyor. Ondan sonra onları aralarında işte şey yapıyorlar. O çıkmadı, o çıktı vesaire. O bir yer başkasına söylüyor. Neyse toplanıyorlar Şeyh Efendi'nin huzurunda. Diyor ki, o yemin et diyor, o yemin ediyor, o diyor buradaydı, o diyor buradaydı. Sen de yemininde sadıksın. Sen de yemininde sadıksın. Hepiniz doğru gördünüz. Çünkü ruhaniyet ki hayatta ruhaniyeti külli olduğu için temessül ve teşekkül istediği şekle girmeye ve 40 tane beden 40 tane bedende görünmeye Allah ruhuna tasarruf vermiş. İşte Somuncu Baba Hazretleri Ulu Cami'nin açılışını ona yaptırıyorlar. Hutbeyi o zamana kadar kendini gizlemiş, Bursa'da meşhur olmamış. Garip bir derviş, bir keramet de göstermemiş. Yıldırım Beyazıt Ulu Cami'yi yaptırmış. Yıldırım Beyazıt'ın damadı da Emir Sultan Buhari Hazretleri. O da dünyada benim damadımdan daha büyük bir alim veli yok diye biliyor ki nispeten doğru o zaman. Tabii o da baştan inanmadı, kızı vermedi ama ondan sonra zoru görünce Emir Sultan Hazretleri bir keramet gösterince baktı ki dediler ki laf dinle. Senin tacını tahtını başına yıkacak kuvveti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada kızına görünmüş. Sen ondan evleneceksin buyurmuş. Kız istiyor, Resulullah emretti bana diyor. Sen padişahım, madişahım. Çekmez o işler. Ona da kerametleri göstermiş tabii. Ondan sonra Emir Sultan diyor. Başka bir şey demiyor. Büyük Şeyh Efendi, Kuddise Sürü Hazretleri ama laf dinlemiyorsun işte mübarek. Laf dinleseydi Timur Lenk'in karşısına çıkma dedi. Laf dinleseydi bu inkıta, fetret dönemi Osmanlı'da olmayacak, kim bilir daha ne kadar kuvvetli olacaktı. Ama meşayihi dinlemeyen padişah da olsa ne olursa olsun. Yani bir zarar görür, bir zarar görür. Ondan sonra Emir Sultan Hazretleri de alıyor, Somuncu Baba'ya gidiyor yanına ve ya ne yapıyorsun mübarek adam? Ya mübarek burada senden eftal adam yok şimdi. Ben senin yanında nasıl şey yapayım? Çıkıyor işte hutbeye hasbelkader zorlatılıyor. Padişah da ilk tanıyor. Bu dün Emir Sultan da bunu çıkarttı. Bu kimmiş ya diyor falan. Fatiha'ya bir mana veriyor. Bir mana veriyor. Herkes anlıyor. İkinci de bazısı anlıyor. Üçüncü de efendim ulema anlıyor. Üçüncü de evliya anlıyor. Dönüyor. Öyle öyle. Yedinci de kimse bir şey anlamıyor. Herkesin ayağı yerden kesiliyor. Çıkıyorlar. Herkes cuma biter bitmez elini ayağını. Her kapı dolmuş. Yedi kapıdan çıkıyor. Onlar diyorlar biz Somuncu Baba'nın elini öptük. O diyor biz de öptük öbür kapıdan. O diyor, biz de öptük öbür kapıdan. Hadi bir kavgaya girişseler. Boşuna olur yani. Herkes öptü yani. Herkes öptü. Hatib-i Şirbini, Kudsesi Ruh, Şafii müfessirlerindendir. Onun çok Es-Siracül Münir diye bir tefsiri vardır. Çok ruhaniyetli bir tefsirdir. Çok hocalar onu bilmez. Ama çok büyük bir velidir. Mısır'da 40 tane mescitte aynı cumada hutbe okudu. Göründü demiyoruz. Hutbe okudu, canlı konuşuyor. Sırrı ne? İşte İbn-i Ata ile İskender Hazretleri'ne geldikleri vakitte ne buyurdu? Er-racülül kebir yemle'ül. Yani el-kutbu da var. Bir vat el-kutbu buyurdu, bir vat er-racülül kebir. İkisinin manası bir. Büyük adam. Yani şimdi büyük, ne demek büyük şimdi? Yani bedenen büyük olursa, bir insan büyük, büyük, büyük, büyük, burayı kaplar. Ne kadar büyüksen o kadar yer kaplarsın yani. İşte öyle bir büyürsen ki, alemleri kaplarsın yani. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kutup makamına gelse, Gavs'tan bahsetmiyoruz. Daha kutup olsa, yani Gavs'tan çok aşağıda bir makam. Alemi diyor, yemle'ül kevn, cihanı doldurur diyor. Kutup bile veli makamında cihanı doldurur. Ruhaniyetinin büyüklüğü bakımından doldurur diyor. Lev du'iyel kutbu min cuhrin le'ecabehu. Er-racülül kebir yemle'ül kevn. Büyük adam cihanı doldurur. Kutup makamına gelen bir zatı iğnenin deliğinden, efendim, küçücük bir delikten, yani en gizli yer demek istiyor. Ağzı da çok açık değil yani. Ses bile o kadar duyulmaz. Ne kadar delik küçükse ses o kadar kısık gelir içeriden. En ufak delikten bile davet edilse icabet eder. Lebbek ne var der yani, buyur. Büyük. Çünkü demek ruh külli olursa arşın üstüne hatta çıkıyor. Arşta da durmuyor. Arşta da ham maddesiyle buluşuyor. Bu sefer ne oluyor? Arş zaten ne yapmış? Arş kürsüyü kaplamış. Kürsi ve siha kürsi üssemavat vel ard. Yedi kat gökleri yerleri kaplamış. Yedinci kat altıncı, altıncı beşinci soğanın zarları gibi. Bu zatın ruhu arşa çıkmış. Arşı da geçmiş. Miraç yapmış. O ruhaniyet nerede o zaman? Arşın üstünde. Arş nerede? Bütün alemin kaplayan. Bu arşı kaplamış acaba. Onun için diyor, nereden çağırsan gelir diyor. Şimdi bu bir kutup makamı. Ya Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem makamından sen ne tereddüt ediyorsun? Ama bak, bir şeyi anlatmamız için ne kadar mukaddime yaptık. Orada da detaya girmedim yani. Ruhlar alemine ilgili detaylara girsem. Men arafe nefsehu kad arafe rabbehu. Sen kendini bilmeden Sübhan'ı arzularsın demiş. O hadisin İmam-ı Suyuti ruhu bilme makamları. O ruhu anladığı zaman zaten ateist deiz kalmaz. Ateist deiz kalmaz. Ancak kalır. Manyaksa kalır. Akıllı bir ateist deiz kalmaz. Yani onu dinleyip de ateist deiz, o anla ki akılsız bir ateist deiz. Hiç aklı yok. Burada da şimdi bak bir şeyler anlattık. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi doldurmuş. Baştan biz böyle konuştuk. Onu konuştuğumuzda bunu konuştuk. Ama şimdi bir şeyler anlata zihninize yaklaştırdık mı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi doldurmuş deyince bak, bir kutbu anlattık, bir ruhu külliyi anlattık, arşın üstüne çıkan ruhu manen anlattık. Ne oldu? Alemlerin üstünde oldu yani, değil mi şimdi? O zaman sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya biraz yakınlaştın. Ben de biraz yakınlaştım. Hakikatini kimse idrak edemez. Ancak Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam bile hakkıyla tanımamıştır. İbrahim aleyhisselam bile hakikatini idrak edememiştir. Çünkü neden? Cüz küllü idrak edemez. Ne dedim şimdi? Parmağım benim beynimi idrak demez. Ama benim bütünüm, parmağım neresi, efendim, ağzım neresi, gözüm neresi, bütün idrak eder. Beyin idrak eder. Ama cüz küllü idrak edemez. Kül bütün olduğu için parçalarını tanır. Parça öbür parçaları tanımaz. İbrahim Aleyhisselam Resulullah'ın nurundan bir cüz. İbrahim Aleyhisselam nasıl onun hakikatini idrak edecek? O kül. Onun ruhu külli. Onun külliyatın küllisi o. Sallallahu teala aleyhi ve selleme. Onun için şimdi bunun delilinde, tabii delilleri çok. Buhari Müslim hadisinde ne buyuruyor? Adem Aleyhisselam birinci kat semada gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci kat İsa Aleyhisselam, üçüncü kat Yusuf Aleyhisselam, dörtte İdris Aleyhisselam, beşte Harun Aleyhisselam, altıda Musa Aleyhisselam, yedide İbrahim Aleyhisselam mı gördü? Şimdi bu hadis bütün hadis hafızlarınca sabit. Ama öte yandan Musa Aleyhisselam'ı nerede gördü? Kırmızı Kum Tepesi'nin yanında ayakta kabirde namaz kılıyor. Kabirde namaz kılıyor ayakta. O kaimen ayakta olmasaydı ruhani namaz derdik. Ayakta olmak bedenin sıfatıdır. Ruh ayaktayla, oturmakla vasıflanmaz. Ayakta olduğundan Onlar kabirlerinde diri diriler namaz kılıyorlar sayanız. Peygamberlere mahsus. Bazı veliler de var. Sabit el-Bünani gibi. Şeyh Musa Hazretleri var bu meşhur. Şeyh Musa Ezzuli, Diyarbakır'la Mardin arasında Şeyh Mus diyorlar. Aslında adı Şeyh Musa Ezzuli Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyzesinin oğlu. O da namaza durdu. Lahdi yapanlar küt aşağı bayıldı düştüler mezarlıkta. O da vefattan sonra ayağa kalkıp kılanlardan. Zaten onlar kabrimi derin kazın diye vasiyet ediyorlar. Derin kaz, derin diyor. Kafam tahtalara vurmasın diyor. Namaz kılacağım diyor. Sabit el-Bünani tabiinin en ulularındandır. Ve ya Rabbi bir kişiye kabirde namaz kılmayı izin verdiysen bana da vereceksin dedi. Peygamberlere verildiği için ona da verildi. Radıyallahu teala. Bütün Hilyetül Evliya da senetli isnat da hadis kaynaklarında geçiyor bu yani. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bunları görünce, duyunca adamlar gördü zaten. Ha burada Emir Bukhari var, gidin ziyaret edin diyorum, kimse gitmiyor. Bütün Arap alemi, bütün kitaplarda, tabakat, sufiye kitaplarında hepsini söylüyor. İstanbul'da bir veli var, adı Ahmet Bukhari. Emir Ahmet Bukhari, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifesi, Mahmud Enciri Fahnevi Kudüsesi Ruh Hazretlerinin torunu. Hem seyit, silsileden iki büyük zat, birinin halifesi, birinin torunu. O burada defnettiler. İmam Münavi bilecek, defnettiler. Ondan sonra üstünü kapattılar. Daha tahtaları koyarken üstünü kapatma. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Bir salavat okudu. Bütün millet az daha mevta olacaktı. Herkes bayıldı düştü. İstanbul'da oldu, şurada oldu. 400-500 sene evvel bütün kitaplarda yazıyor. Türklerin haberi yok. Bütün Arap kitapları yazıyor. Onlar da gelseler İstanbul'da bulamazlar. Kim bu diyor. Biz daha yeni bulduk yani. Vefatından sonra salavat getirdi. Şimdi ölüm yokluktur denebilir mi? Esas insan ruhtur. Konuşan ruhtur. Gören ruhtur. Şurada benim efendim ruhumu Mevla alsa ağzım konuşamaz, gözüm göremez. Esas insan ruhtur. Ruh da bedenle sınırlı değildir. Ruh girer çıkar. Onun için ruhu anlamadan tabii bu işler anlaşılmaz. Geldi Kesib-i Amer'de, Kudüs'e yakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baktı ki kabrinde namaz kılıyor. Sonra geldi Mescid-i Eksa'da, baktı ki safta Musa aleyhisselam da durmuş İbrahim aleyhisselam'ın yanında. Sonra semalara çıktı, altıncı kasem, baktı Musa aleyhisselam orada. Kaç yerde bu ya? Sahih hadis mi bu? Bukhari, Müslim dahil en bütün hadis hafızlarını kabul etti. Demek ki ruhlar aleminde mekanla sınırlanma yok. Aynı Miraç gecesi. Biliyorsunuz İbriğine abdest aldı, İbrik çalkalanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndü. Ümmühani validemizin evinde İbriğin çalkantısı daha yeni duruyordu böyle. O kadar az bir zaman. Ne oldu? Kesib-i Amer'e geldi orada. Mescid-i Aksa'ya geldi orada. Altıncı kasım'a çıktı geldi. Musa aleyhisselam orada. İşte ruhun bu da bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetini düşün. Musa aleyhisselam kaç yerde bir anda oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olmuyor her yerde yani? Bunu sahih hadislere baktığın zaman bunu anlamana hiçbir zorluk kalmıyor. Demek ki diyor, Musa aleyhisselam ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rütbe bakımından aşağıda. Ruhaniyet rütbesi bakımından Efendimiz'e yetişebilir mi? Haşa! Nasıl yetişecek? Ayet var, hadis var. Musa benim zamanımda hayatta olsaydı bana ümmet olmaktan başka çıkar yolu yoktu diyor. Levkâne Musa hayyen fî zemen imâ ve seûletti bâhi sahih hadis. Bana uyacak diyor. Peki Musa Aleyhisselam'da bu makam varsa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her mekanda mevcut olması aynı zamanda Medine'de kabrinde adam diyor ki kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada diyorsun millet de gitmiş muvacede salatu vesselam aleyke ya Resulullah diyor buradaysa kabrinde değil kabrinde değilse millet karavanaya gitti boşuna selam mı veriyor ya sen hiç mi bir şey anlamadın ya? Ne değirmeni diyorsun? Yel değirmeni diyorum. Hala suyu nereden geliyor soruyorsun ya? Musa aleyhisselam aynı anda kabrinde namaz kılıyor mu? Aynı anda Mescid-i Aksa'da namazda cemaat oldu mu? Aynı anda altıncı kat semada mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kabrinde selamları kabul ediyor. Aynı zamanda burada bize şahitlik ediyor. Bir şeyler anlamak lazım. Ama biraz da akıl lazım. İnce akıl lazım. İlim lazım. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Bunlar tasavvuf ilmi de değil. Esasen itikat ilmi yani. Esas itikad ilmi ama nerede? Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Musa aleyhisselam'dan ve diğer peygamberlerden farkı var. Musa aleyhisselam 3 yerde, İbrahim aleyhisselam 5 yerde vesaire vesaire. Resulullah'ın ihtisası nedir? Bütün cihan ve 18 bin alem ve bütün alemler arş kürsü dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla, ruhaniyetiyle dolmuş. Allah tebareke ve teala ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnud ve razı eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080.

İstiğfar ederlerse azap etmem diyor. Bize sen onların içindeyken azap etmem diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derslerde anlattığımıza göre yine aramızdadır. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Kur'an. O sahabenin asrına mahsus değildir. Çünkü peygamberler kabirlerinde diridirler ve İmam Beyhakî ve sair imamlarımız, İmam Kurtubi, İmam Suyuti, bütün imamlar ne diyorlar? El-Enbiya اَحْيَاهُ فِي قُبُورِهِمْ صَلُّونَ وَيَحُجُّونَ Haccata gidiyorlar her sene. وَيُفَارِقُونَ kuburum, kabirlerinden de ayrılıyorlar, bedenleriyle hacca gidiyorlar. Ve el-enbiya ba'de ma kubizat ervahum ruhları kabzolunuyor, vefat ediyorlar. Bazı rivayetlerde 3 gün, bazı rivayetlerde yarım gün, bazı rivayetlerde 1 gün, 2 gün. Ama en fazla rivayet 40 gün. Ene ekramu ala rabbi en la yetrukeni fi kabri ba'de 40 yevmen 40 günden sonra Allah beni kabirde bırakmayacak kadar Rabbimin katında şerefliyim diyor. Yani en fazla rivayet 40 güne kadardır. 40 günden yukarısı yok. 40 günden sonra ruhları bedenlerine geri döndürülüyor. Ruddet ba'dema el-enbiya ba'dema kubizu. Bak bunu nereden okuyorum? İmam Beyhakî'den okuyorum. İmam Beyhakî büyük muhaddis ve büyük Ehl-i Sünnet itikad kitabını yazmış. Orada yazıyor bunu. Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Suyuti yazıyor. İmbaül Eskiya Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Kurtubi yazıyor tezkirede vesaire. Bütün Ehl-i Sünnet imamları bunda ittifak etmişler. Ruhları alındıktan sonra bir zaman sonra işte 2-3 hadis var bu usta. En fazla rivayet 40 gündür. 40 gün geçmez. El-Enbiya ba'de ma kubizu ruddet ileyhim ervahum. Ruhları onlara geri veriliyor. Yani aynı sağlığındaki gibi ruhu bedeninde şu an. Aynı. Sağlığı nasılsa sağlığı gibi denmez. Gibisi fazla olur, gibi yok. Sağ ruddet ileyhim ervahum ve yesirune fil ardı haysu şâhu. Diledikleri yerde, dünyanın her yerinde gezerler. Âlem-i mülkte gezerler, âlem-i melekütte gezerler, arşta gezerler, ferşte gezerler. Ve yekûnûn haysu yunzilûmullâhu teâlâ. Allah'ın onları kondurduğu yere konarlar, gelirler. Peki biz onları niye görmüyoruz? Buna cevap veriyor. Madem diridirler, niye görmüyoruz? Melekler diri midirler? Melekler şu anda var mı? Diriler mi? Sağımızda solumuzda melekler var mı? Üzerimizde koruyucu muhakkibat var mı? Rahat suresi ayet. İnkar edebilirsin, bilir misin? Kafir olursun. Peki melekler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Cinler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Ne buyuruyor? Onlar fe innehum kanu kel melaketi bihaytu huyibu an efsarina. Nasıl ki melekler var, gözümüze görünmüyorlar, halbuki yanımızdalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ismi şerifi anıldığı yerde, salavat-ı şerifeler okunduğu yerde, özellikle mevlid-i şerif kıraatı yapıldığı yerde kesinlikle bedenen de hazır oluyor. Aynı sen burada oturuyorsun, efendim sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Ama niye görmüyorsun? Meleği görüyor musun? Berzak aleminde. Ama bedeniyle geliyor. Yani sadece bugüne kadar biz ne biliyorduk? Ruhaniyet geliyor. Bugüne kadar öyle konuşuyorduk yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Ama bu mesele İsmaila'nın Vehhabileşmesi bizim mal sahibi yaptı. Çünkü biz de bunlara cevap verelim derken inceledik. İnceleyince ne bulduk? Lan bizim de itikadımız tam düzgün değilmiş. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle diridir mi? Bedeniyle diridir. Hacca gittiği zaman Kazı Yaz Hazretleri diyor ki kabrinden çıkıyor hacca gittiği zaman. Bedeniyle hacca gidiyor, kabrinde yok. Ama nasıl ki ebtel 40 yerde gözükür, kabrine de o anda selam verene cevap verebiliyor mu? Cevap veriyor. Ama esas bedeni nerede? Haçta. Çünkü ve yahuccun hadiste var hac yapıyorlar. Anladın mı? Bak Mevla nereye dilerse orada bulunuyorlar. Ve geziyorlar ve dolaşıyorlar. Niye görmüyoruz? Meleği görüyor musun? O zaman imtihan olmaz. Görsen imtihan kalmaz. Ama

0: aynen diri oldukları Ehl-i Sünnet ulemanın bütün eserlerinde beyan ediyor. Biz buna vakıf olamamışız. Biz ruhaniyet şekle bürünüyor diyoruz. Mesela İmam Suyuti diyor ki, لَا وَجَلِ تَخْصِيصِ رُؤْيَةِ بِالْمِسَالِ Misal aleminden bir surete bürünüyor demenin bir veci yok. Buna bir üzüm yok. Bu velilerde denebilir. Ama peygamberlerde ruhları geri döndürüldüğüne dair, bedene geri döndürüldüğüne dair hadis var. Onun için diyor, burada misal aleminden surete bürünme demenin bir anlamı kalmıyor ve buna bir lüzum gerekmiyor. Çünkü neden? Bedeniyle geziyor, dolaşıyor. İşte söylüyor, Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, çok büyük. İmam Nablusi'yi duymuşsunuz, Abdülgani Nablusi. Nablusi hem Hanefi hem Nakşibendi, büyük Allame-i Cihan. Nablusi'deki ilim dünyada bir kimse de yok. Yüzlerce eser yazmış, bine yakın belki risaleleri, eserleri bütün ilimlerde. Hanefi fıkhında var, tasavvufta var, her konuda var. Rüya tabirinde bile yazmış, her konuda yazmış. Yazmadığı bir ilim dalı yok yani. Suyuti gibi o da. İmam-ı Nablusi öyle söylüyor. Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Ben diyor, ona çok itikad ediyordum. Ravza-i Mutahara'da geliyordum. Hücre-i Saadet'in kapısında oturuyorduk. Bana diyor, bütün zuhuratlarını anlatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüştüm, şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Ne dediyse diyor, şöyle olacak, yarın o çıkıyor. Öbür gün şöyle olacak, Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi aynı ben gördüm diyor. Ama mesela diyordu, şimdi ben selam verdim, şimdi kabrinde, şimdi burada değil. Selamıma cevap verdi ama şimdi Uhud'da, Hazreti Hamza'ya gitmiş. Ama orada yazıyor kaynaklarıyla. Yazdım. Şimdi Adak kitabında bunun kaynağı var. Adak kitabı çıkacak ya Mevlüt gecesi. Orada bunun kaynaklarını yazdım. Nablusi Hazretleri Kevkebul Mebani isimli eserinde Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin Erbain Salavat-ı Ceylaniye'nin şerhini yapmış. Kevkebul Mebani diye. Orada bunu Nablusi Hazretleri zikrediyor. Ben onların hepsini, hatta çoğunun ibarelerini Arapçayı da yazdım. Hoca olanlar ibareden de okusun diye. Onları da koyuyorum artık ibareleri ki net olsun. Ben bir şey konuşuyorum Türkçe değil. Hadi Arapça anlıyorsan üstündeki ibareye bak. Ben altına ne tercüme ettim? Sağlamasını yap. Hocaysan. Dolayısıyla işte Efendi Hazretlerimizin Minibüsçü Mehmet Efendi ile Bandırma'ya gittik. Tam ziyaret yap, şeydi, Hatb-i Şerif okurken Ali Rıza Bezaz Hazretleri zuhur etti. Geldi, ona göründü. Ondan sonra işte o da bize anlattı diyor. Efendi Hazretleri. Çünkü ne buydu Ali Rıza Bezaz Hazretleri? Ben burada değildim. Kabrimde değildim. Evliyaullah'a da aynı şey verildiği için ben siz geldiniz diye geldim. Efendi Hazretleri diyor, neredeydi o zaman? Alem melekütteydi. Manevi aleme gitmiş. Bak şimdi burada, ben burada değilim. Yani bedeniyle de oluyor bu iş. Çünkü Efendi Hazretleri bunu sohbetlerde geçiyor bu. Kaynağı var. Risale-i Kusey'de de geçiyor. Sohbetlerde de geçiyor. Bak ben burada değildim diyor. Siz geldiniz diye geldim. Dolayısıyla Kazı Yaz Hazretleri bile bedenleriyle kabirlerinden ayrılıyorlar. Hacca gidiyorlar diyor bunu. İmam Suyuti bunu Kazı Yaz'dan naklediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Yesevi yolu başlıyor. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder hatıra ormanlarıyla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
6: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak.
9: Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Tirmizi hadis-i şerifinde sahih hadis İbn-i Mace ve Hakim rivayet ediyor. Anebi Bekre radıyallahu anh Ebu Bekre. Ebu Bekir değil. Ebu Bekre. Bu başka, o başka. Radıyallahu anh sahabeden. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ min zembin ecderu en yu'addilallahu li sahibi'l ukubete fit dünya mâ mâ teghrulû fil ahireti minel beghi ve katiatir rahim. Bu da çok önemli bir şey. Yani günahlar çok. Küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerin de içinde en büyükleri de var. Ancak Allah-u Teala'nın büyük günahlara, büyük küçük neyse, günahlara ahirette bir azap hazırlamış. Büyüğüne büyük azap, küçüğüne küçük azap. Ahirette hazırladığı koy bir kenara. Ama dünyada o günahı işleyene azabını peşin ve acele verdiği en büyük günah ikidir. En büyük günah ikidir. Ahirette hepsinin azabı var. Ama bunun yanı sıra dünyada en acele verdiği bütün günahların içinde düşündüğünü aklına gelen gel. Bütün günahlar iki tane. Bir tanesi bari, yani zulüm, azgınlık, haddi aşmak, ondan sonra insanlara eziyet etmek, işkence etmek, ah almak, zulmetmek, gasp etmek, inim inim inletmek. Bunun cezası en çabuk gelen günah. Zina eder ahirete kalabilir. İçki içer ahirete kalabilir. Ama azgınlık eden dünyada ölmeden belasını bulur. Ahirete kalmaz. Bazı günahların, hatta birçok günahların azabı ahirete kalıyor. Ama iki şeyi ahirete bırakma buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki şeyi ahirete bırakmaz. Nedir? Zulüm ve insanlara eziyet ve işkence, kul hakkına girmek. Bunu bırakmam diyor, yanına diyor. Dünyada peşin verin belanı diyor. Sen onun bela olduğunu, nereden geldiğini anlamayabilirsin. Sana o adamdan gelmez, zulmettiğin adamdan bir şey olmaz. Başka taraftan belayı bulursun. Anlamazsın ki bu bundandır. Ama Allah senin rızkını da keser, kafanı da keser. Ondan sonra dersin ki ne oldu bu adama şimdi? Felancaya daldı. Ondan işte o da ona daldı. O da güçlü bir adamdı. O ona şöyle, ya sen geç. Bu bir mazlumun ahını aldı. Allah da öbür zalimi ona musallat etti. Şu anda dünyada en çok yaşanan bu. He? Adam Suriye'de zulmetti. Ehli sünnetin kadınlarına tecavüz etti. Beyaz sakallı adamları idam etti. Öyle mi? Türbeye gidiyorlar diye. Şimdi belasını buluyor mu? Ama şimdi bu bana nereden geldi? Oradan geldi, buradan geldi. Sana bela Allah'tan geldi. Çünkü sen azgınlık ettin mi? Ettin. Ehl-i sünnet Müslüman ülkelerin hepsini işgal ettin mi? Ettin. Oralarda iç savaşlar çıkarttın mı? Çıkarttın. Daha ne arıyorsun? Daha ne arıyorsun? İnne Allah leyumli lizzalime. Allah bir zalime müsaade eder, müsaade eder, müsaade eder. Sonra hatta ahirete öyle müfsit. Yakaladı mı bırakmaz. Ama onun da üzerine ne yapar? İnne Allah yusellitu zalim ala zalim. Bir zalimi öbür zalime. Bir kafiri öbür kafire. Bazen bir kafiri zalim Müslümana. Bak kafiri kime musallat ediyor? Zalim Müslümana. Anladın mı? Ya Beni İsrail'in Mescid-i Aksa'yı harap ettirdiği zaman Buhtun Nasar'ı gönderdim diyor. Onlar da benim kullarım diyor. Ne yaptım diyor? O kadar peygamberlerin ibadet ettiği Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor. İçine de domuzları bağlattım diyor. Kur'an yıktırdım diyor. Ben gönderdim diyor Babil kralını diyorsunuz. Niye? Siz yoldan çıktınız, zulüm yapıyorsunuz, birbirimize eziyet yapıyorsunuz, peygamberleri öldürüyorsunuz, alimleri öldürüyorsunuz. Onun için hak ettiniz diyor. Ama Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının, içine domuz bağlanmasının günahını kime soracağım diyor. Babil kralına zaten soracağım. O zaten ebedi cehennem. Dünyanın en büyük zalim gavurudur. Ama sen buna sebep oldun. Neden? Sen kaşınmasaydın, kendi aranda zulüm yapmasaydın kendi içinde, ben sana bu zalim kafiri musallat etmezdim Allah buyuruyor. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Be'asne aleykum. Siz iki kere yeryüzünde fesat ifsat yapacaksınız. Akraba ilişkilerini keseceksiniz. Peygamberleri öldüreceksiniz. Alimleri öldüreceksiniz. Çok büyük bozgun yapacaksınız. Beni İsrail'e söylüyor. İsrailoğullarına. Kur'an. Bu iki kere olacak diyor. Tamam mı? Feydâca ve'du lâma. O birinciyi yapacağınız zaman benim size azap vaadim geldiği zaman bizim kullarımızdan sizin üzerinize göndereceğiz. Bize ait kulları göndereceğiz. Gavurlar da Allah'ın kulu değil mi? En büyük zalim olsa kim yarattı? Allah yarattı. Bizim kullarımız. Ülibesin şedid. Öyle güçleri var ki kimse onlarla harp etmeye tahammül edemez. Niye bizim üstümüze gönderiyorsun? Sen fesat çıkaracaksın, ben de öyle yapacağım Allah'ım. Önceden bildiriyor. Bildirdiği gibi de oluyor. İki kere Mescid-i Aksa tahrip edin. Şimdi işte üçüncüsünü Allah nasip etmesin. Allah nasip etmesin. İki kere çok büyük tahribat oldu. Fecasu hilalet diyar, evlerinizin içine kadar girdiler. Sizi oradan armut gibi topladılar Allah'ım. Siz ki zulüm yaptınız, ben de size daha büyük zalimi göndereceğim. Tamam. Feyda cevabı ahireti. İkinci defa olduğu zaman birinci de Titos herhalde. İkinci de Buhtunassar hangisiyse işte Babil kralı. İkinci defa yine fesat bulacak. Ne yapıyor? Bu sefer de Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Birinci de peygamberler öldürdüler. İkinci de peygamberler öldürdüler. İsa aleyhisselamı öldürmeye kalktılar. Saldırdılar. İsa Aleyhisselam Allah göklere kaldırdı. Ama öbür peygamberleri göklere kaldırmadı. Onları şehit ettiler. O zaman da belanızı vereceğim diyor. O zaman da Babil kralını gönderiyor. Yeşû vücûekû. Suratlarınızı kötü etsinler diye. Ve liyedhulül mescid. Mescid-i Aksa'ya girsinler diye. Kemâ dehalû evvelemar. İlk sefer nasıl girdiler yine girsinler. Ve lütebbirû mâlev tedbîrâ. Helak ettikleri her şeyi dümdüz etsinler geçsinler. Siz bunu hak ettiniz. Benim peygamberlerimi öldürdünüz diyor Allah. Ama onlar Tevrat ehli. Şimdiki işte bu kadar ehli

azgınlık etse, zulüm etse öbür dağı onun üzerine vurup o dağı ona kırdırırım diyor. Dağ, dağ. Dağın biri öbür dağa karşı diyor. Hava atsa öbür dağla onun kafasını kırdırırım diyor. Bu kadar basit. Yani bunu misal veriyor. Sen mükellef insansın. Senin yanına bırakır mıyım? Bir de akraba ilişkisini kesmek. Akrabasını arayıp sormayan insanlar belayı, ahirette azabı beklemesin. Ondan önce orada hazırlanan başka, ondan önce dünyada azabını peşin beklesin. Ama çoğu bunu anlamıyor. Niye anlamıyor? İşten atılıyor, sebebini anlamıyor. Karısı boşanıyor, onu boşanıyor, sebebini anlamıyor. Oğlu kızı anasına babasına dalıyor, sebebini anlamıyor. Bütün meseleni biliyor musun? Bu millet başına gelen belaların günahlarından olduğunu bilseler ve hangi günahtan sebep, hangi bela başıma geldi diye düşünseler, belki tevbe ederlerse o belalar kalkar. Ama adam o günahtan onun alakasını ne yapamıyor? Kuramıyor. Kuramayınca ne oluyor? Ne alakası var diyor. Akrabasını aramıyor, sormuyor. Bayram seyran, teyzesin, halası, dayısın. Ondan sonra bayramda tatile giderken küt öndeki kamyona bindiriyor. Ondan sonra kanlar içerisinde, hastaneler acil, bayramımız zehir oldu. Nereden oldu acaba? Annemi babanı aradın mı? Onlardan razılık aldın mı? Helallik aldın mı? Bir ihtiyacınız var mı sordun mu? Yakın akrabanı özellikle sordun mu? E yok. E işte bayramın zinden oldu. E neden oldu? Neden olacak? Öndeki sap gibi durdu. Kamyon. Efendim ben de şikayet ettim. Mahkemede kazanacağım. Ya tamam da giden gitti. Bayramda denize gidecektin. Hastanelik oldun. Bacağın kırıldı. Bilmem kolun kırıldı. Ne lüzum vardı buna? Sıla-i rahim yapsaydın ömrüne uzatma gelir miydi? Gelirdi. Kaza bela döner miydi? Dönerdi. Hacı Salih Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve ruhu büyük veli Erzurum Çökender'deki benim de ahiret beni ahiretlik kabul etmişti ya. Çok büyük veli. Çürümemiş. İşte o bu işe çok önem verirdi. Sulova'da bir ablası vardı. İşte o 90 yaşına yaklaşmış. Ablası da 100'e yaklaşmış. Ablası da saliha bir veliyeydi. Çok büyük evliya Allah'ın kadınlarından. Her sene Sulova'ya ablasına sıla-i rahime gider. Kendisi de zor yürüyor. Tabi arabayla marabayla götürün beni. Devamlı sıla-i rahim. Sonra Çaykara'nın köyde. Esas Erzurumlu değil. Esas Çaykara'nın. Hopçara köyünden. Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin köyünden. Yani ataları oradan. Kendi belki orada doğmuş olur. Bilmiyorum ama Erzurumlu bilinir. Erzurum'un büyüklerinden geçiyor. Şimdi türbe yaptılar ona. Kabirde çürümemiş. Ondan sonra şeyden hanımıyla beraber onu da hanımı büyük Hacı Salih Efendi Hazretleri Hanım da çok büyük yani salihattan veliyullah'tan idi, evliyaullah'tan idi. Kadın vefat etmeden evvel 3 günlük yemek hazırladı. Sapa sağlam hiçbir şey yok. Her tarafı doldurdu yemek. Ya ne yapıyorsun evde yemek koyacak yer kalmadı. Görürsünüz dedi. Vefat etti. Erzurum'dan otobüslerle geldiler. 3 gün yediler. Öyle kadın. Efendi Hazretleri defnetti onu. Onun için bunlar büyük insanlar idi. Hanımıyla beraber Bayburt'tan Çaykara'ya doğru yukarıdan aşağı iniyorlar. Çaykara'nın arkası Bayburt. Şimdi Uzungöl'ün arka tarafı yani. Uzungöl'ün esas adı Şara. Oradan aşağı. O da oradan iniyorlar. Yolda minibüsle inerken minibüse dedi ki şoföre dur dedi biz ineceğiz. Ya Hacı Efendi nereye ineceksin? Gece oldu. Çakallar var, kurtlar var. Ayılar var. Dağ başı. Oradan oraya arabayla gidiyoruz. Yok dedi ben ineceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz. Ya değilsin dedi ya. Ben istiyorum. Ondan sonra hanımıyla indi. Hanımı da anlamıyor. Hanımı da dedi ki yani mübarek adam belki içinden demiştir, belki dememiştir. Onun evliya olduğunu bildiği için dememiş olabilir. Ama nasıl gideceğiz şimdi onu düşünüyordur tabii yani.

0: kaldılar dağların başında. Kervan gitti, kaldık dağlar başındaya döndü. Ondan sonra bir zaman bayağı bir durdular. Yürüyorlar, tın tın tın tın iniyorlar yokuştan aşağı ama gece. Kurtlar uluyor, çakallar, her şey var. Ondan sonra birazdan başka bir araba geldi. Ama bayağı bir zaman sonra. Neyse o arabaya bindiler. Ya hanımı dedi ki madem arabaya binecektik öbür arabadan niye indik? Maceraya ne lüzum var? Peki dememiştir, ben uyduruyorum yani. Ondan sonra yani belki diyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bizim hanımlar olsa ne olurduyu düşünüyorum yani. Ha. Öbürü zaten ben arabayla gidiyorum, sen dağdan gel deri. Yani zaten inmez arabadan. Ama evliya olduğunu düşünürse, ulan bu sıkıntı bu iş, bir şey değil. Şimdi ben bir defa şeydeyiz, Mağrip'teyiz, Merakeş'teyiz. Hanım var, kayınbiraderim var, kız kardeşim var. İşte ziyaretleri yaptık falan. Şimdi tam ben bileti arabada düşürmüşüm. Şeyin, işte o biletten gideceğim. Arabanın altına düşürmüşüm. Yani ara bileti bulamıyoruz. Bu sefer pahalı da tabii. Onlar, ben de tek başıma hayatta bir yerde kalamam yani. Orada beni misafir eden bazı Araplar vardı, aileler vardı. Babamla iş yapıyorlardı o zaman, demir çivi işi. Bunlar dediler, ya ne oluyoruz? E dedim, siz gidin ne yapın, ben yeniden bilet alacağız. Hepinize bilet alamayız. Uçak da yok başka. O uçakta da boş yer yok. Kaldık yarına. E şimdi bunlar mecbur bindiler. Biner binmez demişler ki, ulan bizim uçak herhalde düşecek. Niye? E hoca böyle bir şey olur mu? Hoca bizden niye ayrıldı? Sanki bileti ben şey ettim. Uçak kalktı, bilet bulundu. Adam beni aynı arabayla geri götürdü, havaalanına getiren. Aa bilet burada diyor. Yani bari ben de istiyordum gitmek. Ben ne yapayım şimdi? Tek başıma bir de Almanya'da aktarma var. Almanya'da indim, oradan kaç tane tren, tek başıma, elimde kitaplar. Canım çıktı, ben ister miyim? Ama şimdi bizim millette böyle bir şey var. Sana bir şey atfederse maneviyat, o zaman ne diyor? Lan bu gelmediğine göre bir şey var. Bu arabadan indiğine göre bir şey var. Senin hanım da sana itikad ederse, o zaman iner. İtikad etmezse, sen in ya. Ben gidiyorum. E şimdi bu sefer bindiler yeni bir arabaya. Hanım dedi ki, niye bindik yani? Dedi ki, niye indik, niye bindik? Dedi ki, birazdan görürüz. Birazdan indiler. Sağdan şaraplene yuvarlanmış. Hepsi ölmüşler. Ya bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Ha şimdi neden? Hacı Salih Efendi şöyle buyurdu. Ecelimiz gelseydi biz de o arabada olurduk veya ölürdük. Veya ecelimiz. Ancak Sıla-i Rahim'e gittiğim için her sene ben memleketteki akrabamı, ölülerimi, kabirlerimi, dirilerimi Sıla-i Rahim'e niyet ettiğim için ömrüme uzatma geldi. Oradan bana bildirildi. İn bu arabadan denildi. Ama benim ömrüme uzatma neden geldi? Sıla-i Rahim'e gittiğim için geldi. Ben bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne bizzat dinledim. Ama burada çok büyük bir ders var. İşte diyor ki bak Sıla-i Rahim'de gittiğim için ömrüme uzatma geldi. Ben de yuvarlanacaktım aşağıda. Herkes bunu kulağında küpe yapsın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefii'i dünûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Bakara suresi 54. ayeti kerimeye geldik. İnşallah bugün onun tefsirini yapacağız ve çok önemli konuları ihtiva ediyor. Çok önemli dersler var, çok önemli ibretler var. Ama önce ayetimizi okuyalım, sonra bakalım Rabbim ne duyurdu, ne buyurdu, bizlere neler duyurdu. Estağfirullah.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimede, tabii önce şunu arz edelim, bu ayete gelmeden önce kısa bir mukaddime yaparak Musa Aleyhisselam burada kavmine ne diyor, öyle oraya geçelim. Malumunuz geçen haftaki dersimizde takip edenler hatırlayacaklardır. Ha, şu anda da ekranları başlarına geçmiş, ilk defa izliyor olanlar da olabilir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermek üzere bir vaatte bulunmuştu. Çünkü onlar denizden kurtuldular, Firavun'dan kurtuldular ve bir kitapları yok. Yani ilahi kitapları yok. Onları nizama, intizama sokacak bir efendim hayat düsturu olacak bir kitap vermek üzere Allah-u Teala vaat etti. Musa Aleyhisselam da kavminin başına Harun Aleyhisselam'ı koydu ve böylece efendim Tur Dağı'na gitti. 40 gün kadar Mevla ile o vaatleşmişlerdi ya, Tevrat'ı aldı, geri dönüyor. Şimdi bu arada ne olmuştu? Musa Aleyhisselam'ın kavmi başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen bir buzağı yapmışlardı. Altından bir buzak yaptılar ve maalesef ona tapmışlardı. E şimdi Musa Aleyhisselam geldi, bir de baktı ki yani buzağa tapıyorlar. Çok üzüldü, çok öfkelendi, çok gadaplandı. Üzgün bir efendim halde kavminin yanına döndü. Çünkü yani 40 gün kalmış yani. Bu kadar az bir zaman bekleyemediler de hani buzağa mı taptınız diye sözlerinden dönüp ahitlerini bozdular. Ve işte çünkü öyle büyük bir iş yapıyorlar ki, öyle büyük bir cürüm işliyorlar ki adeta bu yaptıkları sanki belayı çağırıyorlar. Sanki adaba tabiri caizse gel yapıyorlar. İşte Musa Aleyhisselam dönünce bunlara çok sert bir tepki gösteriyor. Tabii hatta Harun Aleyhisselam'a kızıyor. Harun Aleyhisselam'ın sakalından yapışıp onu sarstığı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Gerçi Harun Aleyhisselam onları uyardı. Onları ikaz etti. Bak ne dedi onlara estağfirullah? Ya kavmi, innemâ fütintüm bih. Ey kavmim dedi. Bununla fitneye düştünüz. Bak buzağa tapmakla bu büyük bir imtihan. Samiri denen o baş belası. Bu buzağı yaptı. Yani burada çok büyük bir imtihan var. Fitneye düştünüz. Ve inna rabbekumur rahman. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna niye tapıyorsunuz? Sizin Rabbiniz Allah Celle Celaluhu. Rahman olan Allah. Bir de Mevla'nın Rahman sıfatıyla söylüyor ki yani çok büyük bir bela musibet gelebilir. Çok büyük bir cürüm işliyorsunuz ama Allah Rahmandır. Eğer dönerseniz, tevbe ederseniz sizi o Rahman Allah merhamet eder diye de bir mesaj var burada aslında. Ve onlara diyor, fettebi'uni ve ati'u emri. Dolayısıyla yani bana tabi olun, benim emrimi dinleyin. Samiriye uymayın. Buzağa tapmayın. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır diye onları uyarmıştı. E şimdi tabii Harun Aleyhisselam'ı da dinlemediler. Dediler ki Musa dediler oradan dönünceye kadar da buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz dediler. Bunları geçen dersimizde anlatmış idik. Dolayısıyla tabii yani Musa Aleyhisselam çok gadaplı, çok öfkeli. Samiri'yi defetti, kovdu. Efendim buzağı da yaktı. Onun da külünü denize savurdu. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu da aslında başka bir ayette bize ne yapıyor? Anlatıyor. Taha suresi 86. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. Estağfirullah. Feraca'a Musa ila kavmihi gadvane esifa. Musa Aleyhisselam kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Kale dedi ki ya kavmi elem ya'idküm rabbukum ba'den hasena. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Yani Mevla size kitap vereceğini vaat etmedi mi? Bu kadar vaatleri vardı Firavun'dan kurtaracağına dair. E şimdi bak Firavun'dan kurtuldunuz. Size şu kadar asır efendim zulmeden Firavun gözlerinizin önünde boğuldu, helak oldu, gitti. E şimdi bize bir kitap verecek Mevla. Bu konuda bir vaadi de var. Yani Mevla Teala size güzel bir vaatte bulunmadı mı? اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَيَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ Sizden ayrıldığım müddet uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazap inmesini istediniz de, he? فَخْلَفْتُمْ مَوْعِد۪ي Bana verdiğiniz sözden döndünüz. Yani imanda sebat edeceğinize dair bana söz vermiştiniz ama ne yaptınız? Buzağa tapmakla bu sözden döndünüz. Yani siz şunu mu istiyorsunuz? Allah bize bir bela mı versin istiyorsunuz? Yani Mevla'dan bir gadap, bir bela, bir musibet, he? Bunu mu insin istiyorsunuz? Helakinizi mi çağırıyorsunuz? Yani niçin böyle yapıyorsunuz? Tabii Musa Aleyhisselam'ın öfkesi, gadabı, üzüntüsü, kavmi bunu görünce tabii çok üzüldüler. Ve tabiri caizse kendilerine geldiler. Ne büyük bir hata yaptıklarının idrakine varmaya başladılar ve pişmanlık duymaya başladılar. Mevla Teala onu da beyan ediyor. Araf suresi 149. ayet-i kerimede. Çünkü Allah-u Teala bu olayları pek çok efendim surede bunları beyan etti bizlere. وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ وَرَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّٰهُ Mevla buyuruyor. Ne zaman ki pişman olup gerçekten sapıttıklarını anlayınca, sapıttıklarını anladılar. İşte onu anladıkları zaman kalü dediler ki, لَيْلَمْ يَرْحَمْنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا Eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi merhamet etmez de bağışlamazsa, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Elbette biz hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Yani öyle bir iş yaptılar ki, Musa Aleyhisselam'ın tepkisiyle birlikte toparladılar, pişman oldular. Eğer dediler Allah bizi affetmezse, eğer mağfiret etmezse hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Evet kıymetli kardeşlerim, çünkü çaresizlik içerisinde pişman oldular. Ve haklarında verilecek olan kararı beklemeye başladılar. Bakalım Mevla bunlara ne karar verecek? Bakalım Musa Aleyhisselam bu tebliği onlara nasıl iletecek? İşte sadedinde olduğumuz ayet. Yani Bakara suresi 54. ayette Musa Aleyhisselam o haberi getiriyor. Kavmine tevbe etmelerini ve tevbenin şartı olarak da, yani tevbenin kabul edilmesinin şartı olarak da neyi söylüyor? Kendilerini öldürmeleri şartını Mevla'nın emrettiğini onlara iletiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, işte sadedinde olduğumuz ayeti kerimede Musa Aleyhisselam onlara tevbe edin diyecek. Ve yine şefkatle ya kavmi diyor, ey kavmim diyor. Merhametini gösteriyor. Yani bakın bu kadar gadaplı, bu kadar üzgün, bu kadar yanlış iş yapmışlar. Ama buna rağmen ve izkale Musa, Musa Aleyhisselam dedi, ne dedi? Ya kavmi, ey kavmim. Orada gene o sonundaki mim var ya, yani onları sahiplenmesi, ey kavmim demesi, burada ne var? Bir merhamet ve şefkat var. Yani onların bu cürümden kurtulmalarına bir kapı var. Allah'ın affedeceğine dair bir işaret var. Yani bunu da ne yapıyorlar adeta? Oradan anlıyorlar kıymetli kardeşlerim. Yani ey kavmim, buzağa tapmakla kendinize zulmettiniz. İnneküm zalemtüm enfüsekum bittihadükümül acle. Muhakkak ki siz buzağa tapmakla kendinize zulmettiniz. Çünkü inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulüm. Evet. Yani Mevla'nın bu kadar hakkı var. O hakların hepsini ne yapıyorsun? Adeta tanımıyorsun. Rafa kaldırıyorsun ve gidiyorsun buzağa tapıyorsun. İşte onlar zalim oldular. Hatta mürted oldular. Evet, buzağa taptılar. Şirk koştular. Ve cezayı hak ettiler. Şimdi şöyle bir telaşa da var. Ya ahirette ebedi cehenneme giderlerse? Ya cennet yüzü göremezlerse? Öyle ya, şimdi sen peygamberle berabersin. Allah sana bu kadar mucizeler görmek nasip etmiş. Ama sen ne yapacaksın? Bir tane aklı evvel adama uyacaksın. Ondan sonra gideceksin puta tapacaksın. Sonra da ebedi cehennemde yanacaksın. Yani bu ne büyük bir hüsran. İşte bu onları telaşe efendim soktu, pişmanlık duydular. Yani ne yapalım ne edelim, artık ne karar verse kabul edecekler ve dediler ki ne yapmamız lazım? Ne gerekiyorsa yapalım. Yeter ki Allah bizi affetsin. Deyince Musa Aleyhisselam onlara ne dedi? Fetubu ila bari'ukum. Bari Teala Hazretlerine tevbe edin. Bari olan yaratanınıza tevbe edin diyor Musa Aleyhisselam. Önce böyle başladı. Şimdi tabi burada Allah ismi şerifi değil de Bari ismi şerifi zikrediliyor. Hikmeti var. Yani fetubu ilallah demiyor da fetubu ila bariküm. Yani Allah'a tevbe edin. Hani bize de efendim ayet-i kerimelerde Allah'a tevbe edin diye geçiyor mesela. Şimdi burada da hani normalde fetubu ila bariküm. Fetubu ilallah. Allah'a tevbe edin. Buyurmadı da fetubu ila bariküm. Bari Teala Hazretlerine tevbe edin. Yaradanınıza tevbe edin. Tabii böyle buyurulmasında ne vardır? Hikmet vardır. Ne demektir bari ismi şerifi? Yaratan demektir. Aslında Halik da yaratan demektir ama hani genel manada yaratan, yoktan var eden hani. Bari ismi şerifi ise o da yaratan demek ama nasıl yaratmış? Eşsiz ve kusursuz bir şekilde, uygun ölçülerle, bütün uzuvlarımızı, azalarımızı uygun ölçülerle ahenk içerisinde yaratan Allah Celle Celaluhu demektir. Şimdi burada Mevla bir yerlere dikkat çekiyor. Ha bize de şimdi buradan mesajlar var. He? Bari olan Rabbinize ne yapın? Efendim tevbe edin. Bu kadar Mevla sana rızık vermiş, hayat vermiş, hidayet vermiş, bu kadar güzellikler nasip etmiş, bütün azalarını, eczalarını ahenk içerisinde yaratmış. Değil mi mesela? Gözüne bakıyorsun, he? Yani birisi efendim mikroskop gibi mercekli, öbürü mercimek kadar, birisi efendim kulağın uydu çanak anten gibi, birisi küçücük, kolunun biri uzun, biri kısa. He? Böyle yaratmış mı? Bak ne kadar mütenasip, ne kadar müsavi, ne kadar ölçülü, ne kadar ahenkli. Değil mi? Ha, dolayısıyla şimdi burada Allah Celle Celaluhu sizi böyle yaratmış, kusursuz yaratmış. Yani İsrailoğullarına Mevla diyor ki, kendilerini kusur ve ayıplardan salim olarak yaratan Allahu Teala Hazretlerini, bari olan Allah'ı bırakıp da ne yapıyorsunuz siz? Gidiyorsunuz ineğe tapıyorsunuz ya. He? Yani bu çok büyük bir cehalettir ve büyük bir ahmaklıktır. Sizi buzak mı yarattı? He? Siz kendi elinizle yaptığınız şeyi şeye tapıyorsunuz yani. Dolayısıyla ayette özellikle bari ismi şerifinin kullanılması şuna da işaret ediyor. Yaratan Allah'ı unutup buzağa tapanların cehalet ve ahmaklıkta ne kadar ileri gittiklerini de ifade ediyor. Evet. Yani yaratanın kim olduğunu adeta bir hatırlatıyor. Kendi elinize yaptığınız uyduruk bir buzağa tapıyorsunuz. Halbuki o elleri de severen Allah, o gözleri severen Allah, kafayı, gözü, aklı, fikri hepsini veren Allah. Niçin Allah'a nankörlük ediyorsunuz? Bunun bir cezası olmaz mı zannediyorsunuz? Evet, yani Kur'an-ı Kerim'e de baktığınız zaman, değil mi? Yani şeriat ahkamının bir takım yani ahlaki efendim bir takım emirleri olduğu gibi, muamelat hükümleri olduğu gibi, ahkamı olduğu gibi yani cezai hükümleri de var mı? Var. Bütün anayasaların neyi vardır? Cezai hükümleri vardır. Her devletin bir takım cezai müeydeleri vardır. Çünkü yani mükafat da olacak, mücazat da olacak, ceza da olacak. Bak cennet de var, cehennem de var. Kimisi efendim cennete heves eder, onun için yapar. Kimisi de cezadan korkar, onun için Allah'ın emirlerinden kaçınır yani. Ha zamanla da efendim nefis terbiyesi tezkiyesi derken bu sefer iş tamamen Allah rızasına döner. O da sonraki mertebe. Fakat şeriat da ne yapmıştır? Bir takım cezai müeydeler getirmiştir. Şimdi bunlara bir ceza olacak mı? Olacak. İşte onu beyan ediyor. Fakat şimdi bu ceza bir ağır gibi gelebilir mi filan diye belki kafanıza takılabilir diye onun için biraz şöyle bir mukaddime yapıyorum aslında. Anlıyor musun? Mesela Kur'an-ı Kerim'de had cezaları var mıdır? Allah'ın şeriatinde, dininde had cezaları var mıdır? Elbette vardır. Mesela namuslu bir kadına iftira etmenin cezası var mıdır? Vardır. 80 sopa cezası vardır. İçki içmenin cezası vardır. 40 sopa cezası vardır. Anlıyor musun? Mesela zina eden bekarsalar 100 sopa cezası vardır. Ezzaniyetü ve zani fecudü külle vahidin min hümamiyete celde. Mevla Kur'an-ı Kerim'de bunları beyan ediyor yani. Eğer evliyseler eşşeyhu ve şeyhatü idâ zeneye fercumuhuma elbettete nekâlen minallah. Dolayısıyla eğer evliyseler rejim cezasını ne yapıyor? İslam koymuş bunları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu tatbik ettiğiyle alakalı tevatür olan hadisler var. Ha demek ki bir takım şeylerin cezası var. Hatta ibadetlerde bile. Mesela oruç tutuyorsun. kasten orucunu bozdun. Ramazan'da oruç tutuyorsun ama ne yaptın? He? Kasten, hiçbir sebep yok. Hasta değilsin, yolcu değilsin. Ne yapıyorsun? Orucunu bozuyorsun. Cezası var mı? Var. Ne yapacaksın? 60 gün tutacaksın. Bir günde o efendim farz olan günü tutacaksın. Edecek sana 61. Anlaşıldı mı? Yani demek ki yapmadığın bir takım efendim şeyler, yapman gerekip de yapmadıkların hakkında da bir ceza demek ki tahakkuk edebiliyor. Ha şimdi burada bunlar ne yaptılar? Burada çok büyük bir cürüm işlediler. Ne yaptılar şimdi? Bunlar nimet vereni unuttular. Yani bari olan Allah seni öyle bir yaratmış, bu kadar güzel yaratmış. He? Ahseni takvim üzere yaratmış. Aynaya baktığın zaman kimseyi beğenmiyorsun kendinden başka. Buna rağmen sana bu kadar güzellikleri lütfeden Allah'a değil de ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun buzağa tapıyorsun. Ha şimdi o zaman nimeti vereni unutup onun hakkına riayet etmeyenden o nimet geri alınır diyor. Evet, sana bir nimet verilmiş. O nimeti veren kim? Bari Teala Hazretleri. Onun hakkına riayet etmiyorsan ona tapman lazım. Ona kul olacaksın. Mabudumuz o. Eğer buna riayet etmezsen o zaman onun verdiği nimet alınır. Allah-u Teala ne yapmıştı? Bir de onlara ne nimet vermişti? Firavundan kurtardı. Firavunu gözlerinin önünde öldürdü. Onları ne yaptı? Kurtardı. Onlara hayat verdi. Çünkü önlerinde deniz var. Arkalarında Firavun vardı. Firavun onları öldürecekti. Allah-u Teala onları kurtardı. Onlara bir hayat bahşetti mi? Bahşetti. Şimdi onlar ne yaptılar? O hayatı veren Allah'ı değil de kendi elleriyle yaptıkları buzağa taptılar. İşte şimdi Allah'ın verdiği o nimet, hayat nimeti onlardan geri isteniyor. İşte fetubu ila barikum faktulu enfusakum. Musa Aleyhisselam onlara tevbe etmelerini ve tevbenin şartının da ne olduğunu bu ayette Bakara suresi 54. ayette zikrediyor. Bari olan Allah'a, yaradanınıza tevbe edin ve tevbenin kabul şartı olarak da faktulu enfusakum, kendinizi öldürün diyor kıymetli kardeşlerim. Kendinizi öldürün, tabi burada müfessirlerin çoğuna göre bu öldürme mecaz değildir, hakikattir. Gerçekte bir öldürmedir. Tevbenin kabulü için kendinizi öldürün diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi kendinizi öldürün derken ne yapacak? İntihar mı edecek? Ha bazı müfessirler de şöyle anladı. Birbirinizi öldürün. Yani tevbe edin. Tevbenin şartı olarak da ne yapacaklar tevbe edip? Yani namaz kılalım, iki rekat tevbe namazı kılalım. Öyle değil. Ya birbirinizi öldürün. Böyle efendim yorumluyorlar. Peki bu nasıl olacak? Onu da tefsirlerde açıklamışlar efendim müfessirler. Mücrimler, yani suçlular, bazısı ne yapacak? Öldürecek. Suçlular gelecekler. Bazısını ne yapacaklar? Birbirini öldürecekler. Veya çünkü hepsi de buzağa tapmadı. Harun Aleyhisselam ile beraber şirk koşmayan, ona tabi olan, onun emrine uyan ve buzağa tapmayan da bir çoğunluk var mı? Var. Ha bu sefer ne diyor müfessirler? Yani genel manada çoğunun yorumları da böyle. Hazreti Harun Aleyhisselam'la beraber olan ve buzağa tapmayanlar tapanları öldürün diye burada emredilmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii az önce de ifade ettik. Yani ölüm cezası belki ağır gelebilir. Lakin tabii bir düşünmek lazım. Bir düşünelim. Hani peygamberle beraberler. Musa Aleyhisselam'la berabersin, Harun Aleyhisselam'la berabersin. Pek çok mucizeler görmüşsün. Musa Aleyhisselam'ın elinden ne mucizeler görmüşsün. Ve en son Firavun gibi bir kafirin ben ilahım diyen, sana 4 asır senin sülaleni yakan yıkan yok eden, çocuklarına kadar öldüren, katleden bir adamdan ne yapıyor? Seni Allah'ın yardımıyla kurtarıyor ve koskoca deniz yarılıyor. Siz bunu gözlerinizle görüyorsunuz yani. Dolayısıyla böyle olmasına rağmen ve oradan kurtuldunuz, karşıya geçtiniz denizin karşısına. Bu sefer Mevla'dan bir vaat var. Size ne yapacak? Mevla Tevrat verecek, kitap indirecek. Dolayısıyla yani size bir ahkam, bir düzen, bir nizam, bir intizam, bir hayat düsturu olacak bir kitap gönderecek Allah-u Teala. Ve bunu vaat ediyor. Peygamberiniz de sizi kardeşi peygambere Harun Aleyhisselam'a emanet ediyor. Başına bırakıyor, sizin başınıza ve Mevla ile görüşmeye gidiyor. 40 gün ve bu süre içerisinde ya görüyor musun? Sözlerinden dönüyorlar, sözlerini bozuyorlar, her şeyi unutuyorlar. Harun Aleyhisselam'ın bu kadar ikazına, uyarısına rağmen gidiyorlar, buzağı yapıyorlar ve ona tapıyorlar. Mürted oluyorlar, dinden dönüyorlar. Hem de bu normal bir dinden dönme mi sizce? Bak bu kadar mucize gör, bu kadar peygamber gör, bu kadar vaatler al, Tevrat'ı beklerken neler oluyor, neler bitiyor. Ve bunun da ötesinde, yani mürted olmanın da ötesinde, bak Mevla açıklamış onları. Ne diyorlardı? Hâdâ ilâhukum ve ilâhu Musa fenesî. Bu var ya bu buzak. Şimdi onlara yapmayın, etmeyin. Şimdi Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. O da yok diyorlar, öyle değil. Bu var ya bu. Hem sizin ilahınız, haşa ve kella. Hem de Musa'nın ilahıdır diyorlar. Fenesî, o bunu unuttu. O kendi ilahını unuttu. Şimdi gitti ilah arıyor kendine. Haşa ve kella. Yani bu normal bir irtidat değil. Normal bir inkar değil yani kıymetli kardeşlerim. Evet. Tabii mürted olmanın da ötesinde bir haddi aşmak var. Ve bu durum kavim içerisinde büyük bir fitneye sebep oluyor. Düşün yani bir kavim peygamberini bekliyor. Kitabı bekliyor. İlahi kitabı. Ve içinde böyle fitne yapanlar var. Yani öyle bir fitne olabilir ki, çünkü el fitnetü eşeddü minel katil. Fitne katilden daha şiddetlidir. Ha, böyle bir durum var kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani bunlara Allah-u Teala Hazretleri affetmeye edebilirdi. Hepsini helak edebilirdi. Hepsinin suretlerini değiştirebilirdi. Hepsini bir sayhayla yok edebilirdi. Şehri kaldırıp tamamen yerle yeksan edebilirdi. Zaten Musa Aleyhisselam'ın gadaplı, öfkeli ve üzüntülü bir şekilde Tur Dağı'ndan gelmesinin ardından bunlar yanlış yaptıklarını anladılar ya, artık bela musibet gelmez, her şeye razıyız dediler. Çünkü ahiretleri de ne yapacak, şu anda berbat olacak. Allah kabul etmese tevbelerini, he? Yani siz bilmeden cahilane bir durum yok ki yani. Hem de başlarında peygamber varken onu da dinlemiyorlar. Ha, şimdi böyle olunca ne olur? Şimdi ebedi cehennemde yanmaya göre böyle bir ceza onlara bir lütuf. Yani ve kem kasamna min karyetin kâne zâlimeten. Nice zalim karyeleri kırılık geçirdik Mevla buyuruyor. İşte onları helak ettiği zaman hem dünyada bela veriyor, ahirette de ebedi azaba müştahak oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir tehlike de var. Yani dünyalar da berbat olabilir, ahiretler de harap olabilirdi. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yaptı? Onlara acıdı. Onların bu şirk günahına karşılık ölümü kefaret kıldı onlara. Ve bu emri yerine getiren, ölüm emrini kabul eden, o şekilde tevbe edenlere de sonsuz rahmet gösterdi ve Mevla şöyle buyurdu. Ben öldüreni de öldürüleni de cennete girdireceğim. Ölen de öldüren de cennetlik olacak. Hazreti Musa onlara bu emri bildirince onlar ne dediler? Biz dediler Allah-u Teala Hazretlerinin bu emrine sabredeceğiz dediler. Kabul ediyoruz dediler. Ve buyurdu ki Musa Aleyhisselam, kim gözünü kendini öldürecek olana uzatırsa, şimdi şirk koşmayanlar, şirk koşanları, buzağa tapanları öldürecek ya, öldürürken böyle bir ters bakmalar, anlıyor musun? Bunları yasaklıyor. Efendim, eliyle veya ayağıyla kendini müdafaa eder de kurtarmaya çalışırsa o melundur diyor Musa Aleyhisselam. Yani hiç itiraz etmeyeceksin. Emre kabul, emri kabul ettin ya, gönül rızasıyla boyun eğmek var, boyun eğecek ve ne yapacak? Yani çünkü burada galip gelmek, yenmek, yenilmek böyle bir durum yok. Emre itaat var. Ve böylece onlar iki gruba ayrıldılar. Şirke düşmeyenler ellerine kılıçlarını aldı, diğerlerine vurdular. Evet, fakat tabii ne var? İşlerinde baba var, evlat var, amca var, yeğen var, abi var, kardeş var. Şimdi bunlar birbirlerini görüyorlar. Biraz da zorlanıyorlar, kolay değil. Ha, şimdi böyle olunca Musa Aleyhisselam münacaatta bulundu. Hani bu iş kolaylaşması için Mevla bu emri verdi. Bu iş olacak. Ama bu işin de kolaylaştırmasını Mevla'dan efendim niyaz ettiler. Mevla Teala Celle Celaluhu siyah bir bulut gönderdi. Bulut onların her tarafını kuşatınca ne oldu? Birbirini göremez oldular ve akşam karanlığına kadar, akşama kadar bu iş böyle devam etti. Sonra tabii Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam dua ettiler. Niyazda bulundular, yalvardılar, yakardılar. Ya Rabbi dediler, kavmimiz Beni İsrail helak oldu ya Rabbi. Ne olur geri kalanları bağışla. Yani emri yerine getirdiler. Bayağı da bir efendim ölen oldu, öldüren oldu. Sen ya Rabbi geri kalanları bağışla diye Mevla'ya niyaz edince Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri dualarını kabul etti. O efendim o siyah bulutları dağıttı. Bulutlar açıldı. Herkes birbirini görmeye başladı. Allah Teala onların tevbelerini kabul etti. Tevbelerini kabul ettiğinde haber verdi ve birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerinde emretti Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Bu mevzuyla alakalı diyor ki bu arada diyor 70 bin kişi öldürüldü diyor. 70 bin kişi öldürüldü. Zaten 600 küsür bin sadece efendim kadınlar, yaşlılar hariç, çocuklar hariç kimse vardı. 70 bin kişi demek ki burada öldürüldü. Öldürülenler ne oldular? Yani ölenler şehit. Şehit hükmünde. Bak Mevla'nın rahmetini görüyor musun? He? Ebedi ahiretlerini kurtardılar. Çünkü ne yaptılar? Allah ne emrettiyse yapacağız dediler. Boyun bükeceğiz dediler. Kolayını yapmadılar, gittiler zorunu mecburen yaptılar. Bu İsrailoğullarında böyle bir takım işler çok oldu. Kur'an-ı Kerim'de Mevla beyan ediyor. Nice emirleri yerine getirmediler, yokuş yaptılar. Efendim, mırın kırın ettiler. Daha ağır bir emir geldi. Daha ağır bir emir geldi. Bu sefer mecburen onu yapmak zorunda kaldılar. İşte burada olduğu gibi. Halbuki bu zayiye tapmaya, otur aşağı ibadetini yap başında Harun Aleyhisselam. Sohbetini dinle. 40 gündedir ki Musa Aleyhisselam da gelecek. Sen 40 günü boş ver. Ömür boyu Allah'a kulluk yapacağız yani. Ha, dolayısıyla ölenler şehit oldu. Öldürülmeyenler, daha isyan edip uzaya tapıp öldürülmeyenler de var. Ha, onların da günahlarını Allah affet. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii bunu ifade etmişken şunu da tabii arz etmeden geçmeyelim. İsrailoğullarına emredilen teklifler genel olarak ağır. Baktığın zaman eski ümmetlerdeki emirler, nehiler, teklifler ağır olduğunu görüyoruz. Tabii yani tefsirlerde geçtiği üzere böyle olmasının sebeplerinden biri de Allah-u Teala onların kalp katılıklarının giderilmesi. Onların işledikleri ağır günahların affı gibi bir takım hikmetlere binaen onlara bazen çok ağır tekliflere maruz bıraktı Mevla onları. Çünkü Allah'a verdikleri sözü tutmuyorlar, isyan ediyorlar. İşte efendim peygamber öldürdüler. Kaç tane peygamber katlettiler yani. Dolayısıyla bunlara binaen bir takım emirleri yapmamaları sebebiyle ne oluyor? Bazen çok ağır emirlerle sorumlu tutuldular. Ama bu ümmete Mevla ne yaptı? Kolay etti. Bak bu ümmete bu zorluklar yok. Birçok ayette bunu Mevla beyan ediyor. Şimdi Beni İsrail de misal vererek Mevla bakın Nisa suresi 66. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. Velev enna ketebna aleyhim. Şayet onlar üzerine yazsaydık, farz kılsaydık, eğer onlara emretseydik neyi? En yektulu enfusekum ev yukhrucu min diyarikum. Kendilerini öldürmelerini veya yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik, yani bu ümmete böyle bir emretseydi, Mevla diyor ki ma faaluhu illa qalilun minhum. Pek azı müstesna bunu yapmazlardı diyor. Yani tevbe için kendini öldürmek. Adam bedava tevbeyi yapmıyor. Bizde öyle ümmet var yani işte. Etrafımızdan biliyoruz. Kendimizden de biliyoruz hani anlıyor musun? Ne kadar gevşek olduğumuzu, ne kadar tembel olduğumuzu, ne kadar ibadet ve taat konusunda gayretimiz ne kadar olduğunu biliyoruz biz yani. Her şeye bir kılıf buluyorsun. Anlıyor musun? Öyle bir zamana geldik. He? Efendim çapkınlık diyor adam zina ediyor. Efendim hediye diyor rüşvet alıyor. Efendim, ekonominin diyor mecburi şartlarından bir, hangi devirdeyiz diyor, faiz alıyor. Yani her türlü harama bir kılıf ne yapılabiliyor? Bulunabiliyor. Değil mi? Öyle bir zamana geldik yani. Dolayısıyla şimdi bu durumda Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri aslında ne yapıyor? Dolaylı olarak bu ayeti kerimeyle ümmeti Muhammed'e yani emirlerin ve yasakların kolay olduğunu bizlere beyan etmiş oluyor. Zaten bakın başka bir ayet-i kerime. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usr buyuruyor. Allah-u Teala sizin için kolaylık istiyor. Kolaylık murad ediyor. Ve la yuridu bikümül usr. Allah sizin için zorluk istemiyor. Zorluk çekmenizi istemiyor Mevla. Öyle bir din göndermiş Mevla bize. 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği bir din göndermiş yani. Anlıyor musun? 24 saat vermiş, bir saatin namaza ayır. O da taksitle. Sabah 10 dakika, öğlen 15 dakika, ikindi şu kadar dakika neyse. Yani bütün sene ye iç, afiyet olsun. Ama Ramazan ayında oruç tut bir ay. O da efendim imsaktan gene güneş batıncaya kadar. Bu kadar mal veriyor, mülk veriyor, servet veriyor. Yediğini, içtiğini, harcadığını çıktıktan sonra, borçlarını da düştükten sonra kalandan diyor, kırkta bir ver diyor yani. Kolay. Ama Beni İsrail'e zekat ne kadar? Dörtte bir. Ya bize böyle emredilse verebilen tabii ki çıkar ama şu kadar Müslüman kırkta bir adam zorlanıyor, darlanıyor. Benle mi çalıştı, kazandı demeye başlıyor yani. Anlıyor musun? Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ümmete hakikaten kolaylık lütfetti. Bakın yatsıdan sonra her gece okunuyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Mevla buyuruyor. Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyle yükümlü kılmaz. Yani sana emrettikleri gücünün yettiği şeyler. Ve işte eski ümmetlere vermiş olduğu ağır yükümlülükleri de Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Yine Amener Resulü de bizim dilimizden dua etmemizi Mevla istiyor ve bize bunu öğretiyor. Ne diyor bakın? Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve la tahmil aleyna isran, bize ağır yük yükleme ya Rabbi. Ne gibi? Kema hamelte alellezine min kablina, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük bize de yükleme ya Rabbi. Bunu öğretiyor, böyle dua edin diyor yani. Anlıyor musun? Ya eskilere çok ağır yükler vardı. Meşakkatli teklifler vardı. Çünkü onlar emirleri yapmadılar, isyan ettiler. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim onlar yapmayınca zorluk olarak bir üstünü isyan edince bir üstünü bir üstünü ve ağır teklifler kendilerine efendim emredilmiş oldu. Mesela şimdi onlarda ne var? Yani gece işlenen günahlar sabah bile bakıyorlar kapılarına yazılmış. Hadi bakalım. Diyor ki bu adam akşam içki içti, felanla zina etti, felanın malını çaldı bu adam. Cezası da bu. Nereye yazmış? Kapısına. Herkes okuyor. Silebilir mi? Kudret kalemiyle yazılmış. Nasıl silecek yani? Ya görüyor musun? Bu ümmete böyle bir şey var mı? Akşam günah işleyenler var mı? Püh. Sabahlara kadar affedersin tepinenler, edenler, hoppala zıppala bir hayat sürenler, içenler, kafayı bulanlar, bayılanlar, ayılanlar, bu kadar suçlar işleyenler. Kim biliyor? Haber alırlarsa, adli bir vaka olursa gazeteciler yazıyor. Ayrı dava. Ama bizde kapıya yazılmıyor. Nereye yazılıyor? Amel defterine yazılıyor. Anlıyor musun? Amel defterine yazılıyor. Tevbe edersen de siliniyor. Senin akşam efendim gizli saklı yaptığın ne kadar melanet varsa kimsenin haberi yok. Ama defterine yazılıyor. Allah bu ümmetin günahlarını, hatalarını da gizliyor yani. Allah gizliyor, sen millete anlatıyorsun, hava atıyorsun. Gel şöyle yaptım, böyle ettim falan diye. Arkadaş niye milleti şahit tutuyorsun ya? Yanlışlık yapmışsındır, bir hata etmişsindir. Yani Mevla onu ifşa etmedi. Sen de sus, tevbeni yap. Defterden de silinsin. Ama eskiden öyle değilmiş işte, görüyor musun? Onun için o duayı yapıyoruz. Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme ya Rabbi diyoruz ya. Mesela bakın onlar elbiselerine necaset bulaşsa, biz de mesela elbisene bir necaset bulaşsa ne yaparsın? Onun belirli bir miktarları var. Ama o necasetle ne yapamıyorsun? Namaz kılamıyorsun. Hadesten taharet, necasetten taharet. Şimdi bunlardaki necaset, bizdeki necaset nasıl temizleniyor? Yıkadığın zaman temizliyorsun. Peki bunların necaseti nasıl temizleniyormuş biliyor musun? Kesmen lazım orayı. Diyelim ki şurada bir necaset var, orayı kesiyorsun. Nasıl keselim ya? Elbisede marka şimdi yani. Bu kadar para verdik. Necaset bulaştırmasaydın yani. He? Böyle bir durum var. Orada mesela eski ümmetlerde sudan başka bir şeyle temizlenemiyorsun. Abdest alacaksın, illa su bulacaksın. Çok soğuk hava, buz, buzu kır, o suyu efendim çıkar dereden, yap. Ama bizde nasıl? Öyle bir durum olduğu zaman veya su bulamadığın zaman felem tecidü ma'en feteyemmemu sa'iden tayyiba. Su bulamazsan temiz bir toprağa yönel, teyemmüm edin diyor Mevla. Femsahu bi vucuhikum ve eydikum min. Ha, yüzünüzü ve ellerinizle onunla meshedin. Mevla bak ne yapıyor? Bu ümmete kolaylık lütfediyor. Onlara bir gün gecede ne kadar namazları? 50 vakit namaz var onlara. Anlıyor musun? Bu ümmete 5 vakit. 5 vakit namaz var ama sevabı ne kadar? Gene 50 vakit kıymetli kardeşlerim. Onlar namazları nerede kılmak zorunda? Mescitlerden başka yerde kılmaları onların kabul olmuyor. İlla mescitte kılacak. E şimdi mescitte kılacak, mescitlerde kabul olsa mescitte kaç kişi kılıyor? Camilerde kaç kişi kılıyor yani? Ama şimdi bizde öyle değil işte. Bizde küllü ardın mescit. Her yer mescit. Her yer mescit. Kıldığın yer. Efendim cemaat yaptığın her yer ne olmuş oldu? Sana mescit oldu. Küllü ardın mescit. Arzın her yeri mescit. Yeter ki kıldığın yer ne olsun? Temiz olsun. Necis olmasın. Necaset bulaşık olmasın. Her yerde demek ki ne yapabiliyorsun? Kılabiliyorsun. Yolda ezan okundu. Vakit geldi. Efendim namaz kaçmasın. Hemen orada çek arabanı sağa. Seccadeni ser. Namazını kıl. Hadi bakalım Allah yol selameti versin. Yoluna devam et olabiliyor kıymetli kardeşlerim. Evet işte onlarda dedik ya zekat. Dörtte bir zekat veriyorlar. Bizde kırkta bir. Onu bile veremeyen var. Ya görüyor musun? Karun veremedi dörtte bir. Hem de nasıl zengin? He? 40 tane deve kervanı onun hazinesinin altınlarını affen anahtarlarını anca taşıyor. Hazinenin anahtarları. Anahtarlar da altın. Anahtarlar da böyle. Böyle parmak kadar da değil yani. Anlıyor musun? Anahtarlar da hazine. Bir anahtarı açtığın zaman kim bilir ne kadar hazine. E şimdi dörtte bir deyince adamın ödü patladı. Musa Aleyhisselam'a bile iftira etti vermemek için yani. Evet kıymetli kardeşler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden ilahi bir lütuf olarak bu tür zor işler kaldırıldı elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Ümmetimden hasf, mesh ve gark kaldırılmıştır buyurdu. Eski ümmetlere mesela hasf var mıydı? Yere batmak, yere batırmak vardı. Mesh var mıydı? Yani suretlerin tebdil edilmesi. Değil mi? Maymuna dönen domuza dönenler oldu mu? Elbette oldu. Gark, suya boğulma. Eski ümmetlerde işte Firavun ve avanesi boğuldu gittiler. Pek çok belayla, musibetle helak olanlar oldu. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun duası hürmetine şu millete, şu ümmeti Muhammed'e toptan böyle bir bela vermiyor. Yine tabii bir takım doğal afetler, seller, yeller olur ama bölgesel olur. Efendim belirli lokasyonlarda olur ama ümmetin tamamını helak edecek böyle bir bela musibet olmuyor kıymetli kardeşlerim. Ha tevbe etmeye gelince bizdeki tevbe nasıl? Orada ne dedi onlara? Bari olan Rabbinize tevbe edin, yaradınıza tevbe edin ve faktülü enfüseküm kendinizi öldürün. Bizde öyle değil. Bizde ne yapacaksın? İki rekat efendim abdestini al, iki rekat tevbe namazı kıl ve şart ne peki? Şart da şu. Tevbe ediyorsun. Yaptığın hatalara, günahlara pişman oluyorsun. Bir daha işlememeye azmediyorsun. He? Eğer bu arada kılmadığın namazlar varsa, oruçlar varsa onları kaza ediyorsun. Bir de kul hakları. Öyle şimdi tevbe ettin ama adama borcun var yani. Hak var, hukuk var. Adalet var, mizan var, ölçü var, terazi var. Öyleyse ne yapman lazım? Kul haklarında ödemen lazım veya helallaşman gerekenlerle helallaşman lazım. İşte senin benim tövbem de bu. Evet kıymetli kardeşlerim. Her şey demek ki bizlere kolaylaştırıldı. Ha, şunu da arz edelim. Faktulu enfusakum, kendinizi öldürün, nefsinizi öldürün. İmam Kuşeyri diyor ki nefisleri öldürmek suretiyle tevbe etmek bu ümmetten kaldırılmamıştır. Yani kendini öldürmek yoktur ama nefsini öldürmek emri vardır. Nefsinizi öldürün emri nasıl anlaşılmalı? Şöyle, nefsini yenmek, şehevi arzuları ve hayvani ihtirasları törpülemek, nefsi tezkiye ve terbiye etmek şeklinde bu ümmete bu emir vardır. Evet kıymetli kardeşler. Fela tüzekku enfusekum. Ha, burada Mevla ne buyurdu? Kendinizi temize çıkarmayın. Kendinizi övmeyin. Çünkü hüve alemu men takva. Yani kim takva onu Mevla bilir. Ama ne yapın? Kadef leha men zekkaha. Nefsinizi temizleyin. Överek kendinizi temize çıkarmayın ama manevi efendim işlerle, şeriat yaşamakla, Allah'ı zikretmekle, rabıtayla, murakabeyle, tefekkürle, nefis terbiyesiyle o nefsi terbiye edin, tezkiye edin. İşte bunu yapan kadeflaha men zekkaha. Nefsini arındıran, temizleyen, terbiyeden kurtuluşa ermiştir diyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Demek ki bu nefsi öldürmek manevi olarak, yani tasavvufi bakımdan böyle bir emir vardır diyor İmam-ı Kuşeyri rahmetullahi aleyh. Şimdi tabii şunu da arz edelim burada. Hani zahiren nefsi öldürmek. Bir de nefsi terbiye etmek. Aslında zahiren nefsi öldürmek daha zor gibi geliyor ya. Büyükler diyorlar ki bu kolay. Asıl zor olan nefsi öldürüp terbiye edip adam etmek. Nefsi radiye merdiye mertebelerine çıkarabilmek. Nefsi mutmainne olabilmek yani. Kur'an-ı Kerim'de de Mevla ne buyurdu bak? Minen nebiyyine ve siddiqine ve şüedai ve salihin. Yani şehitler sıddıklardan sonra geliyor. Yani sen şehit oldun ama bir kere can verdin, kurtuldun. Hem de yüksek bir makamı kazandın. Bak sıddıklar ondan önce. Niye? Çünkü sıddık, sıddıkiyet makamı. Sıddıklar ne yapacaklar? Her gün nefsi öldürmesi lazım. Her gün şeriat kılıcıyla onu doğrasan da o gene her gün diriliyor. Şeytanla işbirliği yapıyor. Seni ne yapıyor? Yıkmaya çalışıyor. Seni imansız götürmeye çalışıyor. Beceremezse amelsiz yapmaya çalışıyor. Beceremezse amel de ediyorsun. Bu sefer sevapsız bırakmaya çalışıyor. Mücadelesi bitmiyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden döndüğü zaman ne buyurdu? Racane emnen cihadil eshar ilel cihadil ekber buyurdu. Yani küçük cihattan büyük cihada döndük. Deyince hakkıyla ve mel cihadil ekber ya Resulallah. Ya Resulallah yani büyük cihat nedir yani? Bundan büyük cihat ne olabilir? Kal huve cihadun nefs. Nefisle cihattır bu büyük cihat. Ha vel esgaru huvel katil. Küçük cihat da savaşmaktır diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani günümüzdeki insanı düşün. Yani şimdi belki silahlı cihadı ömründe hiç yapmayabilir. Belki hiç böyle bir cihat, silahlı cihat görmeyecek ömründe. Ama nefisle her gün harp var, nefisle her gün cihat var. Ölesiye kadar, son nefesine kadar bu cihat demek devam edecek. Evet, eğer nefisle cihadı beceremezsek, başaramazsak, o nefsin hevasına, ihtiraslarına, şehevani arzularına uyarsak ne var biliyor musun? İşte o nefsin hevasına uyan Firavun ben ilahım dedi, sapıttı. İsrailoğulları bak ne yaptılar, nefislerine uydular, gittiler buzağı ilah edindiler, taptılar. İşte nefisleri oraya sürükledi yani. Peygamberleri katlettiler. Şeytan hevasına uydu, ne yaptı? Gitti Allah'a isyan etti, azdı, kibirlendi ve huzurdan kovuldu kıymetli kardeşlerim. Evet bu nefis öyle. Onun için adi nefseke fe inneha intasabet li muadati, nefsine düşman ol çünkü o bana düşmanlık için dikildi diyor hadisi kutsi'de. Allah'a düşmanlık için dikildi nefis. Bak böyle bir nefis var. Biz Mevla'nın emirlerinin dışında o heva, o heves, o ihtiraslar, o yasak adreslere gitmeler, o İslami olmayan ne kadar şey varsa Kılık kıyafet, oda moda neyse hep özeniyorsun ya. İşte o nefis seni oralara sürüklüyor. O nefis Allah'a düşman. Bak seni beni de Allah'a düşman edebilir. Onun için adi nefseke, o nefse düşman ol diyor. Çünkü bu nefis bizi bak İsrailoğullarını sürüklediği yere sürükler. Firavunu, efendim şeytanı sürüklediği yere sürükleyebilir Allah muhafaza. Onun için kadeflaha men zekkaha, nefsini arındıran, tezkiye eden elbette kurtuluşa ermiştir buyruluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, tabi burada aslında anlatılacak çok da şeyler var ama hepsine de girmeyeyim. Çünkü yani burada Beni İsrail'in taptığı buzaktan bahsediliyor. Altından, mücevherattan, bir takım ziynet eşyalarından onları eritip Samiri onu ne yaptı? Buzağı yaptı ve ona taptılar. Burada aslında buzağı bir semboldür. Mevla bize bunu anlatıyor. Herkesin, her toplumun, her dönemde, devirde bir buzağısı demek ki var. İsimler değişebilir. Ama tapılanlar değişmez. İlla kalkıp secde ederek tapmak demek de değildir. Belki de kimilerinin buzağısı paradır, makamdır, mevkidir, ihtiraslardır. Haberleri duyuyorsunuz. Neler duyuyorsunuz, neler duyuyorsunuz. Değil mi? Bu borsada batakları bilmem neleri. Efendim, yani bitmek tükenmek bilmeyen o kazanma hırsını, o dünyacılığı görüyor musun yani? Hangi makama çıkarsan çık, hangi mevkide olursan ol, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor demek ki kıymetli kardeşlerim. İşte nefis adamı böyle perişan eder. İbre sona vurmuş, hızla araba bayır aşağı uçuruma doğru gidiyor ya, öyle düşün. İşte bu nefis bizi eğer dümeni ona bırakırsak böyle sürükler, perişan eder, mahveder Allah muhafaza. Onun için herkesin bir buzağısı vardır. Dikkat etmek lazım. Kiminin paradır, kiminin mevkidir, makamdır, şöhrettir. Anlıyor musun? Ha işte o buzağı, artık senin buzağın hangisi? Hangisinde zaafın var? Sakın ha Allah'ın emirlerini bırakıp, bize bu kadar nimetler lütfeden Allah'ı unutup, onu elde etmek için Allah'ın emirlerini kırmaktan uzak durmaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sözlerimizin tesirini halk eylesin. Amel safhasına koyabilmeye muvaffak eylesin. Ve nankörlükten bizleri muhafaza buyurup, bu nefsimizi terbiye, tezkiye edip, imanla yaşamak ve imanla ruh teslim etmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kefira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor.

0: Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 02 12'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 72

0: 0212-253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
3: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Mesela Yeni Yıl Gecesi. Biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendine suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Hindiler hazırladılar. Efendime söyleyeyim şaraplara hazırla zinalar neler neler neler yapacaklar cimansimin. Talık Hoca geçen dedi ki Fetva Hind şeyde İbn Abidin'de gördüm. 5. cilt olacak. Bir adam yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu Talık Hoca kitaptan söyledi. Bize kitaptan yeri bellidir. İsteyene gösterilir. Bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakşişler veriyorlar. Efendim söyleyeyim ey Müslümanlar. Ne olacak bizim halimiz? Bu zavallılık ne acayip şeydir. Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz. Yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece yapacakları hararetler dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat kökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Ama Ahmet Efendi uyardı siz bende birazcık uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba o taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gece bir değişiklik. Yine tepesi kadar daha yapmayın artık. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerle imanımızı. Elimizden alırlar Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.
3: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
3: Sağlık Vakti başlıyor.
6: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Ve Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda artık hepinizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz tekrar.
7: Hoş bulduk Ali Bey.
6: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
7: Sağ olun, hamdolsun. Siz nasılsınız?
6: İyi hocam, Allah'a şükür. Evet. Sayenizde dinç bir şekilde güne başlıyoruz. Seyircilerimizden gelen mesajları ve soruları yanıtlamak için o heyecanla Salı günlerini iple çekiyoruz biz de.
7: Evet, sağ olun.
6: Hemen numaramızı söyleyelim efendim. 0549-691-8080 WhatsApp hattımız. Buraya sorularınızı yollayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden Mesut hocamız da inşallah cevaplayacaktır. Hocam şimdi bugün herkesin yanlış, yani çok sık yanlış anlaşılan, yanlış yapılan bir süreçten bahsetmek istiyorum.
7: Evet.
6: Tansiyon hocam.
7: Doğru.
6: Hakkında hem çok soru alıyoruz ama ölçme konusunda çok bir soru almıyoruz. Evet. Bir tansiyonum düşük, tansiyonum yükseliyor. Bu şekilde süreci takip ediyoruz. Ama doğru ölçüyorlar mı? Doğru yapılıyor mu? Bu tansiyon konusunda herkesin bildiğini düşündüğü bu konu hakkında.
7: Evet.
6: Önemli olan noktalara bir evet. Şey yapalım, başvuralım isterseniz.
7: Instagram'ımda en çok tıklanan tansiyon ölçme. Orada tansiyon ölçmeyi de gösterdik. Yani yaklaşık 1,5 milyon civarında bir tıklama aldı. Neden? Çünkü gerçekten doğru bilinmiyor. Önce tansiyon nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Biliyorsunuz kalbimizin bir hareketi var. Kontraksiyon dediğimiz basması. Bir kulakçık, bir karıncık bölgesi var. Bu karıncıkların kasılması esnasında kalbin sol karıncığından en büyük damarımız olan aorta bir kan gönderiliyor. Bu aorta giden kan da tüm bizim atar damarlarımıza yayılıyor. İşte bu kasılma esnasında kalbimizin aort damarı vasıtasıyla arterlerde meydana gelen basınç. Buna büyük tansiyon diyoruz, sistolik tansiyon. Bir de kalbin karıncığının gevşemesi var. Gevşeme esnasındaki tansiyona da küçük tansiyon diyoruz. Her ikisi de çok önemli. Büyük tansiyonun normal değerle 90 ile 140 arası olması gerekiyor. 140'ı geçerse işte yüksek tansiyon diyoruz. Peki küçük tansiyon ne kadar normal değeri? 60'da 90'ı. 90'ı geçer sonra da yüksek tansiyon diyoruz. Şimdi tansiyon ölçerken bir tansiyon önceki dönem var. Ölçmeden önceki. Bir de tansiyon esnasında, ölçüm esnasında dikkat edilecek hususlar var. Şimdi tansiyon öncesi, öncelikle tansiyonu ölçülecek kişi en az 20 dakika istirahat etmiş olması gerekiyor. Mesela hasta diyelim ki doktor olarak yanımıza geldi, koşarak geldi, randevuya yetişemeyeceğini düşündü. Oturdu, biz de hemen tansiyon ölçtük. Çok yanlış. Mutlaka 20 dakika istirahat edecek. Ondan sonra tansiyonu ölçeceğiz. Başka dikkat edilmesi gereken ve yapılan yanlışlardan biri şu. Hasta bir yandan çay içiyor, kahve içiyor. Biz de bir yandan tansiyonu ölçüyoruz. Olmaz. Neden? Çünkü tansiyon ölçülme esnasında son 30 dakikada herhangi bir çay, Nescafe, kahve, sigara, alkol alınmamış olması gerekiyor. Neden? Çünkü bunların hepsi tansiyon yükseltici etkileri var. Ne oldu? O zaman siz ölçeceğiniz tansiyon yanlış olmuş oldu. Bir başka husus şu. Kişi ya yatarak pozisyonda olmalı ya da oturur pozisyonda olmalı. Mesela yine çok dikkat edilmeyen bir konu. Tansiyonu ölçülen kişi bacak bacak üstüne atıyor ve tansiyonunu ölçüyoruz. Yanlış. Neden? Bacağınızı diğer bacağın üzerine attığınızda üstteki bacağımızdan dönen kan azalacaktır. Buna venöz dönüş azalması. Çünkü bu şekilde yaptığınızda alttan baskı olacaktır üstteki bacağın. O da venlere baskı yaparak toplar damarlara dönüşü azaltacaktır. Kalpte şöyle bir kural var. Ne kadar kalbe kan dönerse o kadar kan atar. Kalbe dönen kan miktarı azalırsa atacağı kan miktarı da azalacak. Tansiyon düşük çıkacaktır. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta. Sağdan mı ölçmeli, soldan mı ölçmeli? Halkımız hep soldan ölçmeyi tercih ediyor. Neden? Diyor ki kalbimiz daha yakın. Hayır, sağ kolumuzun tansiyonu Ali Bey sola göre daha yüksek. Neden? Kalbimiz solda ya şimdi. Çıkan damar sağ kola dal verirken bakın geniş bir kavisle veriyor. Ama sol kola verdiğinde kalp solda olduğu için keskin bir virajla veriyor. Dolayısıyla araba kullanırken keskin bir viraja girerken savrulma imkanı ihtimal çok yüksektir değil mi? Evet. İşte kan da böyle. Dar bir açıyla hareket ettiği zaman damarın içinde damara vuruşu daha fazla. O zaman kola yansıyan, bizim ölçtüğümüz yere yansıyan tansiyon düşük oluyor. Yani sonuç olarak sağ koldan ölçmeliyiz. Çünkü sağ kol daha yüksek ölçer. Biz yüksek olanı bulalım. Düşük olan zaten düşüktür. Yine yapılan yanlışlardan birisi. Ölçülecek kol, sağ kolun elbisesi dar olmamalı. Yani bazen yaşlı teyzelerimiz özellikle o kadar çok kat kat giyiyorlar ki kolunu o kadar sıkıyor ki oradan gelen kan akımı çok azalıyor ve tansiyon düşük çıkıyor. Hatta sesi alamıyorsunuz yani. Dolayısıyla elbisemiz çok rahat olmalı. Hatta kolunu çıkartmakta fayda var.
6: Ya sıyırdıkları zaman genelde evet. Burada şey kalıyor. Mutlaka. Yani burayı sıktığını görüyoruz.
7: Evet.
6: O i̇şte, olmasın.
7: O olmayacak. Yani o elbise çok bol olmalı. Çok rahat bir şekilde açmalıyız kolumuzu. Evet, bunlar tansiyon öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar. Buna dikkat ediliyor mu Halil Bey sizce?
6: Ben dikkat edildiğini düşünmüyorum.
7: Açıkçası. Değil mi efendim? Yani dolayısıyla ölçülen tansiyonlar gerçekten çok yanlış çıkıyor. Peki tansiyon ölçerken neye dikkat edeceğiz? Müsaade ederseniz ben bir tansiyon aleti getirdim.
6: Tabii hocam.
7: Ondan da bir tanıtalım kısaca.
6: Şöyle şimdi ben biraz uzun kollu giydim.
7: Evet.
6: Arkadaşlardan birine rica edeceğim. Arkadaşlardan biri hazır olsun, birazdan gelir.
7: Evet. Şimdi tansiyonu ölçerken bizim en büyük sermayemiz bir stetoskopumuz, bir tansiyon aletimiz var. Stetoskopun bir dinleme bölgesi, bir de hortumla tambur dediğimiz hastanın üzerine koyduğum sesi duyduğumuz nokta var. Diyafram diyoruz buraya da. Şimdi bunun kullanımı önemli. Öncelikle çok kaliteli olması gerekir. Çünkü bazıları o kadar kalitesiz oluyor ki. Yani öne arkaya çok kolay çevrilebiliyor. Stetoskop takarken kulaklarımıza bakın öne doğru bir eğim olmalı. Yani bu şekilde değil, bu şekilde takmamız gerekiyor. Çünkü dış kulak yolumuz öne ve içe doğru. Burada da öyle öne ve içe doğru bir açı olmalı. Diğer taraftan bunu taktıktan sonra mutlaka bu stetoskopun dinleme bölgesindeki erişkin dinleme yüzü, çocukları dinleme yüzü var. Bunu çevirdiğiniz zaman çocukları dinleme yüzünü geçtim şimdi ve buradan duyamazsınız. Eğer stetoskopu kontrol etmezseniz siz büyüklerde burayı kullanırken burası kapalı olduğu için hiçbir ses duyamazsınız. Dolayısıyla bundan emin olacağız. Onu nasıl anlayacağız? Kulağımızı taktıktan sonra burayı hafifçe vurup kontrol etmeliyiz. Mesela şimdi burayı ben hafifçe taktım. Bakın şimdi burayı doğru yerdeyim. Bakın burayı çevirdim. Buradan ses geliyor ama buradan hiç gelmiyor. Demek ki bu yüzü mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Evet. Bir de başka bir bölümümüz var tansiyon aletlerimizde. Bu da manşon dediğimiz tansiyonu aletini sıkıştırdığımız zaman havanın şiştiği ve kola sardığımız bölge. Burası manometre bölgesi. Bir pompası, üzerinde bir skalası var. Burada rakamlar var 300'e kadar. Ve bunlar genelde işte 20, 40, 60, 80, 100 şeklinde gidiyor. Aralarda da küçük noktalar var, çizgiler. Onlar da işte 20 ile 40 arası 30'u gösteriyor. Şimdi burada en önemli noktadan burayı zaman zaman bu vidaları kontrol etmeli. Çünkü burası gevşerse hava verdiğinizde iner. Çok önemli nokta şu. Bakın burada bir vidamız var. Bu vida kapalı olması lazım biz bunu şişirirken. Eğer açık olursa hava kaçır ve şişiremeyiz. Fakat bu kapatmayı da o kadar çok sıkmamalıyız. Çünkü tansiyonu ölçerken burayı açmak zorundayız. Ve elimiz devamlı burada bulunmalı. Yani tansiyonu ölçerken elimiz hep bu vidada olmalı. Neden? Çünkü şişirdikten sonra bunu gevşetiyoruz havayı ve bu ibre bizim kontrolümüzde aşağıya inmeli. Yani yoksa fış dediğimiz çok hızlı iner ya da fış çok yavaş iner. Ama iniş şekli çok yavaş 2-3 saniyede bir hareket edecek şeklinde olmalı. Ve elimiz hep burada bu inme hızını buradan elimizdeki vidayla daima kontrol etmemiz gerekiyor. Sardık diyelim. Sardıktan sonra tansiyon dinleme aletim stetoskopu kolumuzun neresine koyacağız? O çok önemli.
6: Arkadaş gelsin mi
7: evet,
6: hocam?
7: Evet gelsin onu gösterelim.
6: Hamza bakar mısınız? Burada hocam
7: evet.
6: Arkadaşımızı üzerinde göstermek
7: tabii, çok daha iyi olacak. Olur. Hamza Bey hoş geldiniz. Şöyle sizi alayım. Evet, Hamza da maşallah çok güzel vücut çalışması yapıyor. Kasları gayet iyi gelişmiş. Bakın, tansiyon ölçme sağdan ölçüyoruz. Ve bu stetoskop yani dinleme aletinin tamburunu burada nereye koyacağız? Bu çok önemli. Kolumuzun bir kıvrılma yeri var bakın. Bu enine bir çizgi değil mi? Onu böyle Hamzacığım çiziyorum kusura bakma.
6: Çizebildiniz mi?
7: Evet biraz zorlandım. Evet.
6: Şöyle vereyim.
7: Bu daha iyi olacak gibi. Tamam. Verim evet. Olsun. Burayı bu şekilde çizdim. Bir de kolumuzu uzunlamasına çiziyoruz. Bakın şöyle. Uzunlama bir tam ortadan çiziyoruz. İşte bu iki çizginin kesiştiği yer olan tamburu buraya koymamız gerekiyor. Ve iç bölgeye, vücudumuza yakın olan bölgeye buraya koymamız gerekiyor. Dinleme aletini. Ve bu manşonu sararken bu enine olan kıvrım yerinin en az iki parmak üzerindeki yere gelmeli. Alt sınır manşonu. Çok yanlış yapılan noktalardan biri bu. Buraya kadar sarıyor ölçen kişi ve dinleme aleti altına koyduğu zaman oradan sesler geliyor. Sıkıştırdığınız zaman, havayı verdiğiniz zaman. Bu da ne yapıyor? Yanlış ses duymamıza sebep oluyor. Dolayısıyla evet, tansiyonu da yanlış ölçmüş oluyoruz. Evet. Şimdi biz gösterme olduğu için normalde oturtmamız lazım. Burayı tutabilirsiniz. Oturtmamız lazım ama biz görünmesi için ayakta tutuyoruz Hamza Bey'i. Şimdi bakın biraz önce dedim bu enine olan çizgiden iki parmak yukarıya alt sınırı gelecek. Bu şekilde ve bu hortum kısmı arkaya gelecek ki elimize dolaşmasın. Kancalı olan tansiyon aletleri çok daha iyidir bu şekilde bahsettiğim.
6: Hocam zaten bu tipi öneriyorsunuz.
7: Evet.
6: Eski tip.
7: Manuel ölçümler en güzeli. Evet bakın arkada burası açık. İki parmak mesafe var. Dinleme aletimizi yavaşça alıyoruz. Ve bakın nereye koyacağız bunu? Tam buraya koyuyoruz.
6: Evet hocam benim de alışık olduğum içine
7: evet
6: koymaları.
7: İşte içine koyduğunuz zaman bunu da sıkıştırdığınız zaman buradan havayla birçok ses gelecek size.
6: Evet.
7: Bu seslerde yanlış tansiyon ölçmenize sebep olacak. Evet. Bunu kulağımıza taktık. Bu şekilde yerine kontrolünü yaptım. Sesi bu şekilde koydum. Şimdi bunu tansiyon aletinin manometre dediğimiz yeri yavaş yavaş evet havasını veriyoruz. Bir yandan şişiyor. Bunu 200'e kadar getirmek gerekiyor. Evet, yavaşça açtım. Duyacağım ilk ses yüksek büyük tansiyon. Ben şimdi duydum. Devam ediyor, devam ediyor. En son duyduğum ses de küçük tansiyon. Ben burada 110'da duydum. Bu büyük tansiyon. Tansiyon atışları, kalp atışı devam etti. En son duyduğumda 70'te idi. Dolayısıyla Hamza Bey'in tansiyonu 110'a 70. Çok da güzel Hamza Bey.
6: Sağ olun.
7: Evet. Sağlıklı yıllar dilerim. Evet, burayı tekrar anlatayım. İlk duyduğumuz ses tak, tak, tak. Evet, ilk duyduğum ses burada tam 110'da duydum. Dolayısıyla demek ki büyük tansiyonumuz 110. Yani halk arasında 11 diyoruz buna. Devam etti. Tak, tak, tak, tak. Her sesin son ses olacağını bilmemiz gerekiyor. Ve en son duyduğum ses de 70'te duydum. Dolayısıyla büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 70. Yani 7, 11'e 7 ya da 110'a 70 milimetre civa demektir.
6: Normali nedir hocam? Yaştan yaşa fark ediyor değil mi?
7: Evet. Tabii yaşımız ilerledikçe tansiyonumuz yükseliyor. Ama büyük tansiyonun normal değerleri 90 ile 140 arası. 90'ın altına düşerse küçük tansiyon düşmesi, 140'ın üzerine çıkarsa da o zaman yüksek tansiyon diyoruz. Küçük tansiyonda normal değerleri 60 ile 90 arası. Onu da yine yüksek ve düşük değerlerini hesaplayabiliyoruz.
6: Hocam hemen tansiyonla ilgili bir soru gelmiş.
7: Evet.
6: Bunu cevaplandıralım. Mesut Hocam, ben Malatya'da sürekli spor yapıyorum. Tansiyonum hep yükseliyor ve sinirli oluyorum. Tansiyonun sinire bir etkisi var mıdır diye sormuş
7: evet,
6: kendisi.
7: Yanlış anlamadım Cemal Bey. Tansiyon spor yaparken
6: sürekli spor
7: yükseliyor,
6: yapıyorum. Tansiyonum hep yükseliyor ve sinirli oluyorum demiş kendisi.
7: Evet, yani spor yaparken yükseliyor evet, demek istiyor
6: değil sinire mi? Bir etkisi var mıdır evet, tansiyonun?
7: Tabii ki şöyle, bir defa sinirin tansiyona çok etkisi var. Sinirlendiğiniz zaman, strese girdiğinizde tansiyonunuz yükseliyor. Bu tansiyon yüksekliği de sizi gerginleştiriyor. Çünkü başınız ağrıyor, başınız dönüyor, terleme oluyor, bulantı oluyor. Bu da sizi geriyor yani. Dolayısıyla o bir daha tekrar tansiyonu yükseltiyor. Yani böyle bir kısır döngüye giriyor. Biraz sakin ve sessiz, rahat bir ortamda olmak lazım tansiyon yükseldiği zaman.
6: Yani burada spor etki ediyor mudur hocam peki?
7: Spor tabii. Koştuğumuz zaman, egzersiz yaptığımızda tansiyonumuz yükselir. Normalde de yükselir. Nabzımız yükselir. Normalde de yükselir. Dolayısıyla biz bunu, sporu, nabzımızı nereye kadar yükseltmemiz gerekiyor en fazla? Bunun bir formülü var Ali Bey. O da şu. Yaş 220 eksi yaş.
6: 220
7: eksi yaş. Ama hiçbir kronik hastalığınız yoksa, mesela diyelim ki 50 yaşında bir erkek kişi diyelim, spor yapacak. Diyabet, hipertansiyon, kalp problemi, hiçbir şey yok. Gayet normal. 220 eksi 50 ne yapar? 170.
6: 170.
7: 170'e kadar bu kişi spor yaparken nabzını 170'e kadar çıkarmalı. 170'i geçerse o zaman problem meydana gelmeye başlar.
6: Bak bu çok güzel bir bilgi.
7: Evet.
6: Bize çok sporcu da takip ediyor bizi.
7: Evet.
6: Kreatin kullanalım mı, protein
7: evet,
6: dozu kullanalım
7: evet,
6: mı sorularından anlıyorum.
7: Evet.
6: Bu çok güzel. Yani çünkü sporda çok önemli.
7: Tabii
6: nabzı
7: ki
6: yüksek tutmak.
7: Sınırını bilmek
6: ama
7: lazım.
6: Ama sınırımız buymuş.
7: Ya. Ama bu normal hastalığı olmayanlar için. Ve kronik hastalığı varsa formunuz değişiyor o zaman.
6: Nedir hocam?
7: Hipertansiyon var, diyabeti var, kalp problemi var diyelim. O zaman şu, 220 eksi 2 çarpı yaş.
6: Bayağı bir düştü.
7: Evet. Diyelim ki 60 yaşında. Değil mi? Diyabeti var, hipertansiyonu var. 2 çarpı 60 ne yaptı? 120. 220'den 120'yi çıkardık, 100. Demek bu kişi nabzı en fazla 100'e kadar çıkabilecek sporları yapmalı. Ne kadar güzel değil mi?
6: Muhteşem.
7: Yani bu üst sınırı bilmek çok önemli.
6: Ben mesela spor yaparken nabzımı yükseltiyorum. Yani ne
7: evet,
6: kadar yükselirse yüksekte tutmak,
7: evet, evet,
6: kendimizi zorlamak.
7: Evet.
6: Bunlara dikkat ediyorduk
7: evet,
6: ama sınırımızı bilmek lazım.
7: Evet.
6: İnsan kendi sınırını bilmeli.
7: Aynen. Sizin
6: sağlıklı bir insan için 220 eksi yaş. Sağlıksız bir insan için
7: kronik hastalığı varsa,
6: yani tabii
7: evet,
6: sağlıksız demek
7: aynen,
6: doğru olmaz.
7: Evet.
6: Kronik hastalığı,
7: kronik hastalığı
6: varsa, yaş çarpı 2 mi dedik?
7: 220 eksi yaşın 2 katı.
6: Yaşın 2 katı.
7: Evet. Yaşı 2 ile çarpıyoruz.
6: Bunlar önemli bilgiler.
7: Evet.
6: Bunları ben not aldım.
7: Evet. Sizinkini de hesaplayalım mı Ali? Siz iyi sporcusunuz maşallah.
6: Hocam 30 benim yaşım.
7: Evet.
6: Hani biraz düşürelim. Çok önemli.
7: Tamam.
6: Yüksekte kalmasın.
7: Neyse ki bayanlar çok hassas bu konuda. Biz öyle değiliz.
6: Ben zaten. Aynen. Kesinlikle.
7: Ama siz yaşınızdan genç gösteriyorsunuz.
6: Teşekkür
7: maşallah,
6: ederim hocam. Sağlıklı yaşamaya
7: evet,
6: çalışıyorum
7: evet,
6: ben de.
7: Evet.
6: Benim bayağı yüksekmiş zaten. Oralara çıkmıyorum.
7: Evet.
6: Buraya.
7: Evet.
6: O yüzden
7: 220 eksi
6: 30'dan,
7: 30 çok çok iyi. Yani 190'a
6: zaten
7: kadar çıkabilirsiniz yani evet.
6: Sınırımız yokmuş o
7: evet,
6: konuda.
7: Önünüz açık.
6: Sorular geliyor ama ben tansiyon sorularına öncelik
7: evet,
6: vermek istiyorum.
7: Tabii.
6: Tansiyonla ilgili sorusu olan izleyicilerimiz varsa.
7: Ben bir soru sorayım.
6: Onlar cevabım. Eyvah.
7: Ben
6: İnşallah
7: sorayım, ben
6: cevap
7: vereyim. İnşallah
6: kendinize soruyorsunuzdur hocam.
7: Evet,
6: ben de çok korktum
7: soracağım,
6: bana soruyorsunuz.
7: Yok estağfurullah. Yine Instagram'ımızda 2 milyon 100 bin tıklanan bir konu, tansiyon ilacı ne zaman alınmalı?
6: Evet.
7: Çok, çok önemli.
6: Güzel.
7: Şimdi hastamıza ben soruyorum. Diyorum ki ne zaman tansiyonunuz ilerledi? Hocam kahvaltıdan sonra. Bir kahvaltıyı ne zaman yapıyorsun? Hocam 11-12 civarlarında. Yani sen bunu 12'de alıyorsun demek. Şimdi bu bir yanlış. Neden? Ve o kişinin bakın tansiyonu iyi gitmiyordur %90. Tansiyon en çok Ali Bey sabah 6 ile 8 arasında yükselir o saatlerde. Neden? Çünkü vücudumuzdaki kortizonun bir dağılım, sekresyon, salgılama ritmi var. Sabah 3'te 2'si, ikindi civarı 3'te 1'i salgılanır kortizon. Dolayısıyla kortizon sabah bu saatlerde 6-8 arası çok pik yapar. O da tansiyonu çok yükseltir. Ani ölümler, kalp krizleri, felçler, Allah korusun hep bu saatlerde olur. Ne yapmalıyız? 6 ile 8 arasında bu kortizonun çok yükseldiği dönemde ilacımızı almamız gerekiyor. Aç veya tok. Ben hocam bir şey kahvaltı yapmamış oluyorum o saatte. Hiç önemli değil. Aç veya tok olabilir. Ha, nasıl kalkacağım? Saat 7'ye kurun saatinizi. Başucunuzu, ilacınızı tutun. Suyunuzu da alın. Tekrar yatın. Hiç problem değil. Ama saat 8'i geçmemeli. 6 ile 8 arası.
6: 6 ile 8 arası tansiyon ilacının kullanılması gereken saat.
7: Aç veya tok önemli değil. Yani illa kahvaltıyı beklemek gerekmiyor yani.
6: Hocam bu tansiyon hastalarının tansiyon ilacını azaltma şeyi nereden geliyor, sevgisi, isteği?
7: Evet ya şundan dolayı psikolojik olarak insanı rahatsız ediyor Ali Bey. Ya düşünün her gün o ilacı alıyorsunuz. Ya bir defa diyor ki demek benim tansiyonumda sıkıntı var, ben hastayım şöyle böyle. Halbuki günde kaç öğün yemek yiyoruz Ali Bey?
6: 3 öğün yiyoruz ortalama.
7: 2 öğün, 3 öğün değil mi? Bundan şikayet eden duydunuz mu?
6: Hayır.
7: Ama 24 saatte 5 saniyesini ayıracağımız bir olaya çok şikayet ediyoruz. Halbuki yemek bize zarar bile verebiliyor bazen değil mi?
6: Tabii.
7: Çok aşırı yediğimizde. Ama ilacın çok büyük faydası var. Yani dolayısıyla hastalıklarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ben hani diyabetik olan erkek hastalarıma diyorum ki bu sizin ikinci eşiniz veya tansiyonunuz varsa veya kalp problemi var. Bununla iyi geçineceksiniz. Yenge hanıma zarar verirsiniz, kötü davranırsınız. O da size kötü davranır. Hastalıklar da böyle. Onlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir defa kabullenmek gerekiyor. Kabullenince de yani 24 saatte 5 saniyelik bir ilaç alma bizim faydamız olan bir şey yani.
6: Tabii ki. Selamünaleyküm. Tansiyonum sürekli 15-11 ama iyiyim demiş.
7: Evet.
6: İzleyicimiz o yüksek tansiyonu olanlar, düşük tansiyonu olanlar.
7: Evet. Şimdi
6: bunlar nasıl oluyor?
7: Ama iyiyim diyor ya bak evet. O cümleyi şimdi alalım ve çekelim oradan. Sağlıklı olmak iyi hissetmek anlamına gelmiyor. Ya da iyi hissetmek sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Geçen de bir hastam geldi. Tansiyonunu ölçtüm. 170'e 110 geldi. Bayan bir hasta. 60 yaşlarında. Ama dedi hocam ben hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Niye böyle yüksek çıktı acaba? Çünkü ilacını aksatmış, tansiyon ilacını. Hastanın tansiyonu 150-90 yatağa düşüyor. Öyle bir hasta var ki 230'la sokakta geziyor. Yani dolayısıyla biz kişinin şikayetine göre tedavi etmememiz gerekiyor. Yüksekliğine göre. Yüksekse tedavi edeceğiz. Değilse tedavi etmeyeceğiz. Bu nokta çok önemli. Ben kendimi iyi hissediyorum. O zaman izleyicimizin dediği gibi ne demiş?
6: 150'ye 11
7: 150-11.
6: Hiç de ilaç kullanmamış.
7: Mesela çok yanlış. Çünkü küçük tansiyonu 90'ı geçmemeli 110. Yani 11 dedi o.
6: Hadi ya ben de şöyle biliyordum hocam hani kişiden kişiye değişebilir hani normali odur.
7: Yok
6: gibi. Yanlış
7: standartımız evet. 140'ı geçerse ilaca başlamak gerekiyor. 150, 160, 170, 180, 190. Tabii 140 altında ise mesela o 130 ile 140 arasında ise hayat tarzı değişiklikleri tavsiye ediyoruz önce. İlaca başlamıyoruz. Mesela 135'e 85 diyelim. Burada işte tuzsuz yiyin, egzersiz yapın, yağlı yemeyin. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın, sigara içmeyin, alkolü bırakın falan gibi. Bunlara hayat tarzı değişikliği diyoruz. Ama ne zaman ki tansiyonumuz 140'ı geçti, 150, 160, 170 büyük tansiyon. Küçükte 90'ı geçti, 100, 110. Burada olduğu gibi
6: şimdi burada
7: 11 diyor mesela. Mutlaka ilaca başlamak lazım. Başlamasak ne olur?
6: Şimdi başlamadan önce ilk dediklerinizi dinlese. Ben yine ilaçtan önceki şeyindeyim. Egzersiz yapsa, işte sigara, alkol zaten sağlığa da zararlı şey de var.
7: Evet.
6: Onları zaten bıraktığını varsayıyorum veya kullanmadığını.
7: Evet.
6: Stresten de biraz işte uzak kalabildiği kadar kalsa. Öyle bir müddet deneseyi geçti mi şu an?
7: Geçti. 90'ı geçtiği an küçük tansiyonu 85-90 arası olsaydı ya da 90'ın biraz altında olsaydı o zaman bu tedbirleri alabilirdik. Ama şimdi 110 olmuş ya.
6: Sarımsak kullansak diye
7: o da ona. Egzersiz gibi, tuzsuz yemek gibi, o da hayat tarzı değişikliği. Yetmiyor maalesef. Bunu hep yapılan çalışmalarda görüyoruz.
6: Yani
7: sarımsak yetmiyor.
6: Yetmiyor ama şimdi hastaneye gitme gibi veya doktora gözükme gibi bir şeyi yoksa, niyeti yoksa izleyicimizin ilk bir yaşam tarzını bir değiştirmesini öneriyoruz. Doğru mu?
7: Değil.
6: Yine de doktora gitmesini öneriyoruz.
7: Mutlaka.
6: Duydunuz. Yine elimden geleni yaptım.
7: Hoca direniyor bu konuda.
6: Ben yine elimden geleni yaptım.
7: Evet, doğru.
6: Şöyle bir numaramızı tekrarlamakta fayda var.
7: Tabii ki.
6: 0549-691-8080 WhatsApp hattımız. Sizler de özellikle tansiyonla ilgili sorularınızı yollarsanız Mesut Başak hocamız cevaplıyor efendim.
7: Evet.
6: Kaçırmayın. Hemen şuradan yeni sorulardan devam edelim. Sarımsağı da sizde gitmiyor. Normalde ama daha düşük
7: tavsiye
6: şeylerde.
7: Tavsiye ediyoruz. Yani sarımsağı destek olarak kullanabilir. Sarımsaktan yapılan böyle tansiyon ilaçları falan da var bildiğimiz, gördüğümüz. Ama sarımsak direkt olarak çiğnenerek ya da işte ezilerek şu bu kullanılabilir. Tansiyonu düşürüm. Ama bu ne zaman gerekiyor? İlaç kullanırken yanına destek mahiyetinde. Yani ilaç kullanmayayım ben, sarımsak alayım. Olmaz. Eksik olur. Düşmez zaten yani. Düşmediği için de sıkıntı olur. Yani tansiyon yüksek olursa ne sıkıntı olur? Göz. Körlüğe kadar götürebilir Allah korusun. Kalp yetmezliği, kalp damarlarının tıkanması, böbreklerin yetmezliği gibi birçok durum var biliyorsunuz.
6: Tabii. Hocam selamünaleyküm. Ben sabah akşam ilaç kullanıyorum. Yine de 14-15 büyük tansiyon, 9-8 de küçük tansiyon demiş izleyicimiz.
7: Evet. Bir, kiloluysa kilo vermesini tavsiye ediyorum. İki, sigara içiyorsa bırakmasını tavsiye ediyorum. Alkol de aynı şekilde. Üç, yağlı ve unlu şekerli gıdaları yarıya indirsin. Yani iki baklava yiyorsa bir tane. Çok yağlı gıdalar yiyorsa yağını yarı yarıya azaltalım. Yürüyüş yapsın, günde 30 dakika yani. Çok mu? Zor mu? Değil yani bunu. Vaktim olmuyor. İki durak önce in ya da arabanızı iki durak uzağa bir yere park edin. Mecburi bir yürüyüş yapın yani. Bunlar önemli. Buna rağmen eğer hala düşmüyorsa o zaman ilaçların dozunu arttırmak ya da yanına bir ilaç daha ilave etmek ya da ilaçları biraz değiştirmek gerekebilir.
6: Kötü alışkanlığı yokmuş. Kendisinin 1.60 boy 74 kiloymuş.
7: Evet. Obez grubuna giriyor. Yani
6: yapmayın hemen. Birden kalbini indireceksiniz izleyicimizin.
7: Fazla
6: yani
7: kilo var
6: olarak.
7: En azından. Mesela
6: olarak.
7: Bu hastamızın hemen hemen bir 14 kilo verse harika. 10 kilo verse yine kabul.
6: Duydunuz efendim.
7: 74'de yani
6: çok
7: mesela.
6: Çok fark eder değil mi?
7: Tabii.
6: Çok etkiler.
7: Her bir kilo tansiyonu bir birim düşürüyor Ali Bey.
6: Çok ya güzel.
7: Diyelim ki 160 işte 74 kiloya.
6: Evet.
7: 64'e düştü. O 15 olan rakam 14'e düşüyor. 10 olan küçük tansiyon 9'a düşüyor.
6: O zaman zaten dediğiniz gibi oradan bir kilo kaybı verirse
7: söylediğim
6: çok
7: gibi
6: büyük kazancı olacaktır.
7: Çok büyük kazancı olur. Evet.
6: Hocam selamünaleyküm. Bu elektronik tansiyon ölçme aletlerine güvenebilir miyiz?
7: Evet. Çok sormuşlar. Güzel bir soru bu da. Şimdi elektronik tansiyon aleti bir koldan ölçülenler var. Bir de bilekten var. Bilekten olanları hani üreticilere bir laf söylemiyorum. Hizmet ediyorlar, üretiyorlar sağ olsunlar. Ama yanlış o ölçme ihtimalleri yüksek. Koldan da bu şekilde. Dikkat etmeli. Mesela bir aletin yanlış ölçüp ölçmediğini nasıl anlarız Ali Bey?
6: Nasıl anlarız?
7: Aynı şekilde bir ölçtünüz, bir kenara yazdık. Atıyorum işte 130'a 80 geldi. Hı hı. O kişi yerinden kalkmadan, hiçbir hareket, bir şey yiyip içmeden yaklaşık 3 dakika sonra bir daha ölçelim. Hı hı. Aynı çıkıyorsa tamam. Ben şimdi Hamza Bey'i çağırsam.
6: Evet.
7: Yani bir ölçtük ya, bir 3-4 dakika sonra aynı pozisyonda durup bir daha ölçsem yine 110'a 70 gelecekti. Yani bunlar, bu aletler o yönden çok güvenilir, manuel dediğimiz. Bunu bir yapsınlar otomatik alet olanlar. Eğer bu şekilde yanlış ölçüyorsa 3 dakika bekliyoruz, hiçbir değişiklik pozisyonumuzu şu bu yapmıyoruz. Aynı çıkmıyorsa alette problem var demek.
6: Bu şekilde zaten kendi üzerlerinde kontrolünü sağlayabilirler.
7: Ben hastalarıma şöyle diyorum. Evinizdeki otomatik alet getirin, ben onu imtihan edeyim.
6: Çok güzel.
7: Ölçüyorum, kağıda yazıyorum, kapatıyorum. Önüne koyuyorum, kapatıyorum ama. Sonra diyorum ki siz ölçün lütfen. Kaç geldi? Atıyorum işte 130'a 70 geldi. Ama ben baktım ki 100'e 60 buldum. Ne kadar fark var değil mi arada? Şöyle yapsak, 130'da 100 ölçüyor. Yani hep ölçünden işte 2 birim düşsek o da olmuyor.
6: Tutmayabilir yani.
7: Ya hani bunlar yalancı çoban hikayesi var ya, ne zaman yalan söyleyeceği belli değil bu aletler. Yani öyle bir arttırma, eksilme durumu yapamıyoruz maalesef.
6: O yüzden bir denemelerini kendileri yapsın.
7: Evet, evet.
6: 3 dakika beklesin ama çay, kahve herhangi bir şey yapmadan yerinden kalkmasın.
7: Kalkmadan.
6: 3 dakika beklesin. Bir daha kontrolünü yaparsa, aynı geliyorsa.
7: Evet.
6: Ve kendine de o tansiyonda hissediyorsa diyelim yani. Doğru.
7: Evet, doğru.
6: Oradan.
7: Otomatik tansiyon aletlerinin çok bunlardan farklı bir özelliği var. Onların, bu bizim dinlediğimiz tambur bölümü tansiyon manşonunun içinde. O dinleme bölümünü biraz önce benim stetoskopu koyduğum yere denk getirmeleri lazım. Sararken. Hani o zaman bizim gibi iki parmak yukarı değil. Otomatiklerde onun dinleme bölümü var. İçine koyuyorlar onu. Tam bu ikiye böldük ya, iç bölüme tam buraya getirmeleri gerekiyor. Çünkü direkt ölçüyoruz. Hiçbir şey dinlemiyorsunuz.
6: O zaman da bayağı aşağı almış olmuyor mu hocam?
7: Önemli. Ama damarın üzerine gelmeli. Atar damar var burada, brakial arter. Biz oradan ölçüyoruz. Dolayısıyla bunlar da farklı. Bunları yukarı çekiyoruz manşonu. Ve dinleme aletimizi aynı yere koyuyoruz. Onların dinleme aleti içte kendinden olduğu için tam o bölgeye oturtmak gerekiyor.
6: Tamam hocam, şimdi radyodan dinleyenler için, dinleyen dinleyicilerimiz için, onlar da YouTube'dan daha sonra açıp bakabilirler bizim gösterdiğimiz haline.
7: Evet, doğru.
6: Onların anlaması biraz daha
7: tabii,
6: zordur.
7: Görmek
6: dinleyerek
7: lazım
6: tabii ki.
7: Gördüğünüz gibi.
6: Hocam çok fazla tansiyon problemi olan varmış.
7: Evet.
6: Dediğinizde haklıymışsınız.
7: Evet,
6: geçen hafta hocamla konuştuğumuz zaman tansiyon konusu hani çok göz ardı ediliyor. Çok bilindiği düşünülüyor ama çok problemler olan bir konu demişti.
7: Toplumda %30 Ali Bey.
6: Yani bizim izleyicilerimizde de bayağı bir fazla
7: varmış.
6: Demek çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Tansiyonum her zaman düşük gibi hissediyorum. Çok aç kalınca hemen tansiyonuma bakmıyorum ama hep 10'a 7 oluyor diyor. Niçin böyle hissediyorum?
7: Evet.
6: Demiş izleyicim.
7: Şimdi 10'a 7 bir defa normal, onu konuşalım.
6: Yok ama işte kendini düşmüş gibi hissettiği halde.
7: O bunu ne dedi, bakın aç olduğum zaman diyor.
6: Evet.
7: Bence tansiyon değil de şekeri düşüyor hastamızın.
6: Evet.
7: Bak diyor değil mi, aç olduğum zaman diyor.
6: Aç olduğum zaman diyor özellikle.
7: O zaman tansiyonda sıkıntı yok. Burada şekerde problem var. Hemen şekerli bir şeyler yemesinde fayda var. Ama ne kadar uzun açlık süresi oluyorsa az ve sık yemesini tavsiye ederiz bu hastamıza. şekeri düşmemesi için.
6: Az ve sık olarak kendini hiç şeker krizine sokmadan.
7: Evet, sokma. Çok uzun süre açtıklar olmamalı yani.
6: Tamamdır hocam. Şöyle şeker hastaları tansiyon hastası adayı mıdır?
7: Evet, maalesef.
6: Ya da şeker hastalığı tansiyonu yükseltir mi?
7: Şeker hastası olanların 6 yıl sonra tansiyonu çağırır Ali Bey.
6: Aa, ya. Süre de verdiniz hocam.
7: Evet.
6: Herkes kendini ona göre hazırlasın.
7: Genelde
6: sağlıklı
7: böyledir yani. Evet.
6: Yaşama doğru.
7: Bazı diyor ki benim 4 yıl sonra geldi. Demek sen 2 yıldır hemen hemen tansiyon, şekerin olduğun farkında değilsin. Bir de o var yani. Toplumumuzda gerçekten diyabet hastaları çok fazla. O da işte %30-35'lerde. Ve bunların hemen hemen 1/3'ü de şekerinin olduğunun farkında değil. Dolayısıyla şeker hastalarımızın mutlaka tansiyonu çok dikkatli bakılmalı. Onlarda da üst sınır 140 değil. 130-130'u geçmemeli. Küçük tansiyonda 85'i geçmemeli. Çünkü onların hipertansiyonu yatkın olduğu için biz daha düşük tutmamız gerekiyor. Onun için tansiyonlarını en azından 3 ayda bir diyabetik hastalarımız kontrol ettirmeliler şey açısından diyorum, hani genel muayene açısından, dahili açısından. Bir gün Ali Bey, diyabetik hastaların nasıl takip edilir? Ben bununla ilgili çok güzel bir tablo hazırladım. Onu da konuşalım arzu ederseniz.
6: Hocam önümüzdeki hafta olur, müsaitseniz.
7: Olur. Çok önemli bu. Neden biliyor musunuz? Şimdi hasta bana geliyor. Veya başka bir arkadaşımıza gidiyor. Diyabetik hasta. Biz muayenesini yapıyoruz. Tedavilerini düzenliyoruz. Diyoruz ki 3 ay sonra gel. Peki bu hasta, diyabetik komplikasyonları var ya, ne zaman göze görünmeli? Hastamız bunu bilmiyor ki. Yazık. Doğru. Bizim söylememiz lazım. Ne zaman kardiyolojiye görünmeli? Çünkü koroner arter hastalığı çok görülüyor. Ne zaman boyun dopleri yapılmalı? Yani hasta baş dönmeleriyle geliyor. Şah damar, karotis arteri %90 tıkanmış. Biz öyle müdahale etmeyeceğiz. Niye bunu önceden biz tespit etmeyelim? Erken dönemde.
6: Geleceği belliydi.
7: Evet. Onun için mesela ayakları gangren oluyor hastamız. Ya bu ana kadar hiç mi bize gelmedi bu hasta? Lütfen ya, değil mi? Ben kendimizi suçluyorum şimdi diye. Dahilecileri suçluyorum burada kendimizi. Ne yapacağız? Mutlaka 2 yılda bir ayak arterlerinin, atar damarlarının renkli Doppler ultrasonu yaptırmamız lazım. Gibi. Bunları haftaya konuşalım.
6: Tamamdır hocam. Şöyle son bir bakayım. Son 5 dakikamız çünkü. Hocam kilo versem sonra ilaca başlasam olur mu?
7: Şimdi marketlerde yazıyor ya satışlarımız pazarlıksızdır diye.
6: o şeyi biraz geçtik diyoruz değil mi hocam? Aynen. Ama kilo verse bir puan düşer demiştik.
7: Tabii. 10 kilo verirse 10 birim düşer. Yani 150 ise 140'a düşer. 20 kilo verirse 130'a düşer.
6: İlla doktora gitmiyorsa şu an hastamız o zaman. İlla şöyle bakıyorum. Şu 15-11.
7: Evet.
6: Falan. İlla hani ben inat ettim gitmiyorum. Sa zaten yapacak bir şey yok.
7: İmza alalım ama.
6: Tabii. Zan altında bizi bırakmayın.
7: Evet, evet.
6: Ya illa gitmiyorsanız, gözükmüyorsanız,
7: evet,
6: siz bir kilo vermeyeli bugünden başlayın.
7: Tuzsuz, yağsız. Diyelim. Tuzsuz derken bu da önemli Ali Bey. Yani yemekleri tuzsuz yiyeceğiz ama ekmeği normal tuzda yememiz lazım.
6: Ekmeği normal tuzda, beyaz ekmek mi hocam?
7: Yok yok. Yediğimiz ekmeği yani. Hani orada da tuz var ya, o tuz bize yetiyor. Normalde biz 2-3 gram tuz alsak yetiyor. Eskiden ekmeklerde 17 gram tuz vardı. Sonra bunu Tarım Bakanlığı ayarladılar. Şimdi 5 grama falan düştü bir ekmekteki.
6: Yani bir günde almamız gerekeni yetiyor.
7: Evet, yani oradan, diğer yemeklerden almayacağız ama ekmekten aldığımız bize yetecektir.
6: Harika. Tansiyonum normal seyrediyor. Arada bir yükseliyor. Sebebi ne olabilir? 90 kilo 68 yaş.
7: Evet. Boyunu yazmamış.
6: Yazmamış.
7: O önemli çünkü. Vücut kitle indeksini ona göre hesaplıyoruz. Şimdi.
6: Ama hanımefendi olduğuna göre.
7: Evet.
6: Biraz kilosu var.
7: Var.
6: Olarak görebiliriz.
7: Evet. Ama boyunu bilmek lazım. Şimdi.
6: Tam hesap yapabilmemiz.
7: Evet. Mi? O açıdan. İdeal kilo nasıl biliyor musunuz? Boy biraz önce dedi ya, 1.60 dedi. Son ikiyi alıyoruz. Kilosu öyle olmalı.
6: Doğru da.
7: 60 kilo yani. Bu pratik hesap. Normalde kiloyu boyun metre cinsinden karesine bölüyoruz. Vücut kitle endeksi böyle hesaplanıyor.
6: Aman bu da
7: evet yani işte dediğim gibi boyunu verirse bize bir yorum yaparız. Şunu söyleyeyim. Tansiyonda hangi hastalık olursa olsun yüksek tansiyonda dahil sebebi önce araştırılmalı Ali Bey. Sebebini bulmamız lazım. Çünkü diyelim ki böbrek atar damar, renal arter tıkalı. Yani siz bunu teşhis etmezseniz 4 ilaç bile kullansanız o kişinin tansiyonu düşüremezsiniz. Ama oraya bir stent koyarsanız tespit eder bir Doppler'le. İlaç kullanmadan tansiyonu normale gelir. Sebebi bulmak. Veya böbrek üstü bezlerinde bir adenom var, solid lezyon var, kitle var. İşte kortizonu çok salgılıyor. Tansiyon yükselten işte maddeleri, adrenal çok salgılıyor. Siz şimdi bunu tespit etmezseniz tansiyonu düşüremezsiniz. 5 ilaçta kullansanız düşüremezsiniz.
6: Tabii.
7: Onu ameliyatla o tümörü alıp ondan sonra hastanın tansiyonu ilaç bile kullanmadan normale gelecektir. Dolayısıyla tansiyonun %85'inin sebebini biz bilmiyoruz Ali Bey tıp olarak. %15'lik grubu böbrek problemleri, işte böbrek üstü bezleri, hormonal problemler, stres, genetik, hayat tarzı gibi birçok sebep var. Bunlar araştırılmalı.
6: Zaten en çok gördüğümüzde muhtemelen stres oluyordur.
7: Evet.
6: Sizlerin gördüğü. Ama işte bakacağız. Şimdi mesajların hepsine dönemedik. Çok şeker sınırında olanlar da var hocam buradan diyabete. Güzel oldu. Bir dahaki haftaki programımızda takip ederseniz bu şekerle tansiyonu beraber götürebiliriz
7: evet,
6: muhtemelen.
7: Evet, evet. Onu götürebiliriz. Diyabetik hastaların işte diyabet nedir, şudur, budur onları biraz sınır rakamları falan konuşup de nasıl takip etmeli, edilmeliler. Ben gelen hastalarıma bu tabloyu veriyorum. Diyorum ki ben unutursam siz bunları takip edin. Yani her yıl kardiyolojisi görmeli. 6 ayda bir göz doktorumuz görmeli. Ve şu Dopplerleri mutlaka yaptırmalısınız gibi eline o takip çizelgesini veriyorum. Ondan da getireceğim haftaya inşallah. Onu da birlikte değerlendirelim.
6: Çünkü diyabet hastasıysanız yani. Bazı evet. Sorumluluklarınız artık çok ciddi
7: tabii.
6: Seviyede.
7: Biz koruyucu hekimlik yapmıyoruz Ali Bey. Hastalık meydana geliyor. Ondan sonra tedavi etmeye çalışıyoruz. Halbuki diyabetin çok komplikasyonları var. Organ hasarları var. Bunları işte bilinçli olarak biz takip etmeliyiz. Doktor olarak yani bu bizim
6: siz takip
7: ediyorsunuz yani.
6: Değil mi hocam? Evet. Ben bir hasta olarak takip etmeme evet. Ne kadar gerek var?
7: Bizi hatırlatmalısınız sadece. Evet. Diyeceksin ki hocam ben 6 ay önce göze gitmiştim. O zaman hadi bakın bir daha gidelim.
6: Kendi takibini de hasta kendi takip
7: edecek. Tabii o çizelgeden bunu takip edebiliyor. Veya geçen yıl kardiyolojiye gittim. Tamam bu yıl bir daha gidelim. Gibi yani.
6: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
7: Ben teşekkür
6: sizlere.
7: Ederim.
6: İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları yanıtladı ve tansiyon konuştuk.
7: Evet.
6: Önümüzdeki hafta inşallah diyabet konuşacağız.
7: İnşallah.
6: Gelen tansiyonla ilgili soruları da, farklı olan soruları da inşallah yanıtlamaya çalışırız bir dahaki hafta.
7: Tabii ki.
6: Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.
2: Sağlık vakti sona erdi.
5: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
8: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
8: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
11: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıska

0: Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör 3 kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakirlerin

fakir bir adamım. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen ala tenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Ala tenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam ala tenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْف۪يكِ وَاَعْتِصَام۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ. Rabbim sohbetlerimizi bereketli, feyizli, tesirli kılsın inşallah. Rızasının peşindeyiz. Rızasına ulaşma amaçlı adımlar atıyoruz. Efendim bizler bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce, bilgimiz çerçevesinde. Sizler de kimileriniz geliyor, kimileriniz uzaktan izliyor. Allah razı olsun. Rabbim bu adımlarımızı, bu çabalarımızı hayırla neticelendirsin, misliyle mukabele etsin, tesirlerini nasip etsin inşallah. Bu şekilde sohbetlerimizde efendim aile içi ilişkilere zarar veren noktaları ifade etmeye, konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu noktada da bu hafta kadınların beklentilerinin ne olduğu üzerine konuşacağız. Ne tür beklenti eşlerinden, hani yaygın bir ifadeyle modernite bunu yapıyor. Karı koca arasını kışkırtan modernite, yani modernite şeytanın daha popüler ismidir, bugünkü halidir efendim. Modernite bunu kasten yapıyor. Modernite bunu kasten yapıyor. Tabii ki şunu söylemiyorum. Moderniteyi içselleştirmiş, herkes yapıyor demiyorum. Moderniteyi üreten, moderniteyi dizayn eden, yani bütün dünyada 300-500 akıl diyelim. Sayıyı saymadım gerçi ama 300-500 akıl diyelim. Şeytanla işbirliği içerisinde bunu kasten yapıyor. 300-500 akıl. Bu akıllar kimlerdir? Nerelerde kümelenmiştir? Bunları ayrıca sohbetimizin konusu değil. Bunlar ayrıca konuşulacak şeyler. Dolayısıyla buralara çok fazla girmiyorum. Ama modernite şeytanın bugünkü mesajını ileten alettir şeklinde dersek yanlış söylememiş oluruz. Bunu izah etmeye çalışıyoruz. Modernite bugünkü itibariyle bize söylenen itibariyle modernizm, hani daha güzel olanı, ulaşılmış en iyi nokta bir davranışta ya da bir konuşmada, en anlaşılabilir olanı, en zahmetsiz olanı, en insanı yormayan hali şeklinde tanımlanır modernite. Bu öyle değil. Görünüşte güzel gibi kendisini lanse etmiş olsalar da efendim aslında iyinin, güzelin temsilcisi değil. İşte modernitenin oyunlarını deşifre etmeye çalışıyoruz. Burada da modernite kavramıyla başlamamızın sebebi bu. Normalde modernite kadına erkeğinden, eşinden öyle davranışlar bekletiyor ki, modernitenin şeytanın aleti olması sebebiyle, bakın bir daha şeytanın aleti demek için işte efendim lafı şeytana bağlamak için bunları söylemiyorum tabii ki efendim, ama şeytanın aleti neden? Çünkü gerçekte kadın fıtratında böyle bir beklenti yok. Nasıl bir beklenti söyleyeceğiz şimdi. Böyle bir beklenti olmadığı halde beklenti suni bir şekilde beklenti oluşturan taraf ne? Şeytan, yani modernite. Modernite ile ilgili çok keskin ifadeler kullandık. Efendim tekrar söylüyorum, bunları çeşitlendirebiliriz. Modernitenin bugünkü araçlarının başka konularda da ne olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz şu an aile içi ilişkilerde, aile içi ilişkilerin tamamını değil, sadece bir kadının kocasından beklentilerinin modernitenin anlattığı şekliyle mi, yoksa kadının fıtratında olan şekliyle mi doğru olduğunu burada izah etmeye çalışacağız. Şimdi biraz laf kalabalığı gibi oldu ama şöyle biraz daha tavzih edelim, açalım. Modernite kadına eşinden öyle bir beklentiler, beklenti çıtaları, çıta sürekli yukarı kalkıyor, sürekli yukarı kalkıyor. Kadına öyle bir yüksek, sürekli yüksek çıtalar koyuyor ki kadına, erkek o beklentileri karşılayamıyor. Eşin şöyle olmalı, eşin böyle olmalı diye, işte onları söyleyeceğim şimdi. O beklentilerin kadın fıtratıyla gerçekte bir alakası yok. Yani görünüşte bir alaka olabilir. Yuvarlak konuşuyorum, detaylandıracağım. Ama gerçekte bir alakası yok. Modernitenin sunduğu, erkek eşine, karısına şu şekilde davranırsa şöyle güzel olur, böyle güzel olur şeklinde modernitenin sunduğu çözüm araçlarının kadın fıtratıyla, kadının gerçek beklentileriyle bir ilgili bir karşılığı yok. Görünüşte var. İşte bunların hepsini izah edeceğiz. Peki modernite bunu niye sunuyor? Tabii ki yuvaları yıkmak için. Yuvaları yıkmak için ifademizin çok fazla karşılık bulmayacağını tahmin ederek bunu söyledim. İnadına mı söyledim? Hayır tabii ki. Ama yuvaları yıkmak olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sohbetimizin tamamında zaten bu konu anlaşılacaktır. Peki ben ne demeye çalışıyorum? Yani modernitenin kadına sunduğu eşinden kendisine yapmasını sürekli istediği beklentiler dedik. Şimdi nedir bu beklentiler? Gelelim zemine. Önce bir teorik çerçeve kurduk. Zemine gelelim. Nedir bu bu beklentiler? Mesela bunu sosyal medyada olsun, televizyonda olsun, dizilerde olsun, izleyenler, seyredenler için diyorum efendim, sürekli duyarsınız. Bunu derken bunları da, sadece bir tane değil, bir sürüsünü duyarsınız. Erkek şöyle yapsa olmaz mı, böyle yapsa olmaz mı, şöyle davransa daha iyi değil mi şeklinde sürekli beklentiler sunulur kadına efendim. İşte bunların gerçek beklentiler, kadının gerçek beklentileri olmadığını söylemeye çalışıyorum. Şimdi örneklere girelim. Kadının gerçek beklentileri mi değil mi diye örneklere girelim. Efendim nedir mesela? Eşinin onu akşam yemeğe çıkarması. Şimdi görünüşte bir beklenti bu. Görünüşte güzel gibi gözüküyor. Bunların hepsini sıralayalım. Eşinin onu akşam yemeğe çıkarması. Başka, eşinin ona çiçek alması. İş yerinden, işinden dönerken çiçek alması, eşinin ona bir hediye alması, hatta akşam hediye alması, akşam çiçek alması diyecek olursak, gündüz akşam çiçek alması, hediye alması yetmiyor. Gündüz de hatırlaması, onu arada araması gerekir. Modernite bunu sunuyor. Efendim, başka, hafta sonu bir yere çıkarması, akşam yemeğe çıkarmış yetmiyor. Hafta sonu bir yere çıkartacak. Efendim, başka, o yazın mutlaka tatile çıkartacak. Hatta sömestr tatilinde bir daha tatile çıkartacak. Bu tatillerden bazıları yurt dışı olacak. Bakın modernite nasıl beklentiler sunuyor kadına. Efendim, başka, bunlar yetmiyor. Efendim, eve gelince ona iltifatlarda bulunacak kadına. Sürekli güzel sözler söyleyecek. Şimdi bunlar istenen şeyler değil mi? İstenen şeyler. Görünüşte güzel mi? Görünüşte güzel. Görünüşte diyorum, sebeplerini söyleyeceğim. Ama başlarken söyledim zaten. Bunun yapılabilirliği yok. Efendim, peki güzel sözler söylenmesi kötü bir şey mi? Tabii ki kötü bir şey değil. Fakat bunun yapılabilirliği yok. Yani benim kuvvetim en fazla kendimi sıkıştırsam, yaşım da 58 oldu, yaşım da ilerledi, hamdolsun, şükürler olsun. Belki 50 kiloyu kaldırırım yerinden. 60 kaldırır mıyım bilmiyorum. Ama ya ben 500 kiloyu kaldıracak olsam ne güzel olur. İyi güzel olur da bunun bir karşılığı yok. Ben şimdi şu Haydar binasını şöyle bir sağ elimle bir kaldırsam, yani güzel de bunun bir karşılığı yok. Efendim, ben yürürken işte öyle bir adım atmalıyım ki bir adım attığımda aslında 10 adım atmış gibi olayım. Güzel bir şey. Yani hızlı yürümek, kimseye çarpmadan ama yorulmadan yürümek güzel bir şey. Ben de bunu isterim. Efendim, ya her ay arabamı değiştireyim. Bakın şimdi, her ay arabamı değiştireyim. değişik değişik arabalarım olsun. Güzel bir şey. İşte bir evim var, bir de yazlığım olsun. Ha güzel. Bir de Kartalkaya'da, işte efendim şurada burada, Palandöken'de, Uludağ'da, şurada burada efendim kar keyfini çıkaracak bir kışlığım olsun. Bu da güzel bir şey. Tatil beldesinde devre mülküm olsun. Bu da güzel bir şey. Efendim, bunlar beklenti değil mi? Beklenti. Şimdi bir insan bunların kaçta kaçına ulaşabilir? Yani servetin ne kadar yüksek olursa olsun hepsine ulaşamaz. Yani buna ulaşanlar yok mu? Var. Arabasını her ay bilmiyorum. Sürekli değiştiren yok mu? Süreyi bilmiyorum. Ne sıklıkla değiştirdiğini bilmiyorum. Arabasını değiştiren var mı? Var. Yazlığı olan, kışlığı olan yok mu? Var. Yurt dışına tatile giden yok mu? Var. Ama bunlar bitmiyor. Yani modernite daha yenisini teklif ediyor. İtalya'ya gittin, işte efendim şimdi Monte Carlo'ya git, efendim Bahamalara git, işte efendim şöyle bir tatil beldesi varmış oraya git. Bitmiyor beklentiler. Hadi bunlar parayla alakalı. Parayla alakalı olmayan beklentiler de bitmiyor. Hani parayla alakalı olan beklentiler belki karşılanamayabilir. Ama ben mesela kimi kadınlara modernite bunu teklif ediyor. Eşin sana şunu da mı yapmıyor? Ne mesela? Bir çift güzel söz de mi söylemiyor mesela? Bakın bunun parayla alakası yok. Ağızdan çıkacak. Bunu da mı söylemiyor? Şeklinde o kadar çok beklentiler yükletiliyor ki evet ya bunu da söylemiyor diyor. Evde eşinden memnun, huzurlu kadın modernitenin kendisine sunduğu bu yüksek yüksek yüksek yüksek çıtaları gördükçe eşinin de ona, onları, o beklentileri karşılamadığını gördükçe huzur bulduğu eşinden tedirgin olmaya, huzursuzluk duymaya başlıyor. Bakın ortada hiçbir şey yok. Memnun eşinden. Peki bunlar olmasın mı? Olsun. Ama bunun reel bir karşılığı yok. Efendim, erkek şöyle bir psikoloji oluşuyor. Bu genellikle hani kimilerine aile düşmanı diyorum artık, aile danışmanı gibi görülenlere aile düşmanı diyorum. Kimi psikologlar da böyle. Erkeğe kadının gözünde öyle çıtalar yükseltiyorlar, yükletiyorlar ki erkek bunları yapamıyor. Bakın şimdi ne oluyor? Erkek bunları yapamıyor. Yani bazıları yapılabilir olsa erkek yapacak. Ama sürekli çıta. Tek taş yüzük al, hediyeyle git, çiçekle git, sürpriz yap, onu bir yere götür, orada ona bir sürpriz hazırla, tatile götür, kafeye götür, restorana götür, evde yemek yapmamışsa dışarıdan yemek iste, sürekli bir şey. Efendim, evde onun işte efendim yaptığı işlerini kolaylaştır, bakın yardım etmeyin demiyorum. Sürekli bir şey erkeğe. Erkek bakıyor. Ben bunun üstesinden gelemem diyor. Ben bunu kaldıramam diyor. Ben ancak 50 kiloyu kaldırabilirim. 500 kiloyu kaldıramam diyor. 50 kiloyu kaldırabilirim. 500 kiloyu kaldıramam deyip ne yapıyor? Yapabileceklerini de yapamıyor. Kadının erkekten beklentilerinde erkeğin yapabileceği olan şeyleri de erkek felç oluyor, yapamıyor. Allah muhafaza. Efendim muhafaza etsin o hastalıktan. Erkek felç oluyor psikolojik olarak, bunu yapamıyor. Halbuki yapabilecekleri var. Niye yapamıyor? Diyor ki mesela eşine tek taş alacaksın, bileklik alacaksın, gerdanlık alacaksın. Efendim, onun istediği şeyleri geri çevirmeyeceksin. Onun işte nasıl söyleyeyim? İşte az önce söylediğim örnekler, bir yerlere çıkartacaksın, tatil beldelerine götüreceksin. Erkek böyle yüksek çıta görünce onun altında yine kadının bir takım beklentileri varsa onu yapabilecekken diyor ki ben bunu yapsam da eşim beğenmeyecek zaten diyerek ne yapıyor bu sefer? Onu da yapmıyor. Yapamıyor. Çünkü karşılığı olmayacak diyor. Ben hanım kardeşlerime mesela şunu söylüyorum. Ben dışarıda yemek olgusuna kesinlikle karşıyım. Ama dışarıya çıkıp hava alınabilir. Bir manzara izlenecek yere gidilebilir. Manzara izlenecek yere gidin, orada pahalı bir yemek yiyin demiyorum, tavsiye etmiyorum. Yapmayın da bunu. Termosunuzu alırsınız. Artık kamp sandalyeleri, kamp çadırları oluştu. Zenginseniz de, varlıklı değilseniz de bunlar pekala yapılabiliyor. Halka açık yerler de var. Alırsınız kamp sandalyesini, alırsınız masanızı, efendim, Bir yere giderseniz evde de termosunuza çayınızı koyarsınız. Pahalı pahalı çay içmek, pahalı pahalı yemek yemek yerine eşinizle orada manzarada vakit geçirebilirsiniz. Bakın ben buna itiraz etmiyorum. Ama pahalı bir yerde yemeğe çıkmak, pahalı bir yerde bir şeyler içmek, efendim bu eziyettir. Şimdi ben hanım kardeşlerime diyorum ki, eşine ya dışarı çıksak mı deyince, bakın buraya dikkat edin, erkek şunu düşünüyor. Şimdi modernite yüksek çıtalar koydu ya, dışarı çıkacağız. Şimdi hangi yere götürsem orada kaç lira masraf çıkacak? Bir, iki, orada ne kadar vakit geçireceğiz? İki saat mi? Üç saat mi? Efendim, iki saat vakit geçirip geri gelsek kadını dışarı çıkartmış olurum. Ama orada da apar topar geri getirmiş mi olurum diye kafasında bir sürü soru işaretleri oluşacak. Şuraya gitsem olur mu? Çok para fazla harcar mıyım? Birinci soru. İkinci soru, yani iki saatte, üç saatte geri gelsem, eşim ya dışarı çıktık ama dışarı çıkmakla içeri girmemiz bir oldu diye, benim onu dışarı çıkarmamdan memnuniyetsizlik duyar mı acaba diye soru işaretleriyle eşinin o tekliflerine, o teklifine ya da ister istemez hayır demiş olacak. Yok ya, daha sonra yapalım diye ertelemiş olacak. O yüzden hanım kardeşlerime diyorum ki, efendi, bey, filanca yere gidelim. Orada güzel belediyenin koyduğu banklar var efendim. Ben burada termosu da hazırlayayım. Poğaça börek yapmıştım. Onları da yanımıza alalım. İki saat otursak yeter. Bakın böyle teklif edin. İki saat otursak yeter. Erkek şunu görür. Ha, bana masraflı olmayacak. Yani eşine para harcamaktan kaçınmıyor. Geçen bir esnaf şunu söylemişti. Bir çay içtim, 160 lira. Yazık ama ya. O çayın kimilerini de laf olsun diye içiyor insanlar. Laf olsun diye. Niye laf olsun diye? Öbürü çay içiyor, ben içmiyorum dememek, oyun bozanlık yapmamak için çay içiliyor. Ben birçok yerde böyle çay içiyorum, biliyor musunuz? Belki birçok kişi de böyle çay içiyordur. Çaylar, tenzih ediyorum, güzel yapanları tenzih ediyorum. Güzel yapılmadığı için oturuyoruz, boş boş oturmamak için. Adamın mekanında da oturuyorsun. Boş boş oturmayalım diye çay içelim diyorsun. Keşke su içsek mesela. Şimdi su istemek daha kolay. Eskiden su şişede değildi. Musluktan doldurup getiriyordu, parasızdı. Şimdi hiç olmazsa paralı olduğu için su getir diyorsunuz. Su daha mantıklı oluyor. Çay içiyorsunuz. Çay acı oluyor, güzel demlenmemiş oluyor, işte bir takım sorunlar oluyor. Çayı da laf olsun diye içiyorsunuz. Ya içmiş olayım şimdi, öbürü de içiyor. Efendim ben içmezsem oyun bozanlık olacak diye. Halbuki öbürü de, muhatabı da, arkadaşı da içiyor diye dediği çayı o da keyifle içmiyor. Bir konuşun görürsünüz. Çayı eziyet olsun diye içmiş oluyoruz. Kimi zaman bütün çayhanelerde, bütün çaycılar böyle yapıyor demiyorum. Şimdi eşi de efendim bir yere gideceğiz. Çay içeceğiz, başka meşrubat içeceğiz. Ama dünyanın parasını ödeyeceğiz, bir şeye de yaramayacak gibi soru işaretleriyle adam eşinin ya dışarı çıkalım mı bu cümleyle, dışarı çıkalım mı teklifine hayır diyebiliyor. Niye? Bunun devamında nereye çıkacağız? Pahalı mı olacak orası? Birinci soru. İkinci soru, efendim acaba ne kadar dursak benim eşim bundan memnun olur? Bu sorunun da cevabı yok. Onu sorsa, hatun dışarı çıkalım da ne kadar kalacağız? Sorusunu da soramıyor. Halbuki sorsa o kadar güzel olur ki cevabını alacak. O yüzden bunu şimdi parantez olsun diye söylüyorum. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Eşlerinize söyleyin. Bey, ben termosu hazırlarım. Poğaça börek de yapmıştım. Filanca yere gidelim mi? Orada güzel banklar var ya da çimenler var ya da kamp çadırını, kamp sandalyelerini alırız. Sandalyede otururuz. Açık havada bir çay içeriz. Olur mu? İki saat sonra da döneriz. Bunu söyleyin. Bakın bakalım eşiniz bunu hemen reddedecek mi? Büyük bir ihtimalle kabul edecek. Çünkü yapacağı desteğin, eşine yapacağı o ikramın önünü sonunu görmüş olur. Bu daha kabul edilebilir bir teklif. Bunu bir parantez arasında söylemiş oldum. Bunu bu şekilde teklif edin. Bir yere gitmek istediğinizde de, mesela ben yürümek istiyorum. ne kadar yürüyecek, dışarıda ne kadar kalacak, nereye gitse bu yürümeden memnun olacak, bunu açıkça teklif edin. Şuraya gidelim mi? Orası daha güzel. Tehlikeli de değil. Serseri tipli insanlar orada da yok. Gibi söyleyin, bunu görürsünüz. Daha kolay kabul eder. Neyse, bu bir parantezdi. Geriye gelelim. Beklentiler erkeği korkutuyor. Yapabileceklerini de, buradan parantez açmıştık, aynı yere geri geliyoruz. Eşinin hoşuna gideceği o beklentilerden bir kısmını, yapabileceklerini de kendisi yapabileceği halde eşim buna memnun olur mu acaba kaygısıyla hiçbirini yapmıyor. Ne oluyor şimdi? Koca koca beklentiler oluşturuluyor. Şu kadarını erkek yapabilirdi. Ya bu kadar büyük beklentiler, işte tek taş yüzükler, burma bilezikler falan filan, bunlar söyleniyor ya. Buket çiçekler, işte efendim kırmızı güller, ama her akşam dönüşünde aşağı yukarı, ya da efendim sürekli iltifatlar, serenatlar, efendim sürprizler, gündüz aramalar, aman Allah'ım, erkeğe yağdırılıyor. Erkek, ben bu 100 tanenin 2 tanesini yapsam eşim bundan memnun olmaz diye 2 tanesini de yapmıyor. Halbuki 2 tanesini yapsa memnun olacak kadın. Efendim, şimdi ben aslında burada erkeklere de kopya vermiş oluyorum. Erkeklere de derken erkeklere kopya veriyorum, kadınlara değil. Aslında kadının beklentisi, ben erkeğim, kadının beklentisi nereden biliyorum? Şu kadar senelik aile danışmanlığı sürecimden biliyorum, 7-8 senedir. Naçizane müsaadenizle, ukalalık olmasın, okuduklarımızdan, gördüklerimizden, tecrübelerimizden biliyoruz. Kadının beklentisi ne? Bunlar değil. Peki tek taş yüzük getirip hediye etsen almaz mı? Alır. Ama beklenti bu değil. Burma bilezik alsan, hediye etsen almaz mı? Alır. Memnun olmaz mı? Olur. Tatile çıkartmak kimi kadınlar beğenmiyor, söyleyeyim. Tatil eziyet. Bakın söyleyeyim, tatil beldelerine konferans sebebiyle Türkiye'nin birçok, bütün illerine gittim, Hakkari hariç. Tatil beldelerinde konaklattılar, misafir ettiler. Oraları bilen birisi olarak söylüyorum. Tatil bir günden, iki günden sonrası eziyet. Bir haftalık tatiller alınıyor. Bir gün, iki gün sonra o tatil beldesi, otel, işte efendim ya da tatil köyü gibi bir yer ise eğer, orası eziyete dönüyor. Herkes, hani herkes demeyeyim, herkes adına karar vermeyeyim ama çoğu bundan eziyet ediyor. Ama kimse birbirine uff, nereden de geldik buraya demiyor, çünkü para ödedi. Nereden de geldik buraya derse efendim, boşu boşuna para ödedik kısmına ikna olmuş olacak. Efendim, herkes memnunmuş gibi davranıyor. Gitmeyen de onların memnun olduğunu zannediyor. Bunu bilin kardeşlerim. Tatilin önemli bir kısmı eziyete dönüyor. Efendim, dolayısıyla tatili kadınlara teklif etse, tatilin ne demek olduğunu bilen kadınlar bunu bilir. Ya iki günle gidelim olan, iki gün o zaman derler. İki günlük için tatile gidiyorsun, bir sürü yolculuk, uçakla bile olsa, arabayla da olsa yolculuk, gidiyorsun, bir sürü eziyet. Efendim haliyle Ege'ye, Akdeniz'e, şuraya buraya gidiliyor genellikle. Oradan da geri dönülüyor. Uzak beldeler için söylüyorum bunu. Büyük bir eziyet. Niye? Efendim, çünkü modernite böyle şeyler çok güzel olur diye sunduğu için. Orada bir de kavga oluyor. Tatil eziyete dönüyor bütünüyle. Dolayısıyla bu da aslında kadınların isteyebileceği bir şey değil efendim, normal şartlarda. Kadınların isteyebileceği şeyler, evet, az önce sıraladıklarım kadınların beğeneceği şeylerdir. Çiçek kadınların beğeneceği şeylerdir. Güzel sözler kadınların beğeneceği şeylerdir. Ama asıl olan bu değil. Asıl olan neyi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Beyefendilere, erkeklere söylüyorum. Yerinde davranış. Yerinde davranış. Eşiniz oturmuş, mesela yerinde davranış örnekleri söyleyelim. Eşiniz oturmuş, İşte bir sürü uğraştan sonra, karınız yani, efendim, çayını da almış, içiyor. Diyelim ayaklarını da orada sehpaya, bir yere, işte sandalyeye bir yere uzatmış. Çayı bitmiş. Kalkıp onun çayını doldurmanız tek taş yüzük kadar kıymetlidir. O söylemeden. Peki çayı doldurmanın ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Çayı erkekler için söylüyorum. Çayı doldurduğunuzda bundan sonra çay doldurma görevi erkeğin mi oluyor? Tabii ki hayır. Erkeğin olmuyor. Efendim, baktınız o sırada eşiniz ayaklarını uzatmış dinleniyor. Sen hatun, sen devam et, ben çayı doldurup geleyim. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ne tek taş yüzük, ne akşam aldığınız gül, çiçek, şu bu. Bakın bunları kötülemiyorum. O sırada gerekli olan hizmet. Bir örnek söylemiştim. Bu örneği de her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim müsaadenizle. Gerektiğinde bir marul, bakın marul, marul hafife almıyorum, marulu yiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu nimet ne kadar güzel maşallah. Bir marul, değerli kardeşlerim, tek taş yüzük kadar, belki ondan daha fazla kıymetli hale gelir. Nasıl? Şöyle düşünün, kayınvalidenizle ayrı yaşıyorsunuz, kayınvalideniz başka şehirde, siz başka şehirde yaşıyorsunuz. Bunu erkekler için anlatıyorum. Efendim, kayınvalideniz misafirliğe gelmiş, yani kızını görmeye, damadını görmeye diyelim, torunlarını görmeye gelmiş. Eşiniz de annesine güzel bir yemek sürprizi yapmayı planlamış. Annesine söylemeden o yemeği, annesinin çok sevdiğini bildiği bir yemeği yapacak. Eşine gündüzden, kocasına yani sipariş veriyor. Şunları, şu eksikleri getiriver lütfen diye. Adam da tamam diyor. Efendim çıkıyor dışarı, o eksiklikleri tamamlıyor, geri dönüyor. Eve geliyor yani. İş yerinden çıkıyor, eşinin istediklerini yapıyor, ondan sonra eve geliyor. Evde farz-ı misal, evde şehirden 15 kilometre uzakta, öyle evler oluyor ya, köyde filan değil, şehir merkezinden 15 kilometre uzakta yerler var yani. İstanbul'da da düşünün, efendim başka şehirlerde de düşünün. 15 kilometre uzakta bir yerde beyefendinin evi, öyle düşünün. Efendim alışverişini yapıyor, 15 kilometre mesafede evine gidiyor. Eve geldiğinde bir bakıyor ki marul eksik. Eyvah diyor. Eve geldiğini eşi de camdan, balkondan bir yerden görüyor. Araba gelmiş, arabanın farlarından kendi arabaları olduğunu işte biraz daha yaklaşınca plakasından şuradan buradan anlıyor efendim. Sonra adam birden geri dönüyor gidiyor hiç kimseye hiçbir şey söylemeden. Eve geliyor, marulun eksik olduğunu görüyor, geri dönüyor. Sonra ne yapıyor? Şehre gidiyor 15 kilometre. Ondan sonra ne yapacak? 15 kilometre geri gelecek. 30 kilometre yapıyor. 300 kilometre değil sonuçta ama 30 kilometre o yorgunlukta efendim geri geliyor, sonra yukarı çıkıyor. Karısı diyor ki ona, bey diyor, ben seni gördüm ama diyor, geldin diyor bir 45 dakika önce diyor, bir 50 dakika, bir saat önce neyse geldin, bir daha geri gittin, hayırdır diyor. Hatun diyor, kusura bakma diyor, marulu unutmuştum da diyor, annen için bir şey yapacaktın ya, marulu unutmuştum ya, onun için geri döndüm diyor. Bakın bu tek taş yüzük kadar kıymetlidir, ondan da kıymetlidir. Annesi için 30 kilometre yola gidiyorsunuz. Kadının istediği şeyler bunlar. Efendim, bakın çok basit bir şey daha söyleyeceğim. Bu sizin görevinizdir demiyorum. Kadın dışarı çıkmış, bir şeyler yapmaya gitmiş, eşinizin de çay sevdiğini biliyorsunuz. Ona çay demliyorsunuz. Zor mu? Çay demlemenin neresi zor? Ona çay demliyorsunuz. Eşiniz yorgunluktan, ulan şöyle yorgun gelip ayaklarımı uzatıp bir çay içsem ne iyi olur ama tüh ya çay yok. Neyse çay yaparım, öyle ayaklarımı uzatırım otururum derken bir bakıyor çay var. Bakın mesela bu. Efendim başka efendim akşamdan bulaşık makinesini doldurmuş, bulaşık makinesini çalıştırmış. Efendim bir yandan yıkasın diye sabah bulaşık makinesini boşaltıp işte raflara neyse artık çekmecelere, mutfaktaki çekmecelere yerleştiririm diye düşünüyor. Sabah kalkıyor bir bakıyor bulaşık makinesi boşaltılmış ve çekmecelere yerleştirilmiş. Zor mu? 10 dakikayı almaz. Yük mü bu? Hanım kardeşlerim bunu kocalarından beklemesinler ama erkekler de bunu yapsın. hanım kardeşlerimin kocaları bunu yapmıyorsa o kocalarından memnuniyetsizlik duymasınlar. İnşallah bir gün yaparlar diye dua etsinler. Efendim, şimdi bunu burada anlatıyorum ya, yani bulaşık makinesini boşaltmak diyorum. Çamaşır makinesini boşaltıp mandalla askıya asmak. Bakın, alacağınız bileciklerden daha kıymetlidir bu. Alacağınız tek taş yüzüklerden daha kıymetlidir. Niye bakıyorsunuz? Eşiniz uyuyor. Efendim, çamaşır makinesi yıkamayı tamamlamış. Efendim, ne yapıyorsunuz? Ona acıyorsunuz. Yani acıyorsunuz derken merhamet ediyorsunuz. Acımak kelimesinde o kadar ters manaya çekiyorlar ki. Efendim, merhamet ediyorsunuz. Kadın biraz daha uyusun diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz o çamaşır makinesindeki çamaşırları çıkartıp asıyorsunuz. Elbiseleri, işte havluları, çarşafları, şunları bunları. Mandallıyorsunuz, asıyorsunuz. Kadın kalkacak, uyanacak. Evin işlerine başlayacak odaklanmaya. Aa, bir bakıyor çamaşır makinesinin çamaşırlar asılmış. Peki bu zor mu? İşte kadının istediği bunlar.
0: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu ile Nesli Müdafaa devam edecek.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak, kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
9: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
4: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
2: Kadın mesela şunu yapıyor, sipariş veriyor eşine. Şunları şunları şunları getiriver bir zahmet diyor. Getiriyor adam, evin beyi getiriyor. Yukarı çıkartıyor. Sonra bırakıyor onları mutfağa. Üstünü başını değiştiriyor adam. İşte ev halini alıyor. Oturacak. İşte eşofmanlardı, şuydu buydu, belki bunları giyecek. Eşi diyor ki ya mercimek eksik olmuş, mercimeği almamışsın. Ya da mercimeği almanı söylememişim diyor, unutmuşum diyor. Adam hiçbir laf etmeden tamam hemen gidip alırım diyor. Bakın kadınların istedikleri bunlar. O tek taş yüzükler, pırlantalar, olsa iyi olur. Yani mali güç çerçevesinde olsa iyi olur. Ama kadının istediği bu değil. Onun işini kolaylaştırmak. Kadın güçlükle uyumuş. Çocuğu uyutmuş, ancak uyumuş. Mesela hafta sonu adam da işe gitmemiş, öyle düşünün. Çocuğu uyutmuş, ancak fırsat olmuş, uyumuş. Efendim, çocuk biraz mızırdanmış, ağlamaya yüz tutmuş. Adam hemen çocuğu alıp kucağına, kadının duyamayacağı uzak bir ortama geçip, evin diğer köşesine geçip çocukla meşgul olmaya başlamış. Kadın biraz uyusun diye. Bu o kadar güzel ki. Bunun neresi zor beyefendi kardeşlerim? Bunun neresi zor? Sadakadır ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam validelerimize de işlerini yapmakta kolaylık gösterirdi. Bunun neresi zor? Peki bunları yapıyor muyuz değerli kardeşlerim? Yok ya. Birçoğumuz ne yazık ki yapmıyor. Ne olur bunları yapın. Yani bu kadınlar sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Tamam, siz de kadınların hayatını kolaylaştırıyorsunuz ama efendim, fakat daha güzelini yapmak var yani. Bazen babalara şunu söylüyorum. Mümkün mertebe çocuklarınızdan hiçbir şey istemeyin. Mümkün mertebe. Ne olacak hocam, çocuklara bir şey öğretmeyecek miyiz? Öğretin. Kendi ayağınıza getirtici bir şeyler yapmayın. Efendim, ama anaya babaya hizmet diye genel bir şey öğretirken bunu anlatın. Efendim, siz onlardan bir şey istemeye istemeye onlar bunu görecek. Kalktınız mesela, herkes çay içiyor. Çay almaya gittiniz. Çay örneği veriyorum. Başka bir şey de olabilir bu. Efendim, ben çay alacağım. Çayı biten var mı? Doldurabilirim. Bunu yapın. Bu sadakadır. Bundan sonra aynı davranışı görürsünüz değerli kardeşlerim. Mesela oğlum annenin çayını doldur diyebilirsiniz. Oğlum benim çayımı doldur demeyin. Şahsınıza hizmet gibi sayılır bu. Ama oğlum annenin çayını doldur dediğinizde o anaya hizmet et demiş olmakla babaya hizmet et demiş de olursunuz. Şahsileştirmemiş olursunuz. Bakın, kadınların istedikleri şeyler böyle şeyler. O sırada kadının bir işini kolaylaştırmak. O sırada. Yani eskiden böyle yapılırdı. Şimdi bu adetler bayağı değiştirildi. Efendim, bayram hazırlıkları yapılıyor. Bayram hazırlığı yapılacağı zaman efendim baklavalar işte açılıyor. Baklava fırına verilecek. Kadın fırına baklavayı göndermek için bir sürü kişiyle uğraşıyor. O sırada baba eve giriyor. Ne oldu, ne var? Ya baklava, tamam ben götürürüm. Bakın bu. Hayatı kolaylaştırmak değerli kardeşlerim. Öyle tek taş yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar, efendim bileklikler, bunlar değil. Bakın bunları reddediyor değilim. İmkan çerçevesinde, bütçe çerçevesinde bunlar da yapılabilir. Ama kadının istediği bu değil. Kadının istediği işini kolaylaştırmak. Hani başlarken de onu söyledik. Bir çift güzel sözü de kadın hak etmiyor mu? Ya öyle gelenek oluşmamıştır. Efendim, canım, güzelim, bir tanem, hayatım, aşkım. Böyle bir gelenek oluşmamıştır. Böyle bir gelenek oluşmadığı için de insan bunu söyleyemez. Yani alıştırsa keşke kendisini ama söyleyemez. Söylemiyorsa bu onu sevmiyor demek değil. Bana bir tane arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Efendim, o da bir kadından bir itiraf bekliyor. Güzel sözler bekliyor bir kadından. Hani evlenmeyi planladığı bir kızdan. Bakın maymun kelimesi, affedersiniz, nasıl keyifli hale geliyor onu söyleyeceğim. Maymun kelimesi ya, iltifat değil. Maymun. Efendim, orada kız da o erkekle evlenmek istiyor ama pek belli etmiyor. Erkek de kıvranıyor. Bu kız beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu filan diye. O sırada diyor, gürültüsünü, yani sesini işittiğim bir kadın yanımızdan geçti diyor. Döndüm, ona baktım ister istemez. Arabada olsa bakacaktım. Ne bu ya diye bakacaktım. Haliyle onun yanında bir kıza bakmış oldum. Kız da kendisini tutamayıp şey demiş. Niye maymunluk yapıyorsun demiş. Efendim gülüyormuş. Efendim maymun gibi neden gülüyorsun demeye getirmiş. Gülüyormuş, o sırada bir gürültüyü duyduğu için yanından geçen kadın olduğunu bilmiyor. Bir gürültü duydu. Ayak sesidir, başka bir şeydir. Ona bakmış. Bakınca, baktıktan sonra tabii ki tekrar kızla konuşmaya devam etmiş. Kız ona demiş ki neden maymunluk yapıyorsun? O maymun kelimesi o kadar hoşuma gitti ki diyor. Beni kıskandığını hissettim diyor. Bakın aşkım, canım, cicim bir tanem türü bir şey değil. Orada onun ilgisini hissediyor. Öyle sözler söylemeliyiz ki orada ilginin hissedildiği şeyler olsun. Ya sabah giderken başın ağrıyordu. Nasıl başın? Bu ya çok mu zor değerli kardeşlerim? Çok mu zor? Başın ağrıyordu. Ya da efendim dün tırnak makasını bulamadın. Tırnak makası ya. Tırnak makası. Dün tırnak makasını bulamadın. Akşam tırnak makası aldım geldim. Tırnak makası ya. Neyi gösteriyor bu? Kadınla ilgili bir sorunu unutmadığınızı gösteriyor. Yani kadınların ilgi duyacağı, hoşlarına gideceği şeyler bunlar değerli kardeşlerim. Efendim, öyle bir çift güzel söz diye bir de hafife alıyorlar ya bunu. Bir çift güzel sözü de hak etmiyor muyuz? Bir çift güzel söz basit gibi görüşse de bu konuyu burada konuşmuştuk. O kadar zor ki, neden zor? Her gün bir çift güzel söz. Hocam her gün mü dedik? Her gün aynı sözü söylediğinizde insan bıkıyor tabii ki. Ya sıradanlaştı bu da. O zaman değişik sözler bulmak lazım. Bir çift güzel söz, yani iki kelime manasına gelir. Bir senede 730 kelime. 730 kelimeyi bir insan nasıl düşünür ya? Geçen ay ne söylemiştim? Ondan önceki ay ne söylemiştim? Kelimeler karışır birbirine. Liste çıkartması lazım. 730 tane kelimeyi bakacak. Ne kadar zor. Bunu o kadar basit hale getiriyorlar ki. Burada neyi diyorlar? Kadın çok fazla bir şey istemiyor demeye getiriyorlar. Erkek de kara kara düşünüyor. Şimdi ben eşime dün ne demiştim? Ondan önceki gün ne demiştim? Geçen hafta ne demiştim? Şimdi ne diyeceğim diye. Söylemediği sözleri araştırıyor, bulmaya çalışıyor. Eziyet. Erkek iş yerinden dönerken, efendim hatta iş yerinden daha dönmeden, iş bitmeye yaklaşıyor mesai, işte öğleden sonra, 3'ten 4'ten sonra erkekte stresler başlıyor. Niye? Eve gidecek, karısı ondan yeni sözler duyacak. Yeni sözler de dün ne söylemiştim, ondan önceki gün ne söylemiştim, ondan farklı sözler olması lazım. Erkek imtihan üstüne imtihan. Bu değil değerli kardeşlerim. Bu değil. Eşinizin bir işini kolaylaştırmak değerli kardeşlerim. Eşinizin bir işini kolaylaştırmak. Kadınlar gerçekten bunlardan memnun oluyorlar. Ve bu da yetiyor değerli kardeşim. Erkekler için söylüyorum. Tabii burada şunu da söylüyorum. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Eşiniz, siz bunları duyduktan sonra, eşiniz bunları yapmıyorsa da, yani eşinize karşı olumsuz bir düşüncede olmayın. Ne yapalım? Yapamıyor, eklemlenemiyor, düşünemiyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? O yeter. Dahasını istemeyin demiyorum. Dahasını yapsa iyi, yapamıyor, ne yapalım? Yapamıyor. Bu sefer yapamadığı halde beklediğinizde erkek de bunu karşılayamadığı için ortamda gerginlikler oluşuyor. Bir gün öğrenir, bir gün farkına varır diye efendim dua ederiz. Bir de şunu yaparız. Erkeğin bizim istediğimiz şeyleri yapabilmesi için mesela erkeğin bize efendim tırnak makası almasını istiyoruz. Atıyorum tırnak makası. Tırnak makası, tırnağa ne zaman, tırnak makasına ne zaman ihtiyaç oldu? Dün salıydı değil mi? Salı günü. Hemen çarşamba günü söylemeyeceğiz. Efendim. Perşembe günü, cuma günü söyleyeceğiz. Yani sıcağı sıcağına söyleyemeyeceğiz. Yani tırnak makası almak, bu bir ihtiyaçtır, liste olarak söylenebilir. Ama sen niye düşünmedin dercesine söylemeyeceğiz. Efendim. Onu söylediğimizde, tırnak makasını söylediğimizde, ütüyü söylediğimizde, havluyu söylediğimizde, banyo terliğini, affedersiniz tuvalet terliğini söylediğimizde bu adam hepsini alıyorsa, bu adam size olan ilgisini yerine getiriyor demektir. Daha fazlasını yapsa iyi olur, aman beklemeyin, onu diyorum. Mesela bu ney? Gözlük. Nasıl izah etmeye çalışacağım, dikkat edin. Bu ney? Gözlük. Gözlükten ne beklenir? Yani taktığımızda bize göremediğimiz şeyleri daha güzel göstermesi beklenir. Tamam, bunun görevi bu, gözlük. Gözlükten efendim çamaşır yıkamak beklenir mi? Hocam olur mu şey öyle şey? Gözlük nasıl çamaşır yıkasın? Aynen öyle. Çünkü gözlüğün görevi çamaşır yıkamak değil. Gözlüğün görevi ne? Baktığımız bir yeri bize daha net hale göstermek. Şimdi burada erkeğin tanımına, kadının tanımına baktığımızda erkeğin tanımı ne? Evin dışarıdaki bütün işlerini yerine getirecek. Bir erkek bunu yerine getiriyor mu? Getiriyor. Efendim daha fazla ilgi beklemek olmaz mı o ilgiden? Bekleyebilirsiniz. Yapsa iyi olur ama ciddi beklentiye girmeyin. Diğer görevlerini yapıyor ya, size fatura sıkıntısı yaşatmıyor ya, sizin evinizin ihtiyaçlarının hepsini yerine getiriyor ya, o size ilgi duyuyor demektir. Çünkü çalışırken mesela zorlanıyor erkek. Efendim, yaptığı iş ağır oluyor, bazen zorlanıyor. Bazen bir yerde çalışıyor, patronu onu tersliyor, ona zorlanıyor. Bazen devlet dairesinde çalışıyor, amiri ters kelime kullanıyor, zorlanıyor. Niyetleniyor, ulan git şunun ağzını burnunu dağıt diyor, affedersiniz mesela. Git şunun ağzını burnunu dağıt diyor. Sonra ne yapıyor? Olmaz diyor. Çoluk çocuk var diyor. Efendim, çoluk çocuğun rızkı var diyor. Hatun var diyor. Hatunun ihtiyaçları var diyor. Yapamam diyor, edemem diyor. Orada kendisine bağıran, çağıran kişiyi hani yeri geldiğinde boğazını sıkmak istese bile sizin için yapmıyor. Kapıyı çarpıp çıkayım diyor mesela. Şu patron böyle konuşuyor ya. Kapıyı çarpıp çıkayım diyor mesela. Çıkmıyor. Niye? Sizi düşünüyor. Bakın bu size ilgi gösteriyor işte. Yani ne? Gözlük görevini yaptığında, efendim gösterdiğinde vazifesini yerine getiriyor demektir. Gözlükten daha fazla bir şey beklemeyeceğiz. Çamaşır yıkamasını beklemeyeceğiz. Erkekten de dışarıdaki işleri yapıyorsa bu yeterlidir. Peki daha fazlasını yapsa olur.

demiyorum. Aile danışmanları yine hepsi için demiyorum. Olsun. Öyle çıtalar koyuyor ki kadın da diyor ki içinden, tabii ya bunu niye yapmıyor ki? Ya da erkeğe de çıtalar. Erkeğe genellikle çıta koymuyorlar efendim. Erkek de evet kadın bunu niye yapmıyor filan diye mutlu kadın ve erkeği şunları şunları yapmıyorlar diye mutsuz hale getiriyorlar. Efendim işte onu söylemeye çalışıyorum. Bu beklentilere hem girmeyin hem de kadının beklentileri nedir kısmıydı bu haftaki sohbetimiz. Ağırlıklı olarak beyefendi kardeşlerimizeydi. Şu özetle, şu cümlelerle bunu tamamlayalım ve hadis-i şerife geçelim inşallah. Bir 15 dakikamız kaldı yaklaşık. Efendim, kadının o sırada yetişemediği, yaptığında onu rahatlatacağı işler. Bunlar bazen çok küçük işler oluyor. Dedim ya, bulaşık makinesini boşaltmak. Ya da yemek yediniz, çok zor değil. Kaç tabak kullandınız? Şu kadar tabak. Götürün, bulaşık makinesine koyun. Bulaşık tezgahına koyuyorsunuz ya, oraya koymayın. Bulaşık makinesine koyun, çok mu zor? Şöyle çekin kapağı, oraya koyun, bu kadar. O kadar güzel olur ki bu. Aldığınız tek taş yüzük kadar kıymetlidir, belki ondan daha kıymetlidir. Ve kadının beklentileri de bunlardır. Efendim, telefonda konuşuyor kadın mesela. Efendim, arkadaşıyla bir şeyin eksikliğinden bahsediyor. Ya tüh ya, benim işte atıyorum, benim ütümde o özellik yok, ütüleyemiyorum. Çamaşırlar birçoğu izli çıkıyor, o buruşukluklarını çıkaramıyorum diyor mesela kadın, değil mi? Sen onu duydun mu? Git ütü al gel. Bütçen yetiyorsa ona söylemeden, git ütü al gel. Bakın tatile çıkar demiyorum. Efendim akşamları yemeğe çıkar demiyorum. Çıkarmayın da zaten. Yemek diye dışarıya yemeğe falan gidilmez. Söyleyeyim. Dışarıya gezmeye gidilir mi? İnsan eşiyle gider. Dediğim gibi kamp sandalyesini alır, termosunu alır, öyle gider. Öyle pahalı pahalı harcamaları tavsiye etmiyorum. Ama kadın arkadaşıyla telefonla konuşurken efendim ne oldu? Bir şeyi söyledi. Ne derler ona? Ya o özellikle benim işte ütüm yok diyorum ya, o yok, git ütüyü al. Ya da bir cüzdanı beğendi, oğlunuz da dışarı çıktı, bir cüzdanı çok beğendi, aklı onda kaldı, parası yoktu alamadı. Oğlunuz da size söyledi, gidin alın onu, gidin o cüzdanı alın. Kaç liradır bir cüzdan mesela? Efendim nedir kadının beklentileri dediğimiz şey? Asıl beklentiler öyle tek taş yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar, altın kolyeler filan değil işte. O sırada hayatını kolaylaştıracak bir şey. Sizin onun için düşündüğünüzü ima eden bir şey. Saç tokası. Saç tokasını kaybetti. Akşam gelirken siz saç tokası getirdiniz. Bu saç tokası kaç lira? Unutmuş olabilirsiniz. Bunu size yük olarak yüklemiyorum. Zaten hanım kardeşlerimizle de söylüyoruz. Saç tokam düştüğünü gördü, bana saç tokası almadı. Hanım kardeşim unutmuş olabilir. Ama yaparsanız çok güzel olur. Hanım kardeşlerimizle diyoruz ki bunu beklemeyin. Yaparsa güzel olur. Asıl neyi bekleyeceğiz? Evin ihtiyaçlarını gidermesi. Asıl görev o. Efendim, dolayısıyla modernitenin şöyle yapsa olmaz mı, böyle yapsa olmaz mı oyunlarına lütfen gelmeyin. Efendim, gerçekte bunlar kadınların isteyebileceği şeyler değildir. Reklam olarak herkese lanse edilen şeylerdir ne yazık ki. Şimdi bunu söyledikten sonra bir 10 dakikamız kaldı. Bu hadis-i şerifi de geçelim. Ondan sonra da sohbetimizi inşallah bitirmiş olalım. Efendim. Amr bin Ebu Kurre el-Kindi rahmetullahi aleyh naklediyor. Babam Ebu Kurre Selman'a kız kardeşimi kendisiyle evlenmesi için teklif etti. Selman'a evlilik teklif etmiş. Selman da kabul etmeyip kendi azatlı cariyesiyle evlendi. O kadına Bukayre denirdi. Efendim. Ebu Kurre'ye Huzeyfe ile Selman aralarında bir şey kırgınlık olduğu haberi ulaştı. Ebu Kurre Selman'ın bulunduğu yere gidip onu aramaya başladı. Bu kırgınlık haberi üzerine
Ona Selma'nın kendisine ait bir sebze bahçesinde olduğu haberi geldi. Selma'nı arıyor.

0: bulmuş, sebze bahçesindeymiş. Ona doğru gitmeye yöneldi. Akabinde yolda Selman'la karşılaştı. Selman'ın yanında içinde sebze bulunan büyük bir sepet vardı. Değneğini sepetin kulpuna sokmuş, onu da omzunda taşıyordu Ebu Kurre. Ey Ebu Abdullah, yani Selman. Selman Ebu Abdullah'ın künyesi. Seninle Huzeyfe arasında ne oldu dedi. Devamında babam Ebu Kurre der ki, Selman, insan aceleci olarak yaratılmıştır. İsra suresi deki ayeti hatırlatıyor. Ayetini okuyordu diyor. Sonra Selman'ın evine kadar yürüdüler. Selman eve girdi ve Esselamu Aleyküm dedi. Ardından Ebu Kurre'ye girmesi için izin verdi. O da içeri girdi. Bir de baktı ki kapıda ince tüylü bir örtü, hemen yanı başında birkaç kerpiç, bir de semer var. Daha sonra Selman, buyur bizim hanımefendinin kendisi için hazırlandığı minderin üzerine otur dedi. Misafirini buyur etti. Ardından da anlatmaya başladı ve şöyle dedi. Huzeyfe bazı şeyler anlatıyordu. Şimdi anlatıyor. Huzeyfe bazı şeyler anlatıyordu. Söylediği şeyler ise Allah Resulü'nün öfkelendiği vakit bazı kavimler hakkında söylediği sözlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bazı sözler. Bunun üzerine onun bu sözleri bana getirilip soruldu. Ben de Huzeyfe ne söylediğini iyi biliyor. Ancak ben bazı toplulukların arasında nefret ve fitne çıkmasından hiç hoşlanmıyorum diye cevap verdi. Bu sözüm Huzeyfe'ye götürülmüş ve Selman seni tasdik de etmiyor, söylediğin şeyi de yalanlamıyor denilmiş. Hem tasdik etmiyor hem yalanlamıyor bu söylediği şey üzerine. Bunun üzerine Huzeyfe bana geldi ve ey Ümmü Selman'ın oğlu Selman efendim dedi. Ben de ona ey Ümmü Huzeyfe'nin anasının oğlu Huzeyfe, ya bu yaptığına son verirsin ya da şüphesiz senin hakkında Ömer'e mektup yazarım dedi. Onu Hazreti Ömer ile korkutunca beni terk etti. Bu sözler üzerine. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bir Adem oğluyum. Hak etmediği halde ümmetimden hangi kula lanet edersem veya kötü söz söylersem bunu onun için dua kıl, rahmet kıl. Şimdi burada neyi görmüş oluyoruz? Kıssa biraz uzun bir kıssa. Efendim şunu görmüş oluyoruz. Ne olursa olsun hiç kimseye lanet edilmeyeceğini, kötü sözle konuşulmaması gerektiğini öğrenmiş oluyoruz buradan. Buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ile ilgili şu kitaptan hep cümleler görüyoruz. Yani yaklaşık 2 senedir sohbetimizde hep güzel ahlak, hep güzel tavsiye. Ve her defasında şunu soruyoruz. Hangi ideolojide bu kadar ahlaklı tavsiyeler var? Ne yapıyor modernite şimdi? Birisi size bir şey söylediğinde diyor ki gidin onu mahkemeye verin diyor. İslam ne diyor? Affedin diyor. Neyi affedin diyor? Allah korusun ya Rabbim. Yakınlarınızdan birisini öldüren katili bile affedin diyor. İslam'ı görüyor musunuz? Affedin diye emretmiyor. 3 tane şık sunuyor size. Sizin babanızı öldürdüler, Allah korusun. Babanızı öldüren kişinin suçu sabit olduysa onu affedebilirsiniz. Babanızın diyetini isteyebilirsiniz, idamını isteyebilirsiniz. İdamını biz gerçekleştirmiyoruz. Kişiler gerçekleştirmez. Devlet gerçekleştirir. Devlet gelir size sorar. Babanızı bu öldürdü. Bu suç da sabit. Ne yapalım? İdam mı edelim? Sana diyet mi versin? Af mı edelim? İslam'ı görüyor musunuz? Sizin hukukunuzu düşünüyor. İdam dahil seçeneği sizin önünüze koyuyor. Ve sonra ne diyor? Af da edebilirsiniz diyor. Ben üniversitede talebeyken solcular sanki bir şey biliyormuş gibi İslam'ı öyle bir eleştiriyorlardı ki İslam kafa kesmek, kol kesmek dini diye tanımlıyorlardı. Ben de onlara diyordum ki müsterih olun, sizin babanızı, sizin oğlunuzu, sizin kızınızı, sizin karınızı, efendim, sizin annenizi, yani sizin birinci derecede sorumlu olduğunuz bir kişiyi öldürenin kafası asla kesilmeyecek. Yani asla idam edilmeyecek. Niye öyle soruyorsunuz? Senin yakınlarından birisi öldürüldüğünde İslam devleti geçerli olmuş olsaydı gelip sana soracaktı. Bunu affedelim mi? Sen de o zaman İslam kafa kesmek, kol kesmek dini değil diyorsun ya, işte o zaman senin yakınlarından birisinin öldürüldüğünü affetme yetkin var. O zaman affedersin. Senin yakınlarından hiçbirinin, yani birisini öldüren, senin yakınlarından birisini öldüren hiç kimsenin kafası kesilmeyecek. Senin malını çalan hiç kimsenin eli kesilmeyecek. Bunu sana soracak devlet. Bak, İslam kafa kesmek, kol kesmek dini değil. E başkasının yakınlarını öldürürlerse, müsaade et de onu başkasına soralım. Miras, başkasının mirası sana mı geliyor? Yok, kime geliyor? Onun çocuklarına. Hukuk da onların çocuklarına gider. Yani başkasının yakınlarını öldüreni affedip affetmemeyi de müsaade et de onlara bırakalım. Sen kendi yakınlarını affedip affetmemeyi konuş. Bir tanesi hırsıza verilecek el kesme cezasını çok fazla buluyormuş ve çok eleştiriyormuş. Arabasını satmış. Arabasını sattı, keyifle gidip araba satın alacak. Arabasını büyük bir dolandırıcılıkla efendim elinden uçurulduğunu daha sonra anlamış. Yani arabası varken birden arabası hale düşmüş. O arabayı beğenmiyormuş. Satıp daha güzelini alacakmış. Arabası uçmuş gitmiş. Bir sürü dolandırıcılık var ya. O el kesmeye karşı çıkan kişi sinirle diyor ki bu adamın kafasını kesmek lazım. Bak, ateş senin ocağına düştüğünde böyle konuşuyorsun. O hırsızın elini keseceksin ki ibret olacak ki bir daha kolayına hırsızlık yapamayacak. Efendim. Şimdi bu sınırı da çiziyor. Ne diyor bir de? İstersen affedebilirsin. Sen affedebilirsin. Bak burada ne diyor? Lanet etme diyor. Güzel ahlak. Değerli kardeşlerim, bizim en büyük sorunumuz güzel ahlak eksikliğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Müslümanların suratı asık. Müslümanlar asabi konuşuyor. Müslümanlar azarlıyor. Hepsi için demiyorum. Halbuki Müslümanların suratı asık olmaması gerekir. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Efşus selame beyneküm. Selamı aranızda yayın. Selam asık suratla mı verilir? Müslümanlar son derece Meltem gibi yumuşak insanlardır. Müslümanlar yardımsever insanlardır. Bir tanesini gördüm. Nasıl hoşuma gitti ya. Dün rüzgar vardı. Ciddi bir rüzgar. Efendim, komşunun balkonundan saksıyı düşürmüş. Komşu da bundan haberi yok. Saksı düşmüş, çiçek saksısı devrilmiş, içindeki topraklar da düşmüş. Efendim, baktım komşu o toprakları dolduruyor. Çiçeğin devrilen saksısını düzeltti, eli çamurlandı. Yağmur da vardı ya. Efendim, kenara çekti. Orada biraz bakındı, komşuya haber verecekti. Ne kadar güzel. Hem çiçek canlı. Hem canlıya hizmet etti, hem komşunun hukukunu gözetti. Müslüman budur. 5 vakit namaz kılmamız şart. Bu şart, bunu hafife almıyorum. Ama 5 vakit namaz kılma senin Allah'a karşı görevin. Komşuya karşı görevin nerede? Bir örnek daha vereyim, sohbeti bitireyim. Güzel ahlak. Bu kitabı da bunun için okuyorsun. Bir tane kiracı, efendim, ev sahibi bana hep mesafeli duruyordu diyor. Bakın insanlar ne kadar küçük şeylere seviniyor. Evini dayalı döşe olarak kiralamış. Bir gün diyor, bana diyor birden yumuşadı diyor ev sahibi. Yani yeni kiracıyım, beni tanımıyor. Acaba evine zarar verir miyim, vermez miyim herhalde. O kaygıyı çekiyor herhalde diye. Efendim, onun kendisine tedirgin bakmasına bir miktar hak veriyormuş. Sonra ev sahibi kadınmış. Kadının birden yumuşadığını görmüş. Ama onu da soramamış. Hiç soramamış, fırsatı olmamış. Birkaç ay sonra konu olmuş. Sen diyor, benim, bakın, balkondaki çiçeğimi, kadının kiraladığı evde çiçeği de varmış. Balkondaki çiçeğimi kışın soğuktan zarar görmesin diye içeri aldın diyor. Ya insanlar bu kadar küçük şeylere memnun oluyorlar. Ve o Müslümandı, o ev sahibi Hristiyandı. Evi bırakacağı zaman şey diyor, senin gibi birisini bulsan çok iyi olur diyor. Güzel ahlak değerli kardeşlerim. En büyük eksikliğimiz o. Efşus selame beyniküm diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Selamı aranızda yayın. Tebessüm sadaka ya. Tebessüm sadaka ya. Efendim, işte biz bu hadisleri de bundan dolayı okuyoruz. Ağzımızı topluyor İslam. Yanlış cümleler kullanmamıza mani oluyor. Affetmemizi sürekli tavsiye ediyor. O yüzden hem bu sohbetleri sürekli dinlememiz lazım. Sadece benim anlattığım sohbetleri değil, hocalarımızın sohbetlerini, bu güzel ahlak tavsiyelerini ısrarla uygulamamız lazım değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Gelenlerden, uzaktan olup internetten dinleyenlerden de, zahmet edip gelenlerden, vakit alıp uzaktan dinleyenlerden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bütün hayvanlar duyar, adam bas bas bağırır, ancak insan duymaz. Velev semâhu saygâ, duyan bayılır, duyan bayılır. Çünkü duysa ölünün bağırdığını, düşen bayılır. Duyan düşer bayılır. Mevla imtihan ediyor bizi, gayba iman. Hayvanlar mükellef değil, onlar duyuyorlar. Rahatsız da oluyorlar. Feyden tulika bilâ kabri, mezarına götürüldüğü zaman, feinkâne salihen. Eğer mübarek bir adam namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı hayatını bu yolda geçirmiş, imanla ölmüş. Kale accilû bi, beni çabuk götürün, beni çabuk götürün diye söylenir. Yani etrafındakiler duyuyorlar, melekler duyuyorlar. İnsanlar duymuyorlar. Lev te'alemûne mâ mâ mîmnel gayr. Le'acceltumûni. Önümde cenneti görüyorum. Kabrim cennet bahçesi olmuş. Ahiretim çok güzel, mamur olmuş. Onun için benim önümdeki hayırları bilseydiniz, beni çabuk götürürdünüz. Onun için durdurmayın, durdurmayın diyor. Ve inkâne gayra zâlik. Eğer bozuk adamsa, imansız, kitapsız, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, fâsık, fâcir. Kâle lâ te'acelû bi. Beni çabuk götürmeyin, biraz daha durdurun ki azaba biraz geç gitmiş olayım. Biraz daha azapsız kalayım. Lev te'alemûne mâ teknemûne lû. Mineşşerri. Lemâ acceltumûni. Beni götürdüğünüz yerin ne kadar şerli, ne kadar azaplı, ne kadar benim hakkımda zararlı olduğunu bilseydiniz, bu kadar hızlı davranmazdınız diyor. İnsan, ciğerinin paresi olsa, gözünün bebeği olsa, anası, babası, oğlu, kızı olsa, öldüğü zaman kendi eliyle tabutuna omuz vererek götürüyor. Ama nereye götürüyor? O senin en sevdiğin insan, belki de ne olur beni bu azaba götürmeyin, beni yanmaya götürüyorsunuz diye bas bas bağırıyor. Ama en sevdikleri bile kendi eliyle onu o ateşe teslim etmeye götürüyor. Götürmek zorunda. Kanun-u ilahi bu. Kim cehennemli, kim cennetli? Onun hesabını Mevla biliyor. Ama yaptığı ameller, emareler ve delaletler teşkil ediyor. Feyda vuriye fi kabrihi. Kabrine kapatıldığı zaman, topraklar örtüldüğü zaman, etâhu melekân. İki melek geliyor. Esvedan, sipsiyah. Ezrakan, gözleri çimşek gibi masmavi çakıyor. Şimdi siyaha mavi nasıl bir durum? Çok korkunç. Tüyleri yerden sarkmış. Melekler değişik suretlere girerler. Münker Nekir'in sureti böyle tasvir ediliyor hadis-i şeriflerde. Allah bize en güzel surette irsal eylesin. Korkutmalarından bizi muhafaza eylesin. Korkup şaşıp iman kelimesini söyleyememekten muhafaza eylesin. Amin. Sipsiyah, gözler şimşek çakıyor. Böyle ışın gibi masma. Feyet yani. Şimdi geliyor. İkisi birden geliyorlar. Şimdi bu hadis-i şerif başka bir hadis-i şerif. Biz zaten bu hadisi çok dinledik, çok biliyoruz diyorsunuz ama hiç de bilmiyorsunuz. Bu sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Başka bir hadis-i şerif bu şimdi. Sizin bildiğiniz ne? İşte men rabbuke, Rabbin kim soruyorlar, dinini soruyorlar işte falan. Ondan sonra geçen de yine anlattım. Kur'an okuduysa o Kur'an ona şefaata geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Bunlar çok anlattım. Bu başka bir şey şimdi. Ama bütün hadis-i şerifler nerede ittifak ediyor? İki meleğin geldiğinde bütün hadisler ittifak ediyor. Fe'tiyan min kıbeli râsi. Başının cihetinden geliyorlar. Baş tarafından. Fetekûlü salâtû. Eğer bu adam namaz kıldıysa, Allah cümlemizin namazlarımızı kabul eyleyip ölene kadar namaz ehli olmayı nasip eylesin. Şimdi biz girdik mezara, namazımız gelmiş, orucumuz gelmiş, Kur'an okumamız gelmiş, Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, Allah. Ona iman ettik, ittiba ettikse gelmiş. Para, mal gelmemiş. Araba, cep telefonu, hanım, çocuk, makam, mevki, bürokrattın sen, diplomalar, toplamalar, namaz gelmiş. Şimdi melekler başının cihetinden önce kafadan geliyorlar. Kafadan gelince namaz şekilleniyor. Nurani bir surete bürünüyor. Salih ameller nurani suretlere bürünecektir. Yarın ahirette alemi misal böyle bir şey. Kötü ameller de kötü suretlere bürünecekler. İşte fil gibi, hınzır gibi ağır yükler halinde sırtına çullanacaklar, üstüne atılacaklar. Bunlar ayetlerde de işte Kur'an'da yüz çevirenler ağır yükler taşıyacaklar buyuruyor Taha suresinde. Fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Namaz geliyor. Münker Nekir namazı görüyor. Namazın varsa geliyor. Babanın namazı gelmiyor. Ananın namazı gelmiyor. Oğlunun, hocanın namazı gelmiyor. Senin namazın varsa senin namazın geliyor. Diyor ki la ütâ min kıbeli. Münker Nekir ediyor. Benim tarafımdan gelemezsiniz. Azap yok. Benim tarafım kapalı size. Ben namaz önünüze durdum. Aynı buna benzer bir hadis-i şerif. Gece teheccüd namazı kılan, teheccüdde de sesli kıraat yapan 3-4 sohbet sürdü. Sonra onu bir sohbete birleştirdim. Yani işte uzun olur diye sırf o konuları birbirine ekledim. Onu dinleyin. Bu hadis-i şerif başka. Baştan geliyorlar, namaz kalkıyor, buradan gelemezsiniz. فَرُبَّ لَيْلَةٍ nice geceler قَدْ بَاتَ ف۪يهَا سَاهِرًا حَدِرًا مِنْ هَذَا الْمَزْجَعِ. Ey Allah'ın melekleri! Biliyor musunuz bu adamı ben niye koruyorum, kurtarıyorum? Nice geceler bu adam uykusuz kaldı. Niçin? Ben mezarımda yatacağım. Yumruk kadar toprakların üzerine yaslayıp beni bırakacak, gidecekler. Ben o yalnız yerde, vahşet evinde, yılan çıyan evinde tek başıma ne yapacağım diye korkusundan uykusu kaçtı, gece kalktı, teheccüd kıldı. Ben bu adamı burada bırakamam diyor. Tabii sabah namazı da büyük iş. Teheccüdden büyük olduğu kesin de gece namazında böyle bir özellik ve fazilet var. Hey Allah'ım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yarım yamalak ya Rabbel Alemin. Ne olur namazlarımızı mezarda gelip müdafaa edecek namazlardan eyle ya Rabbi. Amin. Herkesin namazı bir değil. Feyyutâ min kıbeli ricleyhi. Münker Nekir melekler geliyorlar, ayak tarafından yaklaşıyorlar. Bu sefer ayak tarafından gelecekler. Tabii onların korkunçluğu ne olursa olsun, o adam iyi de olsa, suale cevaplara muktedir de olsa, yine de korku, korkacak. Çok korku var. Korkutmamak için işte ameli salihler devreye giriyor. Ayak tarafından gelirken feci'u birrul valideyn. Ana babasına yaptığı iyilikler geliyor. Dikkat! Ayak tarafından hangi amel geliyormuş? Ana babaya iyi davranmak, üf dememek, istedikleri meşru şeyleri yapmak. Yani para da isteseler ver. Efendim, götür deseler bir yere götür, getir deseler bir yere getir. Anan baban sağ ise dualarını al, rızalıklarını al. Belki hanımın biraz bu işe kızar, belki kaynanan biraz bu işten rahatsız olabilir. Onları da idare et. Her doğruyu da her yerde söyleme. Ben gittim anama 1000 lira haçlık verdim dersen hanımın suratı bozulur. Bunu bilmek için evliya falan olmak lazım değil. Her kadını da burada kıstasa sokmayayım. Ama ekseriyetle anana babana yaptıklarının kendi hanım tarafın ya bize hiç böyle yapmıyorsun ama beni de o doğurdu. O doğurdu ama ben bakıyorum. Ya tamam sen de bakıyorsun. Ben sana da bakıyorum. Sana 10 veriyorsa ona 1 veriyoruz. Ana babadan hoşnutluk, rızalık alın. Ah ben anamı şimdi hapisteyken kaybettim. Yani o kadar hadisler görüyorum şimdi. Bu neymiş diyorum yani ama elhamdülillah çok duasını aldım. Biz de onlardan rızalık aldık şu an için. Elhamdülillah. Sizde de böyle bir durum varsa ama kaça patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun, kim darılırsa darılsın, darılan yatağını ayrı sersin, ana baba en ön planda olacak. Rızalıkları çok mühim. Bak, mezarda hanımına yaptığın iyilik, kaynanana, kayınpederine yaptığın iyilik demiyor. Anne babana yaptığın iyilik gelecek diyor. Anladın mı? Onlara da yap. İyilik her zaman. O da akraba, o da sıla-i rahim, o da sana kızını vermiş. Onlara yapılan da Allah sevabı var. Ama bu anne baba işinin farkı var. Gelecek. Fekul la ütâ min kıbelina. Bizim tarafımızdan yol yok. Münker nekire diyorlar. Bizim tarafımızdan gelemezsiniz. Ya sen kabirde dünyanın ordusunu koysan münker nekire dur diyebilir mi ya? Kim seni kurtarabilir, koruyabilir? İşte ana babaya iyilik böyle bir şey. Fakat kâne yemşi. Bu çocuk nice zamanlar yürüdü, adım attı. Ve entasibu aleyna hadaran lihadel mazca'i. Anasına babasına iyilik edeceğim diye, onlara ekmek yemek temin edeceğim diye, onların ihtiyaçlarını göreceğim diye, onları razı edeceğim diye. Ben kabire yattığım zaman, mezarda tek başıma kaldığım zaman, amelimle çukuruma indiğim zaman, beni kim kurtaracak? Anne babamın hakkını ödeyeyim de, bir de onlardan mesul olmayayım diye, bugününü hesap ederek ne adımlar attı, ne yorgunluklar çekti. Onun için bu ayaklar ana babaya hizmet yolunda yürümüştür. Buradan da yolunuz kapanmıştır diyor. Sonra feyüdâ min kıbel yemini, sağ taraftan münker nekir melekleri gelmek isteyecekler. Fetekûlu sadakatû, eğer bu adam sadaka verdiyse, hayır hasene yaptıysa, yetimlere, miskinlere, fakirlere, dullara efendim yemekler, içmekler, elbiseler giyindirmişse, ikramlar yapmışsa, la yutâ min kıbeli, sadaka sağda diyecek ki, benden taraf yol yok, geçit vermem. Fakat kâne yazma vecu hadaran lihâdel mazca'i. Fakat kâne yetesaddeku bi hadaran lihâdel mazca'i. Kendi cebindeki, kasasındaki, cüzdanındaki parayı vermek kolay mı? Adamın eli titriyor, kalbinde çarpıntı yapıyor. 5 lira için, 1 lira için adam adamı vuruyor. Ama adam çıkarıyor, cebindeki bütün parayı Allah rızası için bir fakire sadaka verebiliyor. E bu sadaka boşa mı gitti şimdi? İşte kabirde gelmeye gitti. Para gitti, kabirde geldi. O diyor, bugününde burada yatacağını hesap etti. Mal canın yongasıdır. Kolay korulacak, verilecek bir şey değil. 70 şeytanın çenesini aşmadan bir kuruş sadaka çıkaramaz diyor bir mümin diyor. 70 şeytanla harp var da sen orada Allah için bir şey verebiliyor musun bakalım? Bu kolay mı bir şey ya? Onun için sağ tarafta sadakanın bereketiyle kurtuluyor. Feyyüdâ min kıbel şimâli, bu sefer sol tarafından münker nekir geliyor. Feyyekûlu savmû lâ yutâ min kıbeli fakat kâne yazma ve cû hadaran lâdel mazca'i. Sol taraftan ne geliyor? Oruç. Münker nekire diyor ki, bu adam ölümü düşündü, kabiri düşündü, mahşeri düşündü, münker nekir sizi düşündü. Onun için millet yerken bu yemedi, millet içerken bu içmedi. En sıcak günlerde oruç tuttu. 10 saat, 12 saat oruç tutulan yerler, günler var. Bu kadar en sıcak yerlerde işler yaptı. Buram buram ter attı, orucuna devam etti. Bu niye susuz kaldı, niye yedi? Bu da öbürleri gibi yemeği içmeyi bilemez miydi? Ha, bu kabiri hesap etti, onun için aç susuz kaldı. Allah rızası için oruç tuttu. Ben de size yol vermiyorum. Bu sefer Allah. Feyukazu, o adam uyandırılıyor. Bu salih mümin. Ne gibi? Kema yukazun naim, uykudaki uyandırılır gibi. Şimdi baştan münker nekir nasıl gelmeye davrandı? Sipsiyah, gözler mavi şimşek gibi çakıyor, tüyler yerden sarkmış. Adam dünyada olsa zaten bir daha ölecek küt aşağı. Dirilse ölecek zaten otomatik yani. O kadar korkunç geliyor. Şimdi bu salih ameller ne yaptı işi? Yumuşattı. İşi yumuşatınca melekler de ne yaptılar? En güzel şekle büründüler. Enis ve yoldaş olan dünyadaki en sevdiği arkadaşın suretinde falan. En çok kimi görmek istersin? En görmek istediğin şeklinde. Uykudan adamı nasıl böyle uyandırıyorsun işte böyle böyle yavaş yavaş falan. Onu böyle yavaşça uyandırırlar. Uyandırırlar ne demek? Sual cevap var mı? Var. Hiçbir kimse kabir sualinden kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Ama zor mu geçer, kolay mı geçer? Korkunç surette mi gelirler, güzel surette mi gelirler? Fark burada zuhur eder. Onu yeni işte uyandıracakları bir insanı yumuşaklıkla en sevdikleri uyandırır gibi uyandırırlar. Fevkalu, ona denir ki melekler tarafından, ya Hazreti Ömer Efendimiz'e geldiler, Rabbin kim sordular. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Efendim, siz nereden geldiniz dedi. Bak, soruya soru. Kim yapabilir bunu? Ömer olmak lazım radıyallahu anh. Biz dediler arştan geldik. E ben nereden geldim dedi. Sen de üstten indin buraya. Ben iki kaç metre dedi. İki metre derinliğe. Siz kaç metre geldiniz? Milyonlarca kilometre. Arş nereye? Ferş nereye? E dedi siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Ben daha şuradan dedi ibadetle, zikirle geldim dedi. Ben mi Rabbimi unutacağım? Adam olursan böyle münker nekire karşı da konuşma hareket tarzını geliştirebilirsin. Çok alimler, veliler de bu rivayetlerde kitaplar doludur yani. Allah. Ya ben size düz mi cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim dedi Nesefi Hazretleri münker nekire. Münker nekire dedi, maşallah ne rahat adamsın, şiir söyle bakalım dediler. O da cevabı şiirle ver. Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedu ve Mustafahu ve dini el İslamu ve fi'li demimu es'elullah affehu ve atahu dedi. Hadi bize eyvallah dediler. Şiirle söyledi. Sen burada şiir okuyamıyorsun. Münker nekiri gördün mü? Gusül abdestinde kaçar ya senin. Bırak öbür abdestini, gusülün bile kaçar ya. Her tarafın boşalır gidersin yani. Sen münker nekiri gördün mü? Bir de size şiir mi okuyayım diyeceksin. Adam olursan böyle oluyor. Dostlar böyle. Bak, dediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zuhur ediyor. Hepimiz kabre girer girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğiz. Aynı dünyadaki şekliyle gösterilecek ve sorulacak. Peygamberin kimdir? Onun için ben ölmekten çok korkmakla beraber, kabirden çok korkmakla beraber, daha mahşer uzun, dünyada ne kadar sene yatacağım dirilene kadar belli değil. Ondan sonra mahşer 50 bin sene, ondan sonra cennete mi gideriz belli değil ama inşallah gideriz. En nihayetinde imanımızı kurtarırsak sonu mutlaka bütün Müslümanlar gidecek falan. Ama yani kabire girer girmez sual cevap anında Resulullah Efendimiz'i görecek olma şeyi bana bayağı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkından, sevgisinden, onu bir kere bir net gözle görmek isteğimden dolayı yani o kabir şeyinin korkusunu bana azaltıyor. Azaltıyor. Resulullah'ı göreceğim hevesi geliyor bana. İnşallah Rabbim gördüğümüzde müjde alanlardan eylesin. Ona denir ki اَرَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذ۪ي كَانَ يَقُولْ مَا يَقُولْ عَلَى مَكُنْتَ مِنُهُ. Bu adamı tanıyor musun? Bu adamdan haberin var mı? Bu çok şeyler söylerdi. Bundan çok haberler ulaştı sana. Sen bu kişi hakkında durumun, vaziyetin, konumun neydi? Ha, فَيَقُولُ O kişi sorar. مَنْ هُوَ Kim bu zat? فَيُقَالُ Denilir ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen canlı yayın. Canlı yayın nasıl? Ben Antalya'dayım, İstanbul'daki, şimdi beni gör. Aynen canlı yayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs cennetinde en yüksek makamda. Ama aynen kabire geliyor. Net canlı. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu o adam o zaman ne derle? Ne der? Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani o şunu diyor. Eşhedü ennehu Resulullah diyor. Şahitlik ederim ki bu zat Allah'ın Resulüdür diyor. Fekulani lehu münker nekir, melekler de derler ki işte müminen. Mümin olarak yaşadın. Ve mitte müminen. Mümin olarak öldün. Mümin olarak kabre geldin. Mümin olarak diriltileceksin. Mümin olarak cennete gireceksin. Mümin olarak Rabbini göreceksin. فَيُسْتَعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ Kabrine bir genişlik, bir genişlik, bir genişlik. Allah! Gözünün uzandığı yere kadar. وَيُبَشَّرُ لَهُ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ كَرَامَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Maşallah! Allah'ın ikramlarından, Allah'ın dilediği kadar müjdeler, müjdeler, müjdeler devamlı ona ikram edilir. Şimdi bu hadis-i şerif Taberani'de var. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi, büyük muhaddis, Nevad-ı Resul'de zikrediyor. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri, Tenbül Gafil'de zikrediyor. Bu misilli hadis-i şerifler çok. Aynı buna benzer Ahmed İbni Hanbel Müsned'de zikrediyor falan falan falan. Ama zaten Bukhari hadisinde ne buyuruyor? اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ اُرِضَ عَلَيْمَ قَدُوا بِالْغَدَاتِ فَلَا شَيْءٍ Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam ahirette gideceği yer ona gösterilir. İnkâne min ehlil cennet, fe min ehlil cennet ve inkâne min ehlil nâr, fe min ehlil nâr. Cennet ehlindense cennetteki yeri, cehennem halkındansa cehennemdeki yeri gösterilecektir. Bu Buhari hadisi zaten. Daha ne soruyorsun kaynak? Ayette zaten Firavun'a cehennem gösteriliyor diyor ayet. Sabah akşam. Bu hadis de diyor sabah akşam cennetteki yeri veya cehennemdeki yeri meyyite gösterilir. Sen nasıl dersin ki, sen bu millete dersen ki cennet cehennem kabirde adama gösterilir, kamerada bu çıkmaz, İslam'a zarar vermiş olursun, dine kötülük etmiş olursun ve milleti kendine güldürürsün. Ya Buhari'yi okuyan adam İslam'a kötülük etmiş olur mu? Ayet okuyan İslam'a kötülük etmiş olur mu? Esas sen ve senin gibi efendim hoca geçinen adamlar bu ayet ve hadisleri inkar ederek değil İslam'a kötülük etmek, bütün Müslümanlara da kötülük etmiş oluyorsunuz ve milleti dinden imandan ediyorsunuz. Kendi yüklerinizi taşımakla kalmayacaksınız. Size inananların da yüklerini ahirette üstünüze kat be kat yükleneceksiniz. Allah bu yüklere düşmekten bizi muhafaza eylesin. Allah bunların fitnelerine inanmaktan bizi muhafaza eylesin. Gençlerimizin imanlarını, İmam Hatip İlahiyat gençliklerinin imanlarını, kurban olduğum Allah'ım sana emanet ediyoruz, emanetleri zayi etmesin. Bu hırsızların, bu ya Rabbi din baronlarının, ya Rabbi bu efendim, din gangsterleri eşkıyalarının, bu çocuklarımızın, gençlerimizin imanını çalmalarına fırsat verme ya Rabbel Alemin, fırsat verme ya Rabbel Alemin. Bizim de imanımızı gün be gün nur bakımından ziyade eyle. Ölene kadar bu itikad ile yaşayıp ölürken tetenezzelu aleyhimul melâke, okullarımın yanına melekler iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû, gideceğiniz yerden korkmayın. Bıraktığınız çocuklarınız için, aileniz, sevdikleriniz için üzülmeyin. Vebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn, dünyada size vaat edilen cennetlere kavuşacağınızla sevinin, müjdelenin. Nehnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ fil âhirâ. Kaç nefes ömrünüz kaldı? Dünya hayatınızda da sizin dostunuz biziz. Ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete kadar dostlarınız biziz. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَتَّعُونَ. Daha dünyada ölmeden canlarınız ne çekiyorsa cennette sizin için hazır bekliyor. Ne temenni ediyorsanız ahirette sizin karşınıza çıkacak bekliyor. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Günahlarınız vardıysa da çok bağışlayan, merhamet eden Allah'ın ziyafetleri sizi bekliyor, onun ikramları size gönderilecek. Bu ayeti kerimelerde, Fussilet sureti olacak, bu ayeti kerimelerde beyan ettiğin üzere innellezine kâlû rabbunallâhu sümmestekâmû, Rabbimiz ancak Allah'tır dediler, âmentüyü ikrar ettiler, iman şartlarına inandılar, sümmestekâmû, sonra istikamet gösterdiler, salih ameller işlediler, o iman muvaciyesinde yana bele sapmadan dost doğru İslam'ı yaşadılar diye iki şartla, iman ve istikamet şartıyla ölürken meleklerini indireceğini, göndereceğini, selamlarınla, müjdelerinle irsal buyuracağını vaat ettiğin o bahtiyarlar zümresine şu mübarek gecede, şu mecliste bulunan, uzaktan yakından dinleyen, iman ederek, ikan ederek, şüphesiz tasdik ederek ve Allah'tan cennetini talep ederek, cehenneminden, azabından, gazabından Rabbine sığınarak şu meclisi efendim hitamında bu duamıza amin diyen cümlemize bu müjdeleri nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder. 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
11: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
15: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15 bin tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf Suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَامُونَ فِرْعَامُنَ قَالُوا. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He? Siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya, niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15 bin kişi topluyorsun, utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He? Kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zanfet talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ile. Zaten Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın durumuna bir baktılar. Musa Aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi peygamberini Musa aleyhisselamı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize. Efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman Melun demiyor ama daha derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu İki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmma en tülkiye ve imma en nekune nahnul mülkîn. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku, Musa aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. Siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav seharu a'yunen nasi vesterhebuhum. Ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar boyadılar. Parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes büyük efendim birbirine mi sarıldı artık geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek. Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa. Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En elka asak. Asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu. Bir ejderha oldu. He, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiye telkafu ma yefikun. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki he? Şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. He? Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin

Böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan karşında kim var biliyor musun? Men adel veliyen fakat adentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet, tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle ya şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? He? Ha, onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Ha, böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. Kalu dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabi o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor. Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. He? Sabah geldikleri zaman o firavun saltanatının, o sahte efendim, düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız? Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun. Can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor, o saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu?

0: işler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman, Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine Lalegül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
5: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
4: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir miyiz demişler.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzdan farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem Ehl-i Sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir. Bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta Ruhul Beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu Alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı "Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle" diye dua ediyor. Evet. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları 5 vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi. Ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti, şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
4: Allah'ım.
6: Tabi bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız. Farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz, namaz kılmayan birine kız verilir mi? Evet. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Hı. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde İmandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele, namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim, kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz, bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. 4. evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı.
5: dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Ebu Davud'un rivayeti, Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde, işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya mallı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için, ya da dindar olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek, hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay, yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzce silmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
4: İstikrar
5: İbadetlerinde
4: mu?
5: Bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Etmiyor. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım.
4: Hocam,
5: ama önemli bir konu.
4: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. Vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cübbeli Hocam'ın da namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz. Şu an en azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
5: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim
4: mi? Basit geliyor yani
5: çok
4: hocam.
5: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın.
4: Evet,
5: hemen onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz.
4: Evet.
5: Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
4: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
5: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet. Nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
4: yani,
5: kuracaksın?
4: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet. Yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayy ala salah dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum. Evet. Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
5: Allah muhafaza.
4: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya nahret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
5: ve bu bir bahane günde uyduruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Hı-hı. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı-hı. Yani bulu çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Hı-hı. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Evet. Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol. Ne yaparsan yap ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa. Ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
4: Evet.
5: Çocuk baba üşüyorum diyor. Anne üşüyorum diyor. Üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
4: Zarardır.
5: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz. Onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor. Siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
4: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra rahmet derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza amin. Namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
5: yani
4: söylersiniz?
5: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet. Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim. İşte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endekslidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın, ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur. Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi talihlerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hmm. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
4: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya sualden, ne bileyim hoca vasfı olması.
5: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar. Evet. Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor. Evet. Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reyaldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun, şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıkhen sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Evet. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Evet. Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bugünleri de bizlere göstersin.
4: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Amin. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
5: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi hukuk İslamiyesinde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onunla işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
4: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi, işte 51-52. ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar. Ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
5: şimdi
4: etrafımızda.
5: Öncelikle şunu söyleyelim. Onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi değil. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet, işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir takım ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var. İşte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıya gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
4: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
5: o caiz. Ne de yüzük, ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
4: Akika şey takıyorlar.
5: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
4: ahşap de takıyorlar
5: söylüyor.
4: Mesela.
5: Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil, bu bakır. Fark etmez, bakır takman da caiz değil.
4: Evet.
5: Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri, bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat verdir. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler, bunların kullanılması da caiz değildir.
4: O ahşap da aynı şey mi?
5: Aynı şekildedir tabii ki.
4: Onu da kullanmak doğru. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
5: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani buluğ çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İllaki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder.
4: Evet.
5: Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre, bu mezhebe göre. Ha yok, ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrultusunda doğrusuna kıyıyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethül Kadir'de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
4: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
5: sonra
4: da.
5: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır.
4: Evet.
5: Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
4: İddet süresince.
5: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa o burada da iddetten sonra böyle bir durum
4: söz konusu değil. O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi
5: dolayısıyla gerekir. Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan. Bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay baş hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay baş hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
4: Bu geri dönüşü olmayan sistem
5: olmuyor.
4: Bu.
5: Ama 3 talakı bakın 3 ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir, günah olan nedir? Kadına bir anda 3 talakı vermek ya da ay başı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışın, yani bir ay başı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Hmm. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. Evet. O yüzden olur ya, evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır, olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar, yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
4: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
5: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak, işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynületül kübra dediğimiz 3 talak vuku bulmadan önce. 3 talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
4: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
5: Bunlar aslında konuşmuştuk.
4: Evet, daha önce konuştuk. Bunlar da yani YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
5: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması, ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizatihi fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmaktır.
4: Yani o hareketi,
5: yani o temizliği sen zaten bir şekilde şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Veya onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye. Çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız. Ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım. Ağız temizliğini sağladım. Misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı bununla alakalı kitaplarımıza yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
4: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız mı?
5: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafii fıkhına göre ise abdeste değil namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
4: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
5: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
4: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
5: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar. Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek. Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Evet. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında Abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namaza dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa, yani kanama riski yoksa, bu herkesten farklı, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye. Evet. O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyor. Niye fazla sevap almayalım ki?
4: Kesinlikle.
5: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
4: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum hocam. Hakkınızı helal edin.
5: Helal olsun.
4: Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
5: Allah-u Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Cümleler. Teşekkür ederim.
4: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@lalegultv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
8: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
10: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Reklam. Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşından sonra Adal ve Kara kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç

Kasım'la beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığınsalar da okçular onların etrafını çevirdi ve "Çıkın ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz," dediler. Bunun üzerine Asım bin Sabit, "Ey ahali, bana sorarsanız ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem," dedi ve "Allah'ım, durumumuzdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar et," diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki 6 kişiyi öldürdüler. Hubeyb, Zeyd bin Eddesine ve bir 3. kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca 3. zat Abdullah bin Tarık, "İşte bu 1. hainliktir. Vallahi size teslim olmam. Bu şehitler benim için de bir örnektir," dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd'i Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından babası öldürülen Haris bin Amir bin Nevfel bin Abdümenaf'ın oğulları satın aldılar. Hubeyb, hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'ten tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstüne oturtmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona, "Çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma, ben bunu asla yapmam," dedi. Kadın şöyle anlatıyor: "Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincirle bağlı olduğu halde bir salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızıktı. Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler. Oraya vardıklarında Hubeyb onlara, "Bana izin verin de 2 rekat namaz kılayım," dedi. Bıraktılar ve 2 rekat namaz kıldı. Sonra, "Vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz, namazımı biraz daha uzatırdım," dedi ve "Allah'ım, bunların hepsini tek tek say, birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma," diye dua ettikten sonra şu 2 beyti okudu. Müslüman olarak öldükten sonra, Allah yolunda olduktan sonra, nasıl öldürüldüğümü asla dert etmem. Bu parçalanmış bedenimle, eğer dilerse o, onun rahmetinden başka yere gitmem. İşte böylece Hubeyb, idam olunacak her Müslüman için namaz kılma sünnetini ve adetini ortaya koymuş oldu. Resulullah Efendimiz, Hubeyb'in uğradığı musibeti günü gününe ashabına haber vermişti. Asım bin Sabit'in öldürüldüğünü haber alan Kureyş'ten bazıları, cesedinden onu tanıtacak bir parça getirtmek üzere adam gönderdiler. Çünkü Asım bin Sabit, Bedir'de Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden birini, Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldürmüştü. Yüce Allah, kara bulut gibi bir arı sürüsünü göndererek Asım'ı o adamlardan korudu. Bu durum karşısında onlar Asım'ın cesedinden bir şey kesip götüremediler.

0: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Lale Gül TV seyircileri, tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bu NATO meselesine devam edeceğiz. Birkaç haftadır bu mesele üzerindeyiz. Bu arada hayırlı programlar diliyorum.
4: Eyvallah. Aslında NATO meselesi değil ya. NATO yani çok büyük başlık. İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyanın ahvali, Türkiye'nin bu ahval içerdiği yeri tabii.
3: Yeri, evet.
4: Tabii.
3: Yani bunu geçen programda da izah etmiştik. Kısaca hemen bir cümleyle meseleyi söylemek istedim. Şunu söyleyeyim programa başlamadan evvel. Kıymetli seyircilerimiz bu konuya çok alaka gösterdiler. Aslında ben bu konuya başlarken işte 3 hafta kadar önce başladık. Birkaç haftadır da devreden, devam eden bir durumu var. Anlatacaklarımız bitmiyor bir türlü. Tabii üzerine yorumlar, imali fikirler yapıyoruz ilahir. Hani direkt klasik bir tarih konusu işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, bir harpten veya bir şeyden değildir deyu belki kıymetli seyircilerimiz tarafından ne derece alaka duyulur şeklinde bir sual zihnimde oluşmadı değil. Ancak programlara gelen YouTube'da da biliyorsun yayınlanıyor. Orada yorumlar yapılıyor. Bakıyorum yorumlara son derece istifade ettikleri. Tabii içinde bulunduğumuz bir takım son dönemde işte yaşı bizimkine yakın olanlar özellikle son 20-30 yılda yaşanan bir takım hadisata dair resmin bütününü görmelerine yardımcı olduğunu. Hatta birisi elbette biz de bir şeyler biliyoruz, biz de bir şeyler görüyoruz, okuyoruz, kafamızda bir takım malumatlar var ama sizin derli toplu anlatımınızla bunlar puzzle'ın parçaları gibi zihnimizde oturuyor ve daha anlamlı bir bütüne vakıf oluyoruz.
4: Çok iyi.
3: İlâ ahir yani böyle onlarca yorum var ve hoşuma da gitti işin açıkçası. Özellikle yani günümüzü yaşıyoruz. Yarın için hem siyasi idareciler, hükümet kararlar alıyor. İnsanlar kendi hususi özel hayatıyla ilgili kararlar alıyor. Bölgede yani coğrafyamızda yakın, uzak ila ahir olan, devam eden savaşlar var. Olması muhtemel savaşlardan bahsediliyor bugün Almanya-Rusya arasında. Biliyorsun birkaç haftadır ciddi bir çekişme ve resleşme var.
4: Ama biz bunları da konuşuyoruz.
3: Evet. İşte anlatmak istediğim oydu. Oraya getirmek istedim meseleyi. Yani günümüzü daha anlamlı hale getirecek. Ki biz Osmanlı'nın son dönemini konuşurken de günümüzü anlamlı hale getirecek bir tarzda anlatmaya çalışıyorduk.
4: Tam formatımız o zaten.
3: Evet. Tabii. Yani tesiri icabı hala neticeleriyle muhatap olduğumuz, neticelerini yaşamaya devam ettiğimiz hususlara atıf yapmaya çalışıyoruz. Daha eski hadisata da zaman zaman gittiğimiz oluyor, Barbaros gibi ya da başka meseleler ama genel itibariyle neticelerini bugün gördüğümüz ve yaşamaya, muhatap olmaya devam ettiğimiz hususlar konuşmaya çalışıyoruz. NATO bunların bize yaşadığımız şu tarihe en yakın bir dönemde efendim gerçekleşmiş bir hadise. Tabii daha önceki programlarda 80 darbesini yani bir takım
4: darbeleri
3: da konuştuk.
4: Kaç program oldu?
3: Tabii. Onlar da günümüzü çok anlamlandıran ve bu manada efendim değerlendirme ve yorum alan programlardı. Hasreten kıymetli seyirciler, programımızı ısrarla yakından takip eden bir seyirci kitlemiz de var. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Zira biz muhatap bulmuş oluyoruz. Bugüne kadarki tahsilimizi, okuduklarımızı, düşüncelerimizi aktarabilecek efendim bir muhatap kitlesi bulmuş oluyoruz. Gelen yorumlardan da dikkatlice dinlendiğimizi ve istifade edildiğini görüyor olmak da ayrıca bizi bahtiyar ediyor, değil mi?
4: Eyvallah.
3: Bunu programın başında teşekkür babında söylemiş olalım ve programa girelim inşallah.
4: Tabii.
3: Geçen hafta gelinen nokta çok iyiydi ve çok değerli şeyler söyledin, Allah razı olsun. En son programın tabii zamanı tahditli, neticede belli bir vakte göre hareket etmemiz gerekiyor. İnönü'nün 1963'te zannediyorum Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir mülakattan bahsettin. Evet. Ve orada ciddi ve ehemmiyetli bir takım itiraflarda bulundu söyledin.
4: Evet.
3: Bu itiraflar hani atasözünde geçen şecaat arz ederken sirkatin söyler şeklinde mi oldu? Yoksa bir nedamet ve pişmanlık eseri mi? Yani başka bir şey anlatmaya çalışırken aslında hatalarını mı zikretmiş olmasını itiraf olarak değerlendiriyorsun? Onu şimdi anlayacağız. Yoksa gerçekten bir nedamet icabı mı? Mesela Mehmet Ali İbran vefatından bir sene kadar evveldi. Ben dinledim, kulaklarımla duydum, yani rivayet değil, şahit olduğum bir şey. Yani 28 Şubat döneminde gerçekten biz medya olarak çok kötü bir imtihan verdik dedi. Programda hatırlamıyorum şimdi, muhataplardan bazısı yok canım öyle değil işte, medyamıza haksızlık etme filan. Yok yok dedi, yani ben içindeydim dedi, yani yaptığınız yayınları biliyorum dedi. Tabii dünya görüşü İslami olan ya da din ve dine dair hususlara gerçekten bir şey yaptık ve askeriyeye de tahrik edecek bir takım neşriyat yapıyor. Ya bu mealde, mealen söylüyorum, bu kabilden şeyler söyledi ya birkaç dakika bu, bazılarının itirazı üzerine hayır dedi. Ben böyle düşünüyorum ve bu hususta da nedamet getiriyorum. Benzeri tabii sözler söyledi. İlginç bir programdı. Tabii künyesi tarihi olmadığı için Bağdala, belki
4: Basra.
3: Tabii. Basra. Aynen öyle. Yani olan olduktan tabii, sonra onun üzerinden Türkiye'de bir siyaset ve toplum mühendisliği yapıldıktan sonra, ki o dönemde içeri atılan suçsuz bir takım medrese ya da Kur'an kursu hocaları, şu bu ya da dini sahalarda kalem oynatmış bir takım kalem erbabının aradan geçen 20 küsur seneye rağmen hala içeride oldukları düşünülürse bir kısmının, şimdi ne kadar çıktı ne kadar kaldı bilemiyorum, onun çetelesini tutmak benim için mümkün değil ama zaman zaman medyada mevzusu oluyor, hala 30 seneye yakın oldu içeride olanlar var, katiller çıktı, darbeciler çıktı, herkes çıktı affedersin, hala o dönemden içeride olanların varlığından bahsediliyor. Şimdi böyle bir itirafı da vardı. İnönü'nün 63'te Hürriyet gazetesinde senin itiraflar olarak, tırnak içinde itiraflar olarak zikrettiğin mesele böyle bir nedamet eseri miydi? Yoksa sirkatin söylerken, yani iyi iş yaptık, güzel yaptık, bak NATO'ya girdik filan derken bahsettiği hususlar farkında olmadan bir itiraf mahiyetinde olan sözler miydi? Ve bunlar nelerdi? Sualin tamam, ikinci şıkkı da bu olsun. Güzel. Ve bunlar nelerdi?
4: Tamam, güzel. Bunu aktaracağım. Hemen bir feedback yapalım. Sabahattin Zaim Hoca'nın görgü şahidi olarak, değil mi? Evet, İfadelerini evet, nakletmiştik.
3: Evet, hemen bu onu, meseleden önce Fulbright ile ilgili.
4: Onu ilahi tekrar edeyim çünkü o çok mühim. Diyor ki hoca, yani Amerikalılar geldiler. Çankaya çıkan yolda Farabi sokakta muazzam bir bina kiraladılar. Ne zaman? Bu Marshall Yardım listesine girdikten sonra Türkiye.
3: Evet.
4: Adam şimdi sana 250 küsür milyon bir şey verdi ama o da 3 yıl içerisinde toplam.
3: Abi bir parantez
4: 1948'den 51'e kadar.
3: Bunu hep böyle yapıyorlar. Tabii. Bir yardım ya da bir destek yaparken yanında hep bir takım külliyetli şartlarla ve şartnamelerle geliyorlar. 2000-2001 krizinde biliyorsun, Ecevit dönemindeki krizde IMF'den borç aldığımızda bize yine böyle bir liste şartname dayatmışlardı. Bu şartnamelerde olan maddeler bir ikisi hatırımda, birisi tütün köklerini 1/4 oranında sökeceksiniz. Ki tütün Karadeniz'de ve Türkiye'nin bazı coğrafyalarında ziraatçiler için, çiftçiler için ciddi bir gelir kaynağıydı. İkincisi fındık fidanlarının yaklaşık %20-25'ini de söktürülmesi kararı. Tabii ya, o dönemde
4: fındıkla ne alıp vermedik ya?
3: Fındık Türkiye'nin petrolü mesabesinde dünya potansiyelinin o dönemde %90-95'ini Türkiye karşılıyordu. Türkiye'ye fındık fidanlarını söktürdüler. Şu an dünya potansiyelinin %70-73'ünü karşılıyor. Ama mukabilinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İtalya'da ve Rusya'da iklimin müsait olduğu yerlerde yeni fındık bahçeleri tesis etmeye çalıştılar. Yani adamlar bizim dünya piyasasındaki en önemli ürünümüzün dengesini, pazar payını değiştirmek için resmen bize oyun oynadılar. Ama takdir-i ilahi, büyük Allah'ım, oradaki fındık bahçelerine Karadeniz'deki fındık rekoltesini vermedi.
4: Güzel.
3: Verse var ya, 90'lardan 70'lere düştük dünya potansiyelini karşılama hususunda. Bu 50'lere 40'lara düşecekti orada verim olsaydı. Şimdi aynı Marshall planında da.
4: Tabii.
3: Yardım ettiler ama bir dizi şartlarda bulundular.
4: Tabii. Tefeci mantığı.
3: Aslında yardım etmiyorlar. Belli şartları kabul ettirmenin karşına satın alıyorlar. Bu şartları kabul et, bu parayı
4: satın
3: verelim.
4: Satın alıyor. Verdiği para da zaten para değil. Ya yani Türkiye ölçeğinde bir memleket.
3: Ya ucuza da gittik yani.
4: Çok ucuza gittik yani maalesef. Şöyle, tefeci gibi bunlar. Tefeci gibi. Parayı verir ama senin bütün hayatını satın alır. Öyle mi değil mi?
3: Evet. Elini versen kolunu
4: Tabii. Şimdi adamlar geliyorlar. Farabi sokakta muazzam bir bina kiralıyorlar. Türkiye'de o esnada kaç tane bakanlık var? Birebir bakanlığın bir paralelini o binada kuruyorlar.
3: Paralel hükümet yapıyorlar yani.
4: Paralel hükümet devlet. Sabahattin Zaim Hoca söylüyor zaten bunu. Röportajında var. Bu bilinen bir şey tabii. Bildiğin televizyonda verdiği bir röportaj. Sabahattin Zaim Hoca'nın naklettiği bilgiler onun pozisyonundan dolayı önemli. Bizzat şahit olduğu.
3: Şu şöyle 3 ciltte hatıratı var.
4: Hatıratı var. Bakamadım. Adana'da yani. Üniversite var zaten. Var. Dostlarımız bilecektir. Bizzat şahit olmuş. Çünkü o esnada devlette de görevleri olan bizzat Sabahattin Hoca. Allah rahmet eylesin diyelim. Aha. Resmen paralel bir devlet yapılanması diyor ki öyle gizli gizli değil diyor. Açık açık diyor yaptılar bunu diyor. Hı-hı. Hatta diyor bizim bakanlıklarda diyor aradığın herhangi bir belgeyi ya da bir hususu bulamadığın zaman diyor en mükemmelini gider orada bulurdun diyor. Çok paralel o bakanlıkta şey bulurdun diyor. Ya bunu bana mütevaffa Oktay Sinanoğlu Hoca da söyledi. Hmm. O da bir ara danışmanlık yapmış o yıllarda. Oktay Sinanoğlu'yu hatırlatalım. Dünyanın en genç profesörü Amerika'da. Adına Sinanoğlu kanunları olan bir hoca bu tabii.
3: Danışmanlık kime yapmış?
4: Danışmanlık
3: Farabi milleti... sokaktaki şey mi yoksa bizim
4: yok,
3: müessese
4: yok, bizim,
3: mi?
4: Bizim, ha, bizim, bizim müessese bizim. Yapmış. Tamam. Zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nda falan danışmanlık yapmış. Hı. Sanayi Bakanlığı'nda da olabilir yani. Şimdi onu net bir şey söylemeyeyim. Fakat bana anlatmıştı. Diyor ki o zamanlar faks var yani çok iptidai faks. Milli Eğitim'de diyor 12 tane mi ne danışman yani Amerikalı pozisyonunda ama İngiliz, Yahudi bunlar Milli Eğitim'de. Danışman statüsünde, uzman statüsünde. Milli Eğitim'de müfredattan okul kitaplarına kadar, tayinlerden bürokratlara kadar, bunların sicillerine kadar. Hatta diyor. Tırnak içerisinde çok kötü ifadeler de kullanıyordu. Anlatırken adeta böyle hışla anlatıyordu ki bu manzaraları yani. Bir yere diyor faks çekeceğim diyor mesela bir şey. Hemen çaktırmadan gelir diyor, gelirdi diyor. Bir tanesi gelir, bakar nereye, ne faks çekiliyor.
3: Bu kadar yakından bir tarafsız yani.
4: Gözler, bu kadar tarafsız. Yakından, bu kadar yakından.
3: Haberleri olmadan bir evrak gönderemiyorsun.
4: Hayır. Ne diyor bak hoca? Diyor ki orada bulamazsın Amerikalıların paralel hükümet. O bakanında o evrakı bulursun diyor. Tabii böyleydi. Daha düne kadar böyleydi.
3: Ve birinci dereceden şahitlikten bu
4: birinci
3: ifade
4: derece. Yani çok insanlar girsinler bu. Profesör Doktor Sabahattin Zaim diye. Orada biyografisi var zaten. Bizzat hadiselerin içinde. Adamlar geliyorlar burada sendika kuruyorlar. İşçi sendikalarını fonluyorlar. Onlarla bir takım operasyonlar yapıyorlar sendikalar üzerinden. Ya biz zannediyor muyuz ki disk misk falan filan hani o grevler bilmem neler. Yani tabii bunların arkasında biz zannediyoruz ki sol sosyalist komünist hareketlerin, Marksist hareketlerin arkasında Rusya var. Alakası yok. Alakası yok. Adam Türkiye'de nasıl söyleyeyim antikorlarla hani vücutta böyle antikorlar olur ya vücuttaki mikroplarla çarpışır ve vücut ateş basar vücudumuzu değil mi? Evet. Çok güçlü bir kapışmadır o. Adam hem antikoru da burada kuruyor, virüsü de burada üretiyor. Buradan elde etmek istediği bir şey var. Seni kontrol edilebilir bir istikrarsızlık içerisinde her emrine itaat mecburiyetinde kalacağın pozisyonları, olayları, hadiseleri burada tesis ediyor adam ve bunun üzerinden bir dominant pozisyon kurmuş ve bunu devam ettiriyor. Bütün hikaye İsrail'in bölgedeki çıkarları, Amerika'nın bölgedeki çıkarları. Bütün mesele bu. Ve bunu öyle yapıyor ki bunu kendi eliyle yapmıyor. Hani vardır ya bir pandomim vardı. Arkadaki adam görünmüyor. Öndeki adam bir takım hareketler yaptığını zannediyorsun. Halbuki onun kollarından girmiş bu hareketleri kendisi yaptırıyor. Hmm. Böyleydi yani.
3: Bir kuklacı var yani.
4: Kuklacı arkada. Görmüyorsun onu. Ve şimdi geleceğiz zaten. İnşallah yetiştirebiliriz İnşallah. Bu şeyde ama şunu söyleyeyim bir parantez açayım Aziz. Yani genelde kanallarda tarih programı dediğimiz zaman hep ya Osmanlı, Selçuklu anlatabildim mi? İşte Roma tarihi, arkeoloji falan filan böyle gidiyor. Yani böyle şey alanlar nasıl söyleyeyim steril alanlarda dolanıyoruz. Bizim tarihçi arkadaşlarımız, hocalar falan filan ama iş erken cumhuriyete geldiği zaman bir de geç cumhuriyete geldiği zaman bunlarla ilgili doğru düz bir programa rastlamıyoruz. Hakikaten yok yani. Çünkü netameli mevzular bunlar. Çünkü bu yapılanmaların uzantıları hala Türkiye'de devam ediyor. Faaller bunlar. Gizli odaklar bir takım yani. Tamam. Ulan diyor ki yani Zülfiyar'a dokunabilir miyim acaba falan böyle şeyler var. hesaplar var, endişeler var haklı olarak belki de. Erken Cumhuriyet zaten tünne. Yani konuşan da zaten bir nasıl söyleyeyim megafon gibi konuşuyor yani. Anlatabildim mi? Biliyoruz bunları zaten söylüyoruz, yakınıyoruz. O açıdan özellikle ben Türkiye'nin yakın geçmişinin kodlarının iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bugünümüzü etkileyen en çok hani diyoruz ya geçmişte olmuş ama günümüzü etkilemeye devam eden sen buyuruyorsun. O çok güzel bir tespit o. Ama en etkilileri hala hayatımızda müessir olan gelişmeler ve bugün bizi hani mecburi istikametlerde yürümeye zorlayan gelişmelerin tohumlarının atıldığı yıllardır. Ne zaman? İşte erken cumhuriyet diyoruz. Orası zaten ayrı bir bölüm. Ama bir de 50 ve sonrası. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar neler neler oldu. Ve bunları bilmiyoruz. Çok yakına bakmıyoruz ya. Ya Selçuklu ile ilgili çok şey anlatılıyor. Osmanlı ile ilgili hakeza. Ve anlatmamız da gerekir. Fakat Türkiye'nin özellikle çok yakın tarihiyle alakalı yaşananlar, ilişkiler, dönen dolaplar, antlaşmalar, anlaşmalar, gizli ittifaklar, memleketin ne durumda olduğu, vatandaşın ne durumda olduğuyla alakalı ne olup bittiğiyle ne dair çok fazla bir program ekranlarda en azından görmüyoruz. Şimdi YouTube kanalları falan filan var. Evet. Yani bu mevzuları işleyen kanallar var. Bağımsız bir takım şeyler var. Medya kanalları var. Ama onlar da işte kıyıda köşede kalıyor. Anlatabildim mi? Yani bir arkadaş diyor ki ya diyor kuyuda şey iğne arar gibi arıyorum diyor programı diyor. Yani öyle bir şeyde bulundu. Yani tabii bizim programımızla alakalı. Bir sürü
3: neşriyatın içerisinde tabii
4: tabii bizim
3: kayboluyor.
4: Programla ilgili. Çünkü izleyicilerimiz de takdir edecektir. Çok farklı noktalarla alakalı değil mi? Genelde burada mevzu yapıyoruz. Seninle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında hep birlikte sohbet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Şimdi sizin bizim takdir ettiğimiz bir bilgi varsa, bir yorum varsa, bir tespit varsa, hani emri bil maruf nehi anil münker, yani kötülüğü ör, iyiliği yay, çoğalt, değil mi?
5: Tabii.
4: Yani bunu mümkün olduğu kadar proaktif bir şekilde dostlarıyla, akrabalarıyla, değil mi? Arkadaşlarıyla paylaşmalarını rica ediyorum. Yani bizim için çok mühim değil. Biz neticede geliyoruz. Allah'ın izin verdiği ölçüde burada sohbet ediyoruz. Bu kadar masraf yapılıyor. Bu stüdyolar, bu cihazlar, değil mi? Bu programlar bunlar çok pahalı işler yani.
3: Yani televizyonun dakikası para.
4: Çok organize işler. Niçin? İşte bir takım hakikatleri, gerçekleri değil mi? Dini, dünyevi, maddi, manevi bizi yakından ilgilendiren hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren dünya ahiretin tarlası. Bu tarlada ayağımızın takılmaması için tarihin değil mi? Diğer o şeylerin ne kadar önemli olduğunu zaten izleyicilerimiz biliyor. Bunları paylaşmaları çünkü nasıl sebep olan yapan gibidir değil mi?
5: Evet.
4: Rica ediyorum ben. Yani yaygınlaşsın bu bilgiler. Çünkü burada konuşulanların kahire ekseriyeti bugün Türk televizyonlarının ekranlarında çok fazla temas edilen meseleler, mevzular değil. Yani bir gazeteci olarak da söylüyorum bunu, biliyorum bunu. Sen de biliyorsun. Baştan böyle bir ricamız da olsun değil
3: Eyvallah,
4: mi?
3: Eyvallah tabii.
4: Yani hani YouTube'çular diyorlar ya işte beğeni, biz böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bize yakışmıyor ama iyiliği paylaşarak çoğaltmak... Doğru sözleri, doğru tespitleri en azından bize göre doğru tespitleri diğer etrafımızdaki insanlarla da paylaşalım ki biraz daha tesir halkası genişlesin. Yani bunların çünkü bilinmesine ihtiyaç var.
5: Doğru.
4: Bak nereden nereye geldik? Nerelerden nereye geldik? Nasıl bir kompasa içerisinde Türkiye yıllarca bocalattırılmış bizim babalarımız, dedelerimiz değil mi?
5: Tabii.
4: Neler neler yaşadılar. Ve bugünkü mücadelenin, hani ne dedik? Devlet bizim ama düzen bizim değil. Bütün kavga bu düzenin el değiştiriyor olmasıyla alakalı. Tansiyon bundan yüksek.
5: Evet.
4: Diyor yani tansiyon hep yüksek Türkiye'de. Tabii yüksek olacak yani. Burası şey değil ki, Avustralya değil burası. Yeni Zelanda değil yani.
5: Doğru.
4: Burası dünyanın en merkezi coğrafyası. Dünyanın siyasetinin kalbinin attığı en önemli. Akdeniz Havzası ve... Koca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun makarı burası. Bir düzen kapma meselesi var. Bir takım şeyler, değerler, makamlar, yetkiler el değiştiriyor. Kolay mı yani? Bu kadar korkunç bir temelin üzerine bu temeli tasfiye edip Değil mi? Yani bu milletin tarihine, geçmişine, özüne münasip onu tekrar yeşertecek bir temel atmak, bunun üzerine yeni bir tekmi yapılar inşa etmek kolay değil. Doğru. İşte bunun neden kolay olmadığının hikayesini burada anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu odur.
3: Evet.
4: Yani adamlar gelmişler, paralel burada hükümet yapılanması kurmuşlar, istihbarat örgütlerini getirmişler, bakanlıkları birebir, paralel bakanlıklar var ve senin bütün bakanlıklardaki faaliyetlerinden haberdar oldukları gibi dikte ediyorlar, yönlendiriyorlar. İstersen yapma. Ne dedik? NSC Taksim tire 10 Taksim 2 gizli kararname, Amerikan İstihbarat Örgütü'nün yayınladığı kararname. Marshall yardımı yapılan Amerika'nın çevreleme politikası mucibince, Marshall yardımı yapılan, o listeye giren ülkelerde merkezi Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü yani CIA'in faaliyetlerini, yetkilerini belirleyen kararnameden bahsettik burada. Adamlar her şeyi yapmak adına Amerikan hükümeti sınırsız yetki vermiş bunlara. Zaten zannediyoruz ki sadece Türkiye'de bu paraleldi. Almanya'da da böyleydi. Diğer Marshall yardımına maruz kalan ülkelerin hepsinin
3: aynısı. Almanya'da kaç tane NATO üssü var ya? 6 tane mi?
4: Almanya'da mı? Almanya'da 100'e yakın Amerikan üssü.
3: Öyle mi?
4: Tabii. Yani şimdi belki 60-70 falandır. Yani bu Truman doktrininden sonra Avrupa'nın, dünyanın hemen hemen yani Sovyet bloğu dışında kalan ülkelerin hemen hepsinde istisnasız Amerikan üssü var. NATO üsleri var. Tabii. Zaten göreceğiz. NATO demek Amerika demek de, Amerika demek NATO demek de, öyle bir şey. Şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi bunun üzerine biliyorsun İnönü 60 darbesi niçin yapıldı? Seçimle sandıktan çıkması imkansız hale gelen, 46'da milletten tokat yemiş ama üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla, sandık manipülasyonlarıyla, değil mi, tekrar kendisini iktidarda tutmuş ama 50 seçimlerinde artık bunu yapamamış. Anlatıyoruz işte 2-3 programdır. Dünya bambaşka bir konsepte girmiş. Demiş ki yani adam Truman koymuş, Amerika koymuş kuralı. Seçimsiz, demokrasisiz bir ülkenin bizimle bir ilişkisi olamaz. Bitti. Mecbur kalmış, sandığa müdahale edememiş. Mecbur kalmasa yine edecek aslında. Söyledik. Paşalar geliyorlar 50'de sandıktan. Paşam diyorlar, emret. Komünistler sandığa müdahale etti diyelim, sandığı devirelim diyorlar. İnönü diyor ki yapamayız artık. Yapamayız artık. Tabii. Şimdi bütün o paralel yapılar diğer yerlerde de vardı. Almanya'da da vardı, Fransa'da da vardı. İngiltere daha farklı bir pozisyonda tabii. Diğer ülkelerde vardı. Ama en şiddetlisi, çünkü Türkiye perişan durumdaydı o yıllarda yani. Tabii. Üç kaşa muhtaçtı. Bunu koçkoca bakanlar, başbakanlar itiraf ediyorlardı. Hatırlayalım değil mi? 70 sente muhtaç bir Türkiye lafı bir jargon olarak hala siyasi literatürümüzde böyle bir motto gibi durur yani. Öyle mi değil mi? Demirel bu sözü etmişti ya. 70 sente muhtaç bir Türkiye falan. Doğru. Şimdi İnönü işte bu Fulbright anlaşmasından bahsettik. O istihbarat yapılanmasından bahsettik. Bizim istihbaratçıların maaşlarının bile şey tarafından ödendiğini, Amerikan Merkezi Haber Alma bütçesinden tahsil edildiğini 80'lere kadar, 1980'lere kadar. Hatta hatıralar var. MIT'te çalışmış daire başkanlarının falan. Hatıratları var. Nasıl anlatıyorlar yani artık emekli olduktan sonra. Anlatabilir mi? Hatırat yazarlar ya, anlatıyorlar. Velhasıl velkilam. Şimdi bunun üzerine 60 darbesi yapıldı. Darbenin en önemli amaçlarından bir tanesi İnönü'yü tekrar İktidar memleketin başına getirmekti. Yani. Evet. Ama Cumhurbaşkanı olarak değil, Başbakan olarak. Bunu da kabul etti İnönü. Yani Cemal Yürsel. Reis-i Cumhur seçildi. İnönü de başbakan. Çünkü askerler dediler ki eğer paşayı kabul etmezseniz, yani Milişek İnönü'nün başbakanlığını kabul etmezseniz, sizin partilerinizi, milletvekillerinizi, bilmem neleriniz, hepinizi sıfırlarız. Onları bir anlatalım bak. Çankaya'da toplantı yapıyor 60 darbesinden sonra. Yeni partiler kurulmuş 61, Menderes falan idam edildikten sonra. Türkiye Partisi var, bilmem ne birkaç parti. Bunların da milletten yeniden iyi oy alacağı bilindiği için Çankaya'da toplantı var diyorlar. Parti liderleri Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Toplantı yerine geçerken Thompson'un subayların arasından geçiyorlar.
3: Psikolojik bir baskı.
4: Tabii. Ne demek?
3: Kontrol altına almak.
4: Bu toplantıda bizim dikte ettiğimiz kararları kabul etmeden çıkarsanız bu silahlar namluları size çevrilecektir. Başbakan ısınmış bir memlekette ya. Başbakan astılar memleketi Aziz. Başbakan. Kim olursa olsun. İki de bakan. Astılar yani sallandırdılar. Neyse. Şimdi bütün bu olan biten tabii o 63'te İnönü Başbakan Türkiye'de. Onun bir mülakatı var işte. Şimdi söyledim açılışta. Orada itiraflarda bulunuyor. Bunu da motomot nakletmek isterim. Çünkü bizzat kendi
3: çok
4: lafları.
3: Iyi olur, çok iyi olur.
4: 1963 yılında diyor ki gazeteci bir soru soruyor. Yani bu Amerikalıların Türkiye'deki bu yapılanmasıyla alakalı. İşte Fulbright anlaşması, diğer işte istihbarat yapılanmaları, Marshall yardımıyla alakalı falan filan. Şöyle diyor. Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlemeyi istiyoruz. 63'te de Amerika hegemonyası hala devam ediyor. Daha 90'lı yıllar, 2000'li yıllara kadar geldi bu hegemonya. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Ne yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. Bu işte o paralel hükümet, paralel uzmanlar bilmem neler bunlardan yakınıyor. Bir daha söyleyeyim. Ben diyor işte bir iş yapacağım, adam görevlendiriyorum. İş şu şöyle yapacaksınız diyorum. Peki diyor yapabilirler mi bunu? Nerede diyor? Hepsinin etrafında diyor. Yabancı, Amerikalı yani. Yabancı diyor. Uzmanlar var diyor.
3: Zirve ya.
4: Yani uzman diyor bunu kabul etmese bile diyor işi yarıncama, sürüncemede bıraktırıyorlar diyor. Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir gece bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Bu İsmet İnönü'nün itirafları.
3: Biz memleketi biz tabii, değil Amerika idare etmiş gibi bir durum
4: öyle
3: oluyor.
4: Öyle zaten
3: yani.
4: Anlatıyoruz kaç programdır. Bu da onun artık şeyi yani mührü gibi bir şey. Bizzat bu Amerika ile 46'dan sonra bütün bu anlaşmaları yapan milli şef tırnak içerisinde İnönü'nün 1963'te yine darbe Amerikan darbesi öyle söyleyeyim. Amerikalıların yaptığı bir darbe üzerine tekrar başbakan oldu ya. Ve itirafları günah çıkarma kabul ediyorum ben bunu. Günah çıkarma. Samimi değil mi bilmiyorum yani. Bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurlardan önce sefirden öğreniyorum. Amerikan sefirinden. Hatırlayalım yani eğitim komisyonu Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Komisyonu geliyor. Bu da yapılanma Fulbright anlaşması gereği 8 tane üyesi var. 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı. 4'ü de zaten CIA'nın adamı. Bizim milli eğitimimizi tanzim edecek komisyon. Milli eğitim, milli. Ne milli ya?
3: Bizim milliğimizi.
4: Boşa efendim demiş ya.
3: Nereden bilecek milliğimizi ya?
4: Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım dediği gibi. Yani milli tırnak içerisinde. Ve 4 bir konu hakkında 4'e 4 çıktı oylar. Son kararı Amerika'nın Türkiye'deki misyon şefi veriyor. Ve bütün bu komisyonun giderlerini de Türkiye'nin üzerine yıkmışlar. Yıkmışlar. Adam seni hem pataklıyor hem de kolum yoruldu. Şunun parasını ver der gibi bir şey yani. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Lozan'da asıl mücadele de bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik. Yani Yunanistan'la. Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi de biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız ve ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız bir dış politika ne bağımsız bir iç politika güdemezsiniz. Bunu diyen başbakan. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği bilinmez.
3: Ağır sonuçları da olur diyor. Deneyebilirsiniz ama bağımsızlık için bir hareket yapabilirsiniz ama
4: ya canından olursun ya
3: işte Menderes ya, yani Amerika'ya karşı Rusya ile ilişkiyi biraz yakınlaştırmak istedi.
5: Tabii.
3: Uçağı da kaza yaptı. Efendim şey de oldu.
4: Orada götüremediler.
3: Tabii.
4: İyi de şeyde.
3: İdamla.
4: İp de sallandırdılar. Yani ben bunu bir günah çıkarma olarak görüyorum. Ama yani bütün bu anlattıklarımızın da anlatamadığımız o kadar çok şey var ki. Gerek de yok zaten. Yapılan operasyonlar, satın alınan adamlar. Yani Türkiye daha ne bileyim yani gerçekten ayakları bu toprağa basan, kendine bu memlekete, bu coğrafyaya, bu millete ait hisseden idareci sayısı, yani siyasetçi falan geçtik, bürokrat sayısı falan aziz yok denecek kadar az. Onların da zaten böyle bir yapı içerisinde iş yapabilmeleri mümkün değil. İşte İnönü diyor yani. Yapmaya kalktığın zaman da diyor, başına ne geleceği
3: bilmez. Köşe başları tutulmuş.
4: Tabii. Böyleydi. Böyleydi. Buralardan geldik biz. Buralardan geldik. Tam bir kumpas. Tam yani fare kapanı.
3: Kendi elimizle girmişiz. Ama para ihtiyacı bunda çok tetikleyici olmuş.
4: Ya para ihtiyacı da yok. Para ihtiyacı da yok. Konuştuk. Yani Milli Şef'in Cumhurbaşkanlığı döneminde hazine dolu. Altın rezervleri gayet iyi. Borç almaya gerektirecek bir şey yok. Hatta bu o kadar böyle ki adamlar Marshall listesini oluştururken ülkelerin ödeme dengelerine, Merkez Bankası'ndaki rezervlerine bakarak liste oluşturuyorlar. Türkiye'yi o yüzden almıyorlar listeye. Çünkü İsviçre gibi falan bir mali portres çizmiş Türkiye'nin mali durumu. Orada batıya yönelmiş olmanın şeyi şu zaten erken cumhuriyetin kuruluş kodları değil mi yani? Tamamen batıya müteveccihti. İnönü artık iktidarını özellikle 2. Dünya Harbi'den sonra devam ettirebileceğini müstakil bir siyasetle, çünkü o otoriter diktatöryel hava bitmiş, artık onun yakıtı bitmiş, gelmeyecek. Çünkü dünya yeni bir eksene doğru kayıyor. 2. Dünya Harbi olmuş.
3: Evet.
4: Artık o hötsötle falan filan yönetilemeyeceğini anladı. Kendi idari sistemini, idaresini, şefliğini devam ettirebilmek adına batıya yaklaşmak gerektiğini ve mecburi yolun da bu olduğunu gördü. Ve bu uğurda batının tamam gel seni kucaklarım ama bak bunları da bunları da bunları da kabul edeceksin dedikleri her türlü şeyde İnönü imzaladı. İnönü kabul etti yani. 63'te de Badi Harabel Bas'a böyle bir itirafta bulunuyor. Bu bir günah çıkarma. Sen de 60'ta zaten o darbenin arkasında sen varsın. Meşhur sözü var. Şartlar neydi? Şartlar tahakkuk ederse ihtilaller meşru olur diyen kendisi değil miydi? 60 darbesinden önce.
3: Doğru.
4: Tabii. Velhasıl böyle yani bu itirafname, bu da bizim için tabii önemli bir şeydir. Belgedir, vesikadır. Anlatmaya çalıştığımızın altını mühürleyen bir şeydir. Bu sonra çok daha devam etti. Şimdi daha NATO'ya girmedik bak. Yani Marshall'ın bize maliyetini bugüne kadar konuştuk.
3: Hasar tespit çalışmasında henüz Marshall'ın.
4: Marshall'ın tabii.
3: Şeyindeyiz.
4: Truman'la başlayan. Truman çünkü ne dedik hani 47'de İngiltere Amerika'ya dedi ki.
3: Fulbright Marshall'ın içinde miydi bir madde olarak?
4: Tabii paket,
3: ayrı bir
4: paket. Yani Marshall yardım listesine girdiğiniz an size nasıl bir siyaset takip etmeniz gerektiği paket olarak geliyor. Paketi bir açıyorsun. Zaten baştan konuştuk ya. Truman ne demişti kongrede konuşmada? Sovyet tehdidi altındaki ülkelere maddi yardım yapmalıyız ve eğitim vermeliyiz bu insanlara.
3: Evet.
4: Sivil ve askeri unsurlarına eğitim vermeliyiz. Eğer isterlerse diye de bir şey var.
3: Eyvallah.
4: İsterse istemesin yani. Ve o bir paket program olarak geldi. O paketi açtı. İçinde eğitim yardımı, istihbarat yapılanmaları, paralel hükümetin, devletin kurulmasına müsaade hepsi var ya. Hepsi var. Düşün ya Çankaya, Farabi sokakta adam geliyor resmen. Yani şeyi, Beyaz Sarayı, Pentagon'u buraya kuruyor. Yani. Daha ne hatıralar
3: var. Amerika'da diyelim ki Beyaz Saray'a yakın o semtte meşhur bir cadde üzerinde Türkiye'nin ofis kurup bütün Amerika'nın bakanlıklarının paralelini kurdurmuş. Yapan, alınan her karardan, verilen her talimattan haberi olduğunu düşün. Ve sadece haberdar olmak değil, aynı zamanda müdahaleye açık bir durum olup bazı kararları tebdil ve tayyir etme, değiştirme tabii. Ve işine geldiği tabii. Gibi efendim karar aldırma gücüne sahip olduğunu düşün. Ya, bu, sen Amerika'yı yönlendiriyorsun, yönetiyorsun demektir ya, başka bir şey
4: 1980
3: değil.
4: Darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi kuruldu ya, bak o konseyin, onlar vatan haini. Zaten cezalarını gördüler mi? Yargılandılar biliyorsun ya. Onları Türkiye'nin affetmesi mümkün değil. Büyük darbe vurdular. O darbeyi vurabilmek adına onun öncesindeki o Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı ile birlikte Türk milletine kurdukları kumpasların haddi hesabı yok. O bizim çocuklar başardı dedikleri adamlar.
3: Oradaki bizim çocuklar
4: bunlar mı? Paul Henze'nin tabii. Ve daha darbe olmuş, Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş ilk kararlardan bir tanesi 189 tanemine yüksek bürokratik makam var o zaman mevki var. Buralara tayin edilecek genel müdürlerin, müsteşarların ya da daire başkanlarının kimler olacağı ile ilgili İngiliz ve Amerikan büyükelçilerinden gidip görüş almak oldu.
3: Adam,
4: kimleri tayin edelim? Kimleri
3: atalım? Tavsiye edecek
4: buralara adam. Kimleri atayalım? Tavsiyeniz olur mu?
3: Allah'ım ya.
4: Bak hikayeyi anlatmıyoruz.
3: Ya bunlar çok mühimmiş.
4: Yani hatlar. Olmayacak işler gibi ama hepsi oldu. Bak ne kadar olmayacak iş varsa hepsi oldu. Bizim son 100-120 yıllık tarihimiz.
3: Şu anlattıklarım var ya, inanılır gibi değil. İnanılır gibi
4: bunu
3: değil.
4: Bunu başka kanallarda duyamazlar. Bu konuşulanları.
3: Evet.
4: Yani biz konuştuğumuz işi demiyorum haşa.
3: Ya bunlar eserlerde, yani, gazetelerde, ama hatıratlarda yazılı olan şeyler. Tabii. Ama insanlar bunları ön plana çıkartıyorlar, konuşmuyorlar.
4: Yani artık yani birileri de bunları anlatsın.
3: Bugün de yapılmak konuşsun. İsteniyor. Bunlar bilinmezse aynı şey bugün de yapılmak istenir.
4: Bak Aziz.
3: Müteyakkız olmak, uyanık tabii, olmak lazım.
4: Tabii. Bak Allah vermesin, psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar olabiliyor. Değil mi? Allah muhafaza. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Cümle Ümmeti Muhammed evladını amin, muhafaza bulsun. Çünkü çok tedavisi çok zor bir şey. Ama ne oluyor? Hani psikanaliz yöntemi diye bir Freud'un bir metodu var ya. Hasta gidiyor psikoloğa, uzman psikoloğa. Psikolog ne yapıyor ona tedavi için? Bir metafor kullanacağım da. İn derinlere yani. İn diyor değil mi? Çocukluğuna evet. İn diyor.
3: İşte o çocukluk milletler için tarih.
4: İşte onu demek istiyorum.
3: Yani biz bugünü bir şekilde anlamak
4: bir bunalım
3: için
4: da,
3: tarihe bile. İnmek zorundayız. Ama yakından işte, uzağa doğru.
4: Ama bir yani hani olur ya bazen moralin bozuk olur. Bir türlü sebebini bulamazsın. Çok kötü bir şeydir o biliyor musun? Sebebini bulsan çözeceksin. O halden.
3: Tabii o şuur altında meknuzdur. Sen onun ne olduğunu tanımlayamazsın ama o senin ruhuna bir kabz hali, bir sıkışma, bir buhran verir. Psikologlar ve psikiyatrlar zaten kişiyle müzakere edip konuşarak, mülakat yaparak o derinlerde şahsın kendisinin de bilmediği ama onu rahatsız eden problemi tespit etmek üzere o sohbeti tabii. Yapar. Benim bu arada tırnak içinde söyleyeyim psikolojiye de psikiyatriye de bazı noktalarda tatmin olmadığım tarafları da var olmakla zaten. Beraber ama hepten de tabii yanlış değil muhakkak bazı yöntem ve yolları da en azından bizim konu edindiğimiz meselelerde misal olarak verilebiliyor. İşte o içinde bastırılmış mesela çocukken çünkü karakter oluşumu çocuklukta oluyor. Bir kişinin 20'li 30'lu 40'lı yaşlarında tezahür eden bir bunalımının muhtemelen tohum hali, nüve hali, başlangıcı muhtemelen çocukluğunda. O yüzden çocukluğuna dönüyor ki onun problemi ne? Yani ne bu? Çocukluğunda ne oldu da buna şuur altında kendisinin de fark etmediği bir problem
4: hep
3: var.
4: Hep itelendi mi, kakalandı mı, aşağılandı mı, adam
3: aynen
4: yerine
3: öyle.
4: Konmadı
3: aynen
4: mı?
3: Öyle, aynen
4: çünkü öyle.
3: Öyle
4: yani. İşte milletlerin de yakın geçmişinde onların dedelerinin yaşadığı tecrübeler, onun için, onlar için kurulmuş yaşama kalıplarının niteliği, niceliği, bunların hepsi sadece dedeyi değil, onu tabii çok perişan etti. Onun neslinden gelecek olanlar da en az bir üç nesil bak. Hiç farkında olmasalar da onların karakterlerini oluşturmaya, etkilemeye devam eder. Değil mi?
3: Evet, evet.
4: Bugün birçok yani Türkiye atılım yapmak istiyor, hamle yapmak istiyor. Yani bölgesel bir şey zaten lider ama küresel lige çıkmak istiyor, Süper Lig'de oynamak istiyor.
3: Evet, evet.
4: Fakat birileri hala çekiyor mu? Yaşıyor muyuz bu problemi?
3: Tabii.
4: Kim bu yapılar işte bu anlattığımız aslında zaman dilimleri, bu vetirelerde oluşturulan bu yapılar, maruz kaldığımız bu işler, bunlar şaka gibi yani, şaka gibi, ama bunlar hep peyk ülkelerde uygulandı ve Amerika insafsızdır yani.
3: Ya benzeri bir şey 2002'de
4: İngiltere insafsızdır, Amerika insafsızdır.
3: AK Parti iktidara ilk geldiği zaman da o zamanki bakanlardan birisi seneler sonra bir açıklama yapmıştı. Yani iktidara geldik, bakanlar kurulu oluştu, neyse güven oyu aldık filan. Bazı isimler geldiler. Şu işi şu işletmeyle yapacaksınız, şu işi şöyle yapacaksınız, bu işi şu şirketle yapacaksınız. Allah Allah, biz bir an şok olduk. Ne diyorsunuz siz? Yani ne demek bu? Bu işler bugüne kadar böyle oldu yani. Ne dersek o. Tabii. Biz dedik ki yok, biz öyle yapamayız. Bak kırılma oradan başladı. Ve en son 2011 miydi? AK Parti'ye en son gazete küpürlerinden kapatma davası açılmıştı da biliyorsun bir oy farkla kapatılmaması kararı verilmişti. Yani adamlar 10 sene kadar iktidarda kaldılar, devleti idare ettiler, kapatma tehdidinden hiç kurtulamadılar. Yani geçen yine işte son seçimde böyle bazı YouTube'da veya sosyal medyada bazı kalem erbabının konuşmalarını dinlerken birisi Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin, yani hala gerçek anlamda demokrasinin geldiğini söylemek zor ama dedi. Yani 2010'lara kadar Türkiye'de çok da demokrasiden bahsetmemiz zordur. Belki de AK Parti'nin işte iktidara gelişinde bir kırılma olduysa bile o bile varlığını uzun zaman teminat altına alamadı. Her zaman yıkıldı, yıkılacak endişesiyle. Tabii. Çünkü devletin içinde öyle klikler oluşmuş ki hep işte şu müesseseler ve anlaşmalar bu klikleri oluşturmuş. Tabii. Ve adamlar elde ettikleri güçten vazgeçmek istemiyorlar.
4: Onların değiştirdikleri adamlar hala yaşamaya ve etkilemeye devam
3: ediyor. Evet, yani ciddi bir bağımsızlık mücadelesi var. Tabii. Yani Recep Tayyip Erdoğan da diyor ya işte zaman zaman bu gerçekten bir beka meselesi ve bağımsızlık mücadelesidir. Evet. İnsanlar bağımsızlık mücadelesinin dışarıda sadece safları netleşmiş olan iki ülkenin ordularının birbiriyle savaşması ya da bir şehrin işgal edilip de o işgalden kurtulması gibi bir şey zannediyorlar. Halbuki iktisadi, ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, eğitim cihetinden bağımsızlık, bunların hepsi başka alanlar ve bu bağımsızlık mücadelelerinin cinsi ve şekli ne iş aslında münhasır kendi alanlarıyla ilgili bir bağımsızlık mücadelesi. Şöyle yapalım. Birinci bölümü bitirdik. Çok güzel bir noktada kaldık. Sen herhalde İnönü'nün itiraflarını bitirdin.
4: Tabii yani bu NATO'ya geliyoruz çünkü kronolojik olarak gidiyoruz. Dünya aşamalı bir şekilde hegemonik bir yapı haline geldi. Hegemonya altına alındı.
3: O zaman Marshall'la ilgili söyleyeceklerini...
4: Truman dedik, Marshall dedik, eğitim anlaşmaları dedik. En son sıra geldi NATO'ya.
3: Tamam.
4: Yani zaman... bu yapıyı koruyacak, ayakta tutacak ve peyk ülkelere dayatacak silaha ihtiyaç vardı. Silahlı bir güç oluşturmak gerekiyordu. Onun da adını NATO koydular. Nur topu gibi öyle söyleyeyim tırnak içinde doğdu. Ondan sonra da biz bu yapıya girmek için yine taviz üstüne taviz. Çünkü bağımsız bir politika izleyebilecek ne kalibrede, ne cesarette, ne o kapasitede bir adam olmadığı için, lider olmadığı için memlekette kapağı bir yere atmak gerekiyordu. Evet. Onun için uzun vadede Türkiye'nin hayrına da olduğu taraflar var. Onu da söyleyelim.
3: Tamam, yeri geldi.
4: Tabii, yani evet. Ama biz mi NATO'ya girdik? NATO mu bize girdi? Artık onu konuşacağız.
3: Konuşacağız inşallah. Kıymetli seyirciler, kısa bir reklam arası, arkasından kaldığımız yerden bu meseleleri konuşmak için devam edeceğiz inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar. Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
18: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri, programımızın ikinci bölümüne kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Çok mühim malumatlar verdik kıymetli seyircilere. İşin açıkçası çok dikkati cealip, hayret yani şaşırtıcı denebilecek derecede, Allah Allah dedirtecek derecede, hatta inanması güç, ya olabilir mi? Günümüzde çok söylenen bir ifade olarak, hani tırnak içinde söyleyeyim, ya komple teorisi. Ya komple teorisi olabilir, komple teorilerin de isabet tarafı olur ama komple teorisi kelime cümlesini artık o kadar şu manayla eş hale getirdiler ki, komple teorisi demek artık şu manaya geliyor. Ya uydurma, bu şahsın hayal gücü çok güçlü, hayal dünyasında bir şeyleri kurguluyor ve anlatıyor. Komplo teorisini bu manada söylüyorlar. Halbuki ya burada yani şahısların hatıralarından, mülakatlarından, değil mi? Artık literatüre girmiş bilgi ve belgelerden bahsediyoruz. Yani şahitlerden, şahitliklerden bahsediyoruz. Bunlar sokaktaki adamlar değil, bu memlekette en etkili yerlerde bulunmuş yetkili şahıslardı. Yani bir takım tabii. itiraflardan bahsediyoruz.
4: Tabii.
3: Şimdi o sebeple tabii ki bu malumatların doğruluğunda şüphe yok Allah'ın izniyle. Ama o kadar acı gerçekler ki insanı şüpheye götürüyor. Acaba diyor insan. Acaba dedirtecek kadar. Ya, duyduklarım doğru olabilir mi? Kulaklarıma inanamıyorum. İnan bende böyle bir tesir yapıyor. Ben bunları gördüğüm zaman, okuduğum zaman şaşırıyorum.
4: Tabii.
3: İşte sen anlatıyorsun, şaşırıyorum. Eminim kıymetli seyirciler de benzeri bir şaşkınlık. Allah Allah.

0: Az çok belliydi. O bile belki şurada tam randımanlı son 10 senedir bir şeyler yapıyor olabilir. İlk seneleri onların da mücadeleyle geçti. Şimdi hala Türkiye istenilen seviyede gelişme sağlayabilecek bir ivme kazanabilmiş değil. Hala hızını alabilmiş değil. Yani hariçten olan engelleri anlayabiliriz. Ya dahilden engeller var. İşte bir otomobil markamız için ne ifşaatlar yaptı değil mi bazıları? Uçak, drone, insansız hava aracı gibi efendim. Yani adamlar ya biri çıktı bu dedi çelik profillerden bir araya getirip yapılmış bir şey dedi. Maket dedi ya bu. Maket dedi ya uçan bir cisime maket diyor ya bu adam. Bir de o kadar uzaklar ki geçen bir tanesi işte o bizim yerli araç için ki biliyorsun elektrikli. Gördüm şaşırdım. Efendim yakıta zam gelmiş. Tabi bunlar bizim arzu etmediğimiz
1: Ha
0: şeyler.
1: evet.
0: Hatırlayacaksın. Ya güler misin ağlar mısın? Millete
1: Evet.
0: bilgi vermesi gereken bir
1: Evet.
0: şeyin otoritenin nasıl oluyor da böyle bir işte bizim yerli aracın deposu kaç paraya doluyormuş? Yakıt olarak benzin ya da mazot neyse. Bunun hesabını anlatıyor haberlerde. Ya insan ne diyeceğini
1: Ama
0: şaşırıyor.
1: iyi ki öyleler. Yani
0: Bir şey söyleyeyim ondan sonra devam
1: evet,
0: et. Demiş
1: tabii.
0: ya eskiler hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz evladım.
1: Tabii, tabii,
0: Yani ya
1: tabii, tabii.
0: kiminle uğraşacağımızı
1: Evet. İşte bu deminden beri anlatmaya çalıştığımız konjonktürün yetiştirdiği adam tiplerinin bir misalini verdin ya da insan tipinin. Allah'tan ki böyleler, Allah'tan ki böyleler. Hem entelektüel kapasite olarak, hem kişilik olarak, hem bilgi olarak, hem bilgi olarak bu tiplerin, bu devşirmelerin bu şekilde olması bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Onu da söyleyelim yani. Tabii,
0: Evet.
1: tabii, tabii. Yani şöyle o komplo teorisi meselesi var ya. Komplo teorisi kavramıyla akıl almaz icraatlarını milletin gözünden kaçırabilmek ve insanların kafasına şüphe düşürebilmek adına komplo teorisi kavramını üretip insanlara illüzyon gösteren
0: Evet.
1: yapıların kendileri zaten o komplocular.
0: Evet, komplocular.
1: Komplocu kendi komplosunu bu şekilde kamufle ediyor.
0: Tabii.
1: Bu da psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi.
0: Tabii.
1: Bir şey anlatıyorsun mesela, yaşanmış bir şey, biliyorsun, belgesi var, şahidi var.
0: Ya aslında adı üstünde
1: Efendim diyor,
0: komplo bu.
1: tabii
0: Komployu kuran
1: zaten
0: adamı
1: komplo,
0: bu teoriyi ortaya çıkarmaya çalışan birisi teoriyi çözmeye çalışıyor.
1: tabii.
0: Yani bir dedektifin bir cinayetin işleniş biçimini, bir hırsızlığın işleniş biçimini ortaya koymak için bunun net olarak başını sonunu ortaya koymak için tespit etmeye çalıştığı delillerden hareketle şeklini ve yöntemini tespit etmeye çalışır, değil mi? Sonuç ancak oradan ulaşabilir. Ya elbette bir araştırmacı o komplonun içerisinde olan aktörlerinden ve planlayıcılarından birisi değil. Bunu düşünen, konuşan kişi bu milletin içinden çıkmış, bu milletin iyiliğini isteyen efendim bir araştırmacı. Tetabbuat-ı ric'i dediğimiz eskilerin ifadesiyle inceden inceye tetkik etmek suretiyle bir takım delillerden hareketle ortada bir komplo var. Bu komployu teorize etmeye çalışıyor. Şimdi komplo teorisi başlangıçta böyle anlaşılmıyordu. Gerçekten bir takım komploları ortaya koymaya çalışan, müdekkikane hareket eden, mütefekkir insanların memleketin iyiliği için, istikbalini temin için bir takım şer odaklarının oyunlarını formülize etmeye çalışmak. Ha şunu da kabul ediyorum. Bazıları öyle saçma sapan teorilerle ortaya çıktı ki yani bir takım şöyle bir komplo var diye bunu teorize eden öyle saçma isimler de çıktı ki bu da tabii bu anlayışa, bu ameliyeye bir darbe vurdu ama bu ameliyeye darbe vuracak adamlar çıktı diye komplo teorisyenliğini ya da komployu açığa çıkaracak fikri ameliyeleri küçümsemenin ve tamamını tek potada efendim eritip de ya bu komplo teorisidir, bu hayal dünyasında olan bir şeydir diye çöpe de atamazsın. Yani sahte doktor da var, kötü doktor da var, iyisi de var değil mi? Sahteleri ya da kötüsü yüzünden bütün doktorluk mesleğini kadük ediyor muyuz abi? Atıyor muyuz çöpe? Atmıyoruz ki. Diyoruz ki bu iyi bir doktor değil, bu başarılı bir doktor değil ya da bu sahte bir doktor, diploması sahte işte birkaç önce sene önce birisi çıktı, diploması falan yok, ameliyatlara giriyordu. Ortaya çıkardılar. Bunun yüzünden doktorluk mesleğini mi ilga edelim? Hepsine efendim bir
1: Evet.
0: ithamda mı bulunalım? Yani
1: Evet.
0: o zaman iyisiyle kötüsünü ayırmak lazım komple teorisyenleriyle
1: Önemli bir
0: ilgili.
1: şey söyledin ya. Şimdi bu kitle psikolojisinde şöyle bir formül var. Hegemon güçleri ya da kötüleri rahatsız edecek bir bilgi.

0: İki şekilde izah edersin. Bir, yalanlarsınız. Eğer yalanlama işe yaramıyorsa o mevzuyla ilgili enformatik bombardıman dediğimiz usulü kullanırsın. O mevzuyla ilgili yüzlerce yalan atarsın. Yüzlerce yalanın arasında o doğruyu da yok edersin, kaybedersin, görünmez kılarsın. Bu çok sık yapılan bir şey. Yani toplumsal operasyonlarda çok sık kullanılan bir şey. Mesela tarihi bir hakikatle ilgili bir şey söylüyorsun. Hemen yalanlamaya kalktıkları zaman, yani yalanlamaya kalktıkları zaman vesikasını ve belgesini gösterdiğin zaman da bu sefer bu metodu devreye sokuyorlar. Yok şöyleydi de böyleydi de. Bunlarla çok karşılaştık zaten biliyorsun. Kesinlikle doğru. Zaten bu anlattıklarımız neredeyse komplo zaten. Hepsi komplo. Türkiye
1: Ortada bir
0: kurulmuş.
1: komplo var. Adam Türkiye
0: Türkiye
1: üzerine
0: kurulmuş
1: kurduğu
0: komplo.
1: oyunu açıkça affedersin mi söyleyecek bize? Ben size oyun kuruyorum ha. Ya elbette bunu fayda taraflarını göstererek sunuyor. Mari bak ben sana yardım
0: Evet.
1: ediyorum ama benden istifade edeceğin, tecrübemden faydalanabileceğin taraflar var. Ben o tecrübemden seni faydalandırabilmek için de gel ben paralel bir şey kurayım, istişareli gidin
0: Tabii,
1: siz
0: tabii.
1: filan. Yani elbette bunu biz sizi yöneteceğiz diye getirmiyor adamlar. Bu anlattıklarını bugüne kadar Allah aşkına şu kıymetli seyircilerden kaç tanesi duydu? Kaç tanesi duydu? Duyulmamış olması ama var olması bile uzun yıllar varlığını sürdürmüş. Ama duyulmamış. Gizli saklı yapılmış. İlgilileri bilmiş bunu. Muhatap olanları bilmiş. Rast gelenleri bilmiş.
0: Tabii canım,
1: Kamuoyu bilmemiş.
0: tabii.
1: Çünkü kamuoyu bilse bu komployu yani devletin ve milletin başına örülen şu hile ve desise çorabına sokaktaki vatandaş bile itiraz eder. Bir dakika ya der. Sen bugün bir bakkal bile işletiyor olsan orada hangi malın kaç paraya alınacağının ve kaç paraya satılacağının kararı ve işletmeyle ilgili birçok kararı o işletmenin sahibi alır değil mi? Birisi ona paralel olarak işin içinde değil, kar zararı ortak değil. Ondan sonra hayır senin aldığın kararlara ben de müdahilim dese. Ya bir bakkal sahibi bunu, mahalle bakkalının sahibi bunu kabul etmez. Yani koca devlet idare edilirken bu olur mu? Ama yapılmış.
0: İki basamaklı oldu bu iş. Onu da söyleyeyim. Önce bu anlattığım sistemi burada, yani bu yapılanmalarını burada kurmak için bir süreç yaşandı Türkiye'de. Sonra bu süreci ikame eden yerli devşirilmiş insanların devşirilme safhası var Aziz. Fulbright eğitim anlaşmaları. Buradaki kafaladıkları akademisyenlerden, bürokratlardan, iş dünyasından, iş adamlarından. Belli bir şeyi vardı biliyorsun, iş adamları derneği vardı. Mesela o yapılar falan bizzat oluşturuldu. Tabii. Şimdi birinci safhası bu. Şimdi burada bir düzen kurma safhamız var. Yani bu Amerika Anglo-Sakson Jewish diyeyim, öyle söyleyeyim. İkincisi de bu yapıyı kurduktan sonra elemanlarını oluşturdular. Makamlara yerleştirdiler. Sistemi ona göre yeniden organize ettiler. Her şey ellerinin altında. İkinci safhası şu oldu. Bu sistemi, bu düzeni devam ettirecek tedbirler ve önlemler alma.
1: Kendi kadrolarını
0: Tabii
1: kurdular.
0: yani yapıyı kurdu. Yapının sürekli berdevam olması için de yeni yeni operasyonlar yapıldı. İki bölümlüdür yani bu. Şimdi bu ikinci kısmı hala devam ediyor aslında. Zayıflamış olarak yapabildikleri yerde yine bunu yapmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Yani basın üzerinden, medya üzerinden falan filan. Neyse şimdi geldik NATO'ya. Biliyorsun kısaca bilgi vermiştik NATO'nun nasıl kurulduğuyla alakalı. 1948'de Brüksel Antlaşması'yla Avrupa kendi içinde Amerika'nın yönlendirmesiyle bir savunma paktı oluşturdu. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Mart 1948'deydi. Türkiye zaten hemen buraya atladı. Bizi de alın bu Brüksel Antlaşması, bu paktı bizi de alın diye. Fakat kabul edilmedi tabii. Hemen akabinde yine bu Brüksel Antlaşması'nın akabinde 1949'da, Mayıs 49'da Avrupa Konseyi kuruldu. Amerika'nın güdümünde yönlendirmesiyle. Bu Avrupa Komisyonu'na da Türkiye müracaat etti. Yine kabul etmediler. Fakat Türkiye'de medya, basın, şu bu falan filan günlerce yayın yapmak suretiyle nasıl almazsınız işte biz Avrupa ülkesiyiz, yıllardan beri 200 yıldır batımız, yönümüz batıya dönük falan filan deyip Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi lütfen Mehmet Canan aldılar. Ne zaman aldılar? İşte Mayıs 1949'daydı. Hemen yine o Mayıs ayının sonlarına doğru kabul ettiler. Hemen arkasından biliyorsun Ağustos 49'da NATO kuruldu. Bu sefer Türkiye'nin NATO'ya buraya da girelim, bu kulübede girelim. Aman giremezsek mahvoluruz, yok oluruz. Çünkü o esnada hakikaten işte Rusya'nın, Sovyetlerin Türkiye üzerinde, özellikle boğazlar üzerinde, ya bu boğazlar bizim de boğazımız sayılır, bize de burada bir üs verin falan filan gibi Stalin'in bu tür talepleri olunca zaten İnönü'nün aklı başından gitti. Hemen NATO'nun daha 1949'da kuruldu ya, 11 Mayıs 1950'de Türkiye İnönü liderliğinde NATO'ya üyelik müracaatını, ilk müracaatı 11 Mayıs 1950'de yaptı.
1: Hmm.
0: Ağustos 49'da NATO kuruldu. Hemen birkaç ay geçmiş oluyor. Ağustos'tan Ağustos'a bir 10 ay sonra Türkiye'de ilk müracaatını NATO'ya yaptı. Ne zaman?
1: Kuruluşundan 10 ay sonra.
0: 11 Mayıs 1950. Hmm. Yani Demokrat Parti iktidara getiren seçimlerden 4 gün önce. 14 Mayıs seçimleri var ya. Tabii. Fakat bu NATO müracaatı şöyle bir hadise üzerine gerçekleşti. Şimdi NATO'ya müracaat edecekler falan filan ama bu cüreti, bu hevesi ya da bu cesareti, yani nasıl müracaat edelim, nasıl yapalım falan filan. Bir taraftan da çünkü Marshall için bir sürü diplomatik dilenme temasları olmuş, gitmişler, gelmişler, kabul edilmemişler, bir daha müracaat etmişler. Böyle bir tecrübe var. NATO için de aynısını yaşar mıyız diye bir korku var.
1: Hmm.
0: Fakat 1950'nin ne zaman? Mart ayında, 1950'nin Mart ayında Amerika'nın Akdeniz filosuna bağlı 10 tane gemi, zırhlı İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret etti. Ne zaman? Mart 1950'de. Mayıs da olabilir. Mart 1950, evet. Bir tanesi Midway uçak gemisi. Diğerleri de işte onun etrafındaki şey, kruvazörler, zırhlılar falan filan. İzmir ve İstanbul limanlarını ziyaret etmesi üzerine bu Amerikan filosunun, Akdeniz filosunun bir şey geldi. Yani Amerikan filosu lütfedip bizi ziyaret ettiğine göre bizim NATO'ya müracaatımıza sempatik bakabilirler düşüncesi oluştu.
1: Hmm. İnönü'de. Bir özgüven oluştu.
0: Hemen,
1: yani.
0: Tabii hemen onun üzerine bu o tetikleyici, o cesaret verici bir iş oldu bu. Amerikan filosunun İstanbul ziyareti. 11 Mayıs 1950'de NATO'ya müracaat ettiler. Fakat reddettiler.
1: İlk müracaatta
0: reddettiler. İlk müracaatta reddettiler. Reddedenler de İngiltere'nin başını çektiği, İtalya hariç bak, İtalya kabul ediyor. İngiltere'nin başını çektiği bir ekip var. İngiltere'nin domine ettiği Avrupa ülkeleri var. Gerekçe olarak da şunu söylediler. Dediler ki, Türkiye önemli bir ülkedir ama Türkiye'yi NATO'ya kabul edersek Rusya ile kesin bir savaş yaşarız.
1: Sovyetler bunu kabul etmez.
0: Bak aynısını Ukrayna'da yaşadık mı?
1: Evet.
0: Ukrayna'nın NATO'ya giriş teşebbüsleri, Avrupa'nın da buna sıcak bakması üzerine Rusya, değil mi? Şu an Ukrayna üzerinde bir vekalet savaşı yürüyor,
1: evet,
0: mu yürüyor?
1: Evet, evet, evet.
0: Gerekçe olarak İngiltere bunu gösterdi. Ama İngiltere'nin asli niyeti bu değildi. Yani Sovyet bize karşı çıkar, bundan rahatsız olur. Belki bir savaş çıkar falan filan düşüncesi değil.
1: Neydi peki?
0: Gerekçesi şu İngiltere'nin. İngiltere Türkiye dedi ki, ya boş verin NATO'yu, ya mealen söylüyorum. Biz seninle Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak yapalım. Türkiye'ye teklifi bu, İngiltere'nin. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir savunma ittifakı yapalım seninle. Biz seninle o bölgede ortak olalım. Ve benim bölgedeki birliklerimle de senin askerlerin iyi bir şekilde, bir şeyle biz Orta Doğu'yu bu şekilde savunma paktı kurarak birlikte domine edelim. Aslında zımnen şunu diyordu. Sen boş ver NATO'yu, NATO'yu. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Benim oradaki birliklerimin senin kara gücüne ihtiyacım var. Seninle bir ortaklık anlaşması yapalım. Seninle burada iş yapalım biz. Buydu. Yani Orta Doğu'da İngiliz askeri gücünün jandarmalığını, korumalığını yapacak bir teklifte bulundu Türkiye'ye.
1: Hmm.
0: Türkiye İnönü diyelim. Ya tamam, yani bu teklifi kabul edebilirim ama bu iş Amerikasız olmaz. artık Amerika dominant güç. Biz NATO'ya da girelim ama seninle bu ortaklığı da yapalım. Türkiye'nin cevabı da bu oluyor. Ve hakikaten İngilizlerle böyle bir ortak, Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak kuruyor Türkiye. Fakat NATO'ya müracaat ısrarını bırakmıyor. Şimdi bir parantez açıyorum. Tamam. Bu Amerikan filosunun gelişi de bir programı hak edecek bir manzara arz ediyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Yani altında bunların yatan maksat neydi ziyaretlerin? Türkiye'nin anladığı gibi aslında NATO'ya giriş talebimize karşı bir efendim müspet mana oluşturacak bir ziyaret mi ki redden dolayı öyle olmadığını görüyoruz. Peki neydi maksat?
0: Bu Dikdilişat Filo'nun İstanbul'a İzmir ziyareti zaten müracaattan önce. Burada Amerika'nın Sovyetlere bir mesajı var. Yani çünkü o da dedik ya hani Stalin'in işte Boğazlar'da bir üs olmamız, bize de bir üs verilmesi lazım falan gibi diplomatik bir takım dedikoduların kuvveden fiile çıkma ihtimaline binaen aslında Amerika ya bak burası benim alanım, burası benim hakimiyet bölgem, burası benim domine ettiğim bir bölge, ona göre mesajını vermek şimdi bu Amerikan filosunun. Yani uçak gemisiyle birlikte 10 parçalık bir donanmanın buraya gelmesinin arkasındaki şey buydu, mesaj buydu. Sovyetlere yani Stalin'e verilmiş bir mesajdı. Fakat tabii bu Amerikan filosu gelecek ya, aman Allah'ım. Ezikliğin bini bir para. Bunları karşılama törenleri, caddelerin temizlenmesi, bunların yiyeceği içeceği mekanların tespit edilmesi, karşılanmaları, bu Amerikan Johnny'lerinin pis ihtiyaçları için bile bizzat bir takım düzenlemeler yapmak falan filan. Rezillik yani. Tabii. Bu hep yaşandı. İlk hatırlayacaksın. İlk Amerikan Missouri miydi?
1: Missouri,
0: zırhlısı 1946'da Türkiye'ye geldi. O zaman kimdi? Amerika Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi ölmüştü. Onun cenazesini getirdi bu zırhlı. 1946'da daha. O da Sovyetlere henüz daha Truman doktrini açıklanmamış falan filan. Aslında Amerika'nın yine Sovyetlere dönük bir mesajıydı. Yani Doğu Avrupa'yı sana verdik ama Türkiye'yi sana kaptırmam arkadaş. Bu mesajı vermek için bir cenazeyi bahane edip bir sürü zırhlısı buraya geldi İstanbul'a.
1: Şimdi Burhan Belge'nin cenazesi miydi?
0: Yok.
1: Daha mı önce öldü?
0: Yok. Bu Özbekler Tekkesi'nin de şeyhi olan kişinin ailesinden birisi. Bu adam Atlantic Record diye Amerika'da ünlü bir plak şirketi
1: plak
0: falan olan.
1: Şeyi, tamam.
0: Neydi şimdi? Dur
1: ya.
0: Soy ismi dilime gelmedi. Birazdan gelir.
1: Meşhur
0: bir adam yani. Hatta
1: meşhur.
0: Onun işte oradaki kardeşleri, çocukları falan hala Amerikan müzik piyasasını da önemli bir yer işgal ediyorlar. Ama tam böyle Amerikan malı olmuş bir adam yani o. Türkiye'yi Amerika'ya, hadi o kelimeyi kullanmayayım, monte edenlerden bir tanesi. Önemli. Amerika'nın devşirdiği önemli adamlardan bir tanesi. Ertegün. Münir Ertegün müydü? Öyle bir şeydi. Evet. Münir Ertegün'dü galiba. Evet. Şimdi birinci müracaatı Türkiye'nin 11 Mayıs 1950'de kabul edilmedi, reddedildi. Tabii bunun üzerine büyük bir moral bozukluğu. Ya senin filona bu kadar hizmet vermişim, bu kadar ona eğlence sunmuşum, böyle karşılamışım, etmişim, olur mu bu falan filan. Ya düşünebiliyor musun Halet-i Uyye psikolojiyi? Yani her türlü şeyi yapıyorsun. Yani paspas oluyorsun ama reddiyorsun. Ve İngiliz diyor ki sen boş ver NATO'yu falan, gel senin Orta Doğu'da diyor, gel bana diyor orada hizmet ver diyor. Senin diyor askerin iyi, senin kara gücün iyi diyor. Seninle biz Orta Doğu'da birlikte olalım diyor. Şimdi devretmişti, şimdi tekrar onu o güdümümde tutabilir miyim hikayesi de aslında o İngiltere'nin teklifi. Tabii Türkiye onu kabul etti ama NATO'ya müracaat sırasından da vazgeçmedi. Bu arada şöyle bir gelişme oldu. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de seçimler oldu ve Demokrat Parti büyük kahir ekseriyetle sandıktan çıktı ve iktidar değişmiş oldu. İnönü düştü. Fakat daha Demokrat Parti hükümeti kurulur kurulmaz Celal Bayar'ın ilk talimatlarından bir tanesi, bu ezan meselesini konuşmuştuk, ilk icraatlardan bir tanesi o. İkincisi de ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun NATO'ya girmek mecburiyetindeyiz. İlk icraatımız, en büyük şeyimiz, çabamız bu konuda olacaktır. Her yol denensin. İlk talimat bu. Hemen bunun üzerine şöyle bir hadise oldu. 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı patladı. Hani Kuzey-Güney Kore hikayesi. Kore Savaşı patlayınca Bayar bunu Amerika'ya kendini beğendirmek adına, kabul ettirebilmek bir adına bir fırsat olarak gördü. Ve hemen hiç teklif meklif gelmeden Kore'ye 4500 Türk askeri gönderilmesine dair hükümet bir kararname çıkardı. Böyle bir karar aldı. Ve nitekim hemen zaten onların da canına minnet, değil mi?
1: Tabii canım.
0: Tabii.
1: 5000 asker ya, geliyor.
0: Tabii, 4500 asker gidiyor oraya.
1: Oradan kapatır yani.
0: Hadi gelin bakalım falan dediler ona Türkiye'ye. Ve 4500 askerimiz, dedelerimiz, amcalarımız oraya savaşmaya gitti Kore'ye. Bunun üzerine bak Kore Savaşı'na asker gönderdik. Hemen akabinde 1 Ağustos 1950'de yani Haziran'da askerlerimizi Kore'ye gönderdik, savaşa girdik Amerika'nın yanında.
1: Evet.
0: Hemen bir ay sonra ya da işte ne bileyim Temmuz, Ağustos, bir buçuk ay sonra 1 Ağustos 1950'de de Türkiye yine ikinci müracaatını yaptı NATO'ya. Yine reddedildi. Yine kabul edilmedi. Tabii yine kabul edilmedi. Bunun üzerine savaş çok şiddetli bir şekilde geçiyor. Bizim bir Tugaylık gücümüz orada Amerika'nın çok önemli bir birliğini Çinlilerin ölümcül kuşatmasından kurtarınca ve bizim askerlerimizin oradaki fedakarlığı ve kahramanlığı dünya efkarı umyesinde duyulunca iş değişti. Avrupa'da Türkiye'nin NATO'ya giriş defansı psikolojik olarak çöktü. Çökmüş oldu. Zaten NATO'yu domine eden Amerika. Bunun üzerine Amerika'da gerçekten bir Türk Tugay'ının bile bir savaşı nasıl çevirebileceğini, Kore başlı başına bir hikayedir. Orada inanılmaz kahramanlıklar var. Ve Amerika'nın en özel birliğini Çin kuvvetleri ve o komünist Kuzey Kore birlikleri falan kuşatmış, ölümcül bir kapana atmışlar, almışlar. Türk Tugay'ı orada kendisini feda etmeye göze alarak bu Amerikan birliğini Tugay düzeyinde olabilir ya da tümen düzeyinde olabilir. Şu an net hatırlayamadım. Kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Ama 711 tane şehit veriyoruz Kore. Bunun üzerine Amerika hala bu kadar darbeye rağmen hala Türk milletinin, Türk ordusunun, askerinin savaşta nasıl belirleyebileceği, yani belirleyici olduğunu görünce hemen 1951'de ya biz bu gücü aramıza alalım, bize lazım olur fikri Amerika'da hakim oldu ve Eylül galiba 1951'de NATO Bakanlar Konseyi'ne 15 Mayıs 1951'de Yunanistan ve Türkiye'nin de NATO'ya alınması teklifini götürdü. NATO Bakanlar Konseyi'de. Aslında bir dikte. Hemen Eylül 1950'de Avrupa Birliği diyorum, özür dilerim. NATO Bakanlar Konseyi'nin Kanada, Ottawa'da bir toplantısı vardı. Orada hemen bu konu özel olarak görüşüldü. Ve Amerika'nın bu teklifi, aslında direktifi kabul edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya üye olarak davet edilmesi kararı alındı. Hemen arkasından Türkiye 1952 Şubat'ında resmen bu NATO Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'ye, NATO'ya daveti resmileşti. İlgili ülkelerin parlamentolarında falan onaylandı, tasdik edildi. Ve Türkiye, Lisbon'daki NATO Bakanlar Konseyi'ne, Ottawa'dan sonraki oradaki Bakanlar Kurulu, NATO Bakanlar Konseyi'ne davet edildi üye olarak. Ne zaman? Şubat 1952'de. Hemen 16 Şubat 1952'de bu davet aldı. Türkiye ilk defa oraya bir NATO üyesi olarak Lisbon'daki toplantıya katıldı. NATO'nun o ilk kuruluşundan sonraki ilk genişleme hareketi budur. Türkiye ve Yunanistan'ı alarak ilk. Hemen arkasından da 19 Şubat 1952'de NATO Türkiye'ye geldi. Meclis bunu onayladı 18'inde. 19'unda da resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye NATO'ya girmiş oldu. Bu şekilde. Yani NATO'ya giriş maceramız teklif, red, başka bir teklif, Orta Doğu'da iş yapalım. Arkasından Kore Savaşı. Kore Savaşı'nı aslında NATO'ya üyelik harcımız Kore'de ki askerlerimizin akıttığı kanlarla karılmış.
1: Ödendi diyorsun. Orada ödendi.
0: Yani orada Avrupa, çünkü her gün Kore ile ilgili Avrupa basınında, Amerika basınında haberler çıkıyor. Özellikle Amerikalı o çok özel birliğin ya da Tugay'ın, alayın her neyse, Türk Tugay tarafından kurtarılması, yoksa hepsi
1: imha olacaktı.
0: Hepsi biçilecekti yani, imha olacaktı. Ondan sonra Amerikan kamuoyu da, tüm gazeteler falan da bunu yazınca artık Türkiye'yi içeri almak mecburiyette olduklarını, çünkü böyle bir kamuoyu oluştu. Ve de Türklerin hala o savaşma gücünün tam kapasite yerinde olduğu da orada görülünce mecbur kaldılar, öyle söyleyeyim. Mecbur da kalmadılar aslında, bize lazım dediler yani bu güç. Ve Amerika'nın Avrupalı üyelerine teklif adı altındaki direktifiyle Avrupa üyeleri de bu kararı verdiler ve Türkiye 19 Şubat 1952'de NATO üyesi olmuş oldu resmen. Peki oldu ne oldu? Bizim ordu Washington'dan ve Brüksel'den yönetilen bir savaş mekanizmasına emanet edilmiş oldu. İkinci bir husus, aslında NATO Avrupa'nın da içinde olduğu bir savunma paktı antlaşması olmasına rağmen Türk idareciler bu vetirede, daha NATO'ya girdikten bir müddet sonra zaten Marshall'la birlikte buraya yerleştiler. Artık NATO'yu NATO olarak değil, yani benim de ortağı olduğum bir savunma yapısı, bir savunma paktı olarak değil, bizzat Amerika'nın derin yapısı olarak görmeye başladı bizim idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Yani NATO'ya yapılan bir yamuk direkt Amerika'ya yapılacak bir yamuktur, aman ha falan deyip NATO'yu Amerika pozisyonuna konumlandırıp bütün iradeler, siyasi kararlar, şunlar bunlar buna göre oluşturuldu. Hmm. Bu da ikinci, yani psikolojik olarak bu kabul Türkiye'nin hemen hemen bütün askeri alanda, iş dünyası anlamında, medya anlamında, güvenlik politikaları anlamında elini kolunu tamamen Amerika'nın direktiflerine ve hegemonyasına açık hale getirme anlayışıydı bu. Çünkü psikolojiler hareketlerimizi yönetir. Psikolojiler önemlidir. Değil mi? Bütün hamlelerimizin arkasında psikolojik yapımız vardır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'yu bizzat Amerika'nın kendisi görmesi de çok ciddi bir handikap oldu bizim için. Hemen arkasından zaten tabii böyle olunca iş, Türkiye güvenli bir limana ulaştığını zannederken aslında pimi çekilmiş bir bombayı içine almış olduğunu sonradan fark etti ama bu öyle bir nikahtı ki, yani bunu bozmak
1: başka husumetleri
0: de beraberinde getireceği için böyle bir şeye de asla teşebbüs edilemedi, yapılamazdı da zaten yani.
1: Yunanistan çıktı.
0: Yunanistan batının şımarık çocuğu, çıkar girer, tekrar çıkar, tekrar girer. Hiç para kazanmaz, yatar, buzuki çalar efendim, hiç turist ağırlar, garsonluk yapar, ona para verirler. Ona para verirler Aziz. Bak daha Truman.
1: Bak şimdi bizim üzerimize tahrik ediyorlar. İsrail'le yok bilmem ne savunma anlaşması. Amerika biliyorsun geçen sene orada kaç tane üs kurdu. Yani binlerce mühimmat, silah, efendim füze sistemleri şu bu gönderdi. Askeri efendim alet edevat koyulması yasak olan adalara koydular. Üs bölgeleri yaptılar. Şimdi İsrail'le olan... Efendim şeyi şurada 3-4 gün önce Meiz Adası'na geldi. Koca bir fırkateyn gönderdi oraya bu Yunan Başbakanı. Abuk subuk açıklamalar yapıyorlar. Yani bir tahrik var ortada. Hamdolsun Türkiye bu tahriklere gelmiyor ama bir noktada benim gibi vatandaşları, senin gibi vatandaşları da bir noktada rencide ediyor. Yani bütün bu aleyhimize yapılan işlere karşı Türkiye bir cevap vermeyecek. Yani şimdi real politik olarak ben bakıyorum. Tabii ki Türkiye'nin soğukkanlı davranarak süreci yönlendirmesi çok güzel. Bu bir kabiliyet gerektirir. Yani biz sıradan dışarıdaki vatandaş biraz fevri olabiliyoruz. Ya onlar öyle yap, bize biz de böyle yapalım falan gibi bir durum insanın içinden geliyor. Altta kalmamak gibi.
0: O vatandaş yapsın ama yani.
1: Altta kalmamak gibi yani bir rencide oluyor insan bunları görünce. Ya sürekli tahrik ediyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Diyorum yine Yunanistan'ı 1918'de kullandıkları gibi, 19'da kullandıkları gibi yine Türkiye aleyhine kullanacak mı? Bu sefer İsrail mi kullanacak? Yani bilmiyorum.
0: Zaten şöyle, kullanışlı olduğu için zaten o ödemeleri alıyor.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani ödeme aldıkça zaten yapması gerekeni yapıyor. Yani basitleştirerek anlatmak gerekirse böyle. Bu hep böyleydi zaten, geçen hafta da temas ettik buna. İsrail için de aynı şey söz konusu. Ya tabii şeyler, bazı müşahedeler cuk diye oturuyor bazı hadiseleri izah etmeye. Böyle fino, sevimli fino şeyleri var. Hayvancağızlar var. Sahibi onu gezdirirken, çok moda yaşındı böyle şey gezdirmek. Şahit oluyoruz bazen. Mesela dev pitbull'lar var falan.
1: Evet.
0: Pitbull'a falan öyle bir hamle yapıyor ki sahibinin yanında. O fakat bir şey, yani teşbihat almasın. Umurunda bile değil onun. Ya bakmıyor bile yani. Bakmıyor evet. bile. Artı sahibi tasmayı bırakacak olsa kuyruğu pısıyor. Ya bunlara çok şahit oluyorum çünkü artık her yerde bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Zaten Yunanistan ne yaparsa yapsın Batı'nın dediğim gibi şeydir. Yani
1: kullanışlı bir aparat aynı zamanda.
0: Yani köklerini aslında Rumlar, bugünkü Yunanistan'da yaşayan Greklerin antik Yunan'la hiçbir alakası yok. Bu da ayrı bir mevzu bak. Bu da ayrı bir konu ama işte Yunanistan'ın hem Türkiye'ye karşı kullanışlı bir aparat olması, hem antik Yunan'a, o coğrafyada aslında antik Yunan'ın yeri Batı Anadolu. Yani tabii. değil mi? Çanakkale'den tut Taşı'ya kadar.
1: Bitinya, Bitinya Antalya'ya kadar.
0: Tabii tabii. Ama işte Hristiyan olması, ne bileyim, o devleti kendilerinin kurmuş olması. Çünkü onlar doğurdu. Onlara velik yaptı yani. Değil mi? 1829'da geldiler. İngiliz'i, Fransız'ı, Rusya'sı tepeden geldi. Ve hadi dediler yani.
1: Onlara borçlu. Onlara borçlu. Osmanlı'dan bağımsızlığını
0: alamazdı. Dolayısıyla Yunanistan'ın
1: böyle bir durumu var. Onlar garanti ettiler.
0: Yani onun yapabileceği şey sınırlıdır. Onu zaten büyük ülkelerin, tarihi derinliği olan memleketlerin ciddiye alması zaten yakışmaz. Bir ikincisi de bu Yunan, mesela Osmanlı'dan kopup parçaların şöyle bir kompleksi var. Hani azat edilmiş kölelerin sahiplerine karşı bir psikolojisi olur. Tamam mı? Bir Osmanlı Türk Müslüman kompleksi var. Çünkü asırlarca yönetilmişler. Bu belki de tabii bir şey yani. Şimdi bağımsızlık savaşı kazanmış mesela Cezayir, Cezayir, Tunus değil mi? Fransız sömürgesiydi. İşte bu bağımsızlık savaşı vermiş sömürge İslam ülkelerindeki bir takım psikolojiler tepkisel ve reaksiyonerdir. Büyük yapıların ya da yaralanmamış benliklerin hareketleri reaksiyoner değildir. Tepkisel değildir. Aksiyonerdir. Yani bu toplumsal psikoloji için çok mühim bir şeydir bu. Dolayısıyla bu Yunanistan'da da, İsrail'de de ve diğer bir takım Osmanlı'dan kopmuş parçalarda da hala bir şey fobisi vardır. Türk fobisi, Osmanlı fobisi, bir Müslüman Türk fobisi vardır.
1: Yalnız Yunanistan'ın ya da Yunanlı yetkililerin şunu görmesi lazım. İngilizler Yunanistan'ı 1919'da Osmanlı Devleti'nin üzerine tahrik ettiklerinde bazıları karşı çıktı. Biz Osmanlı'ya karşı bir taarruz yapmamız doğru değil. Yani neticede Anadolu'da Rumlar olsa da Kahir ekseriyetiyle Türkler ve Müslümanlar var. Orada bir yer elde edebilmemiz zor. Elde ettiğimizi düşün, tutunabilmemiz zor. Bu daha en baştan ham bir hayal. Tabii İngiltere'nin de derdi zaten Anadolu'da tutunacak bir Yunan parçası değildi. Maksatları Türkiye'ye bir virüs salmaktı. Çünkü daha sonra antivirüsünü üreteceklerdi. Buna itiraz eden kral da buna itiraz etti. Darbe yaptılar. Kralı tahtından indirdiler. Diğerine Osmanlı'ya karşı savaş ilan etme sözü aldıkları zaman o kişiyi de kral ilan ettiler. Gelen kral da ilk iş harbi ilan etti. Ancak tabii İngiltere'nin derdi Anadolu'da bir Yunan parçası olsun değildi. Başka bir şeyi, yani ölümü gösterip komaya razı etmek istediği için Osmanlı'yı. Osmanlı'ya bunu yaptırarak arkasından başka şeyler teklif edip onu kabul ettirecekti. Bu sebeple bir noktadan sonra da Yunanistan'a olan desteğini geri çekti. Hem de kısa bir müddet sonra. Hem askeri destek, istihbarat desteği, mühimmat desteği, bunları yapmadı. Tabii harbin neticesi malum. Şimdi baktığımız zaman bak, şurada birkaç ay evvel İran, İsrail, Irak savaşı, Amerika savaşı başladı değil mi? Niye başladı bu savaş? İlk başlama zamanını hatırla. İsrail biz güvende değiliz, İran bizi tehdit ediyor diye çığırtkanlık yaptı, yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Amerika'yı zorla harbe soktu. Harbin ilk başlangıcında kendisi de damdum, zamzum atıyordu İran'a füzeler. İran da ona atıyordu. Allah Allah, geldiğimiz noktada bak abi hadiseye. Sanki işin başlangıcında muharrik hiç İsrail değil. Bu iş hiç İsrail'in güvenliği için başlamış gibi değil. Seneler evvel 15-20 sene önceden beri süre gelen ve bir noktada zaten Batı ile bu hususta bir anlaşma yapılmış olan nükleer silah üretme meselesi ki denetim ve kontrol altındaydı. İş ona döndü. İsrail hiç yok ortada. İran ne İsrail'e bir şey sallıyor ne de İsrail İran'a bir füze sallıyor. Amerika ile İran kaldı mı baş başa? Çekildi İsrail aradan. Senin geçen programda dediğin gibi büyük devletler küçük devlet ve örgütleri vekalet savaşlarında vekil olarak kullanırken İsrail koca Amerika'yı vekalet savaşında vekil olarak kullandı. Şimdi İsrail ile Yunanistan, işte Amerika Yunanistan'a şey yapıyor. Ya yarın öbür gün bunlar Yunanistan'a, hiç Yunanlılar düşünmüyor mu ya? Bak, zamanında seni soktular Türkiye'ye, bataklık kaldın orada, desteği çektiler. Seni kullanıyorlar maşa gibi, sen kullanışlı bir aparat durumundasın. Bak İsrail Amerika'ya ne yaptı? Şimdi aynısını da sana yapmak istiyor. Yarın öbür gün İsrail, bak biz seninle müttefikiz, Türkiye benim için tehdittir diyecek ki bugün söyleyip duruyor sürekli, Türkiye benim için tehdit diye. Bir noktada harp olsa, sen Türkiye ile sınır komşususun birader. Bu işten en çok zararlı çıkan sen olursun yani. Sonra bir bakmışsın İsrail yok ortada. İsrail yok ortada. Yani acaba Yunanistan efkarı umumiyesi yaşanmış olan ve yaşanmakta olan şu tecrübeden bir mana çıkarmıyor mu?
0: Orada sağduyulu düşünenler de var ama.
1: Yani 3-5 tane füze gönderdi, rampa gönderdi, mühimmat verdi, para verdi deyip koca devleti Türkiye ile hasım yapmanın bir anlamı var mı ya?
0: Onun yapabileceği bir şey yok. Türkiye üzerine
1: arada abi,
0: oynanan siyaset...
1: 2 dakikamız kaldı programın bitmesine. Evet. Ya anlatacaklarım bitti mi peki? Bir dahaki programa sarkacak yani, mı bu? Sarkmasa
0: biz
1: diyorum.
0: Biz tabii böyle yayılarak gittiğimiz için tabii çok didaktik olsun istemiyoruz. Yani her temas ettiğimiz meselenin şeyleri de var, şubeleri de var. Metin altı okumaları var. Ya onlara temas ediyoruz haliyle. Bu anlattığımız hikaye NATO hikayesi değil. Bu anlattığımız hikaye Türkiye'nin son 70 yılının hikayesi.
1: Ha? Evet.
0: Yani o açıdan ya bir NATO falan değil o değil yani. Adını öyle koyduk. Türkiye'nin NATO'ya giriş macerası. Aslında Türkiye'nin 2. Dünya Harbi'den sonra 45'ten bak 2007'ye kadar falan. Tamam mı? İçinde bocalayıp durdu ve maliyetinin nesiller boyunca Türk milletine fatura edildiği bir vitireyi konuşuyoruz. Ha? Neler oldu? Neler olmuş? Yani nasıl çalışmışlar? Nasıl ele geçirmişler? Bunlara nasıl müsaade edilmiş? Bu kadar insanı nasıl devşirmişler? Akademisyeninden, bürokratından, askerinden, gazetecisinden, yazarından, kanaat önderinden, din adamından. Kurdurdukları yapılar var, cemaatler var, tarikatlar var, bilmem neler var. Hiçbir alanı boş bırakmıyorlar yani.
1: Değil mi? Ha?
0: Tabii, O açıdan bu hikayeyi anlatıyoruz. Bu hikayede zaten bir programa sıkıştırılabilecek bir şey hak etmiyor.
1: Evet,
0: açıdan Yunanistan şu, Yunanistan aslında yani siyasetçilerin Türkiye'ye öcü göstermek suretiyle konsolidasyon politikasının bir sonucu Aziz bu yaptıkları, ettikleri tamam mı? Yani bir iktidar, yani üretim yok, teknoloji yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. Halktan o isteyecek, nasıl yapacak, seçmeni nasıl konsolide edecek? İşte Türkiye'yi düşman, Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak gösterip, Türkiye'deki her gün 7-24 gelişmeleri, adamları şey yaptılar ya, paranoyak yaptılar yani. İşte Türkiye böyle hamle yapıyor, böyle silahlar geliştirdi, bunların hepsini bizim için yapıyorlar falan filan deyip içeriği konsolide ediyorlar. Ama işte yaz geldiği zaman da binlerce, yüz binlerce Türkiye'den turist onların adalarına gidip ekonomilerine katkı sunuyor. Bunda da tırnak içerisinde haklılık payı var. Şimdi burada fiyatlar acayip olmuş. Anlatabildim mi? Şimdi evet. Oraya gidince en azından belli bir şey dahilinde yeme içme yatıp kalkma imkanı buluyor. Yani belasız belkelem komik bir ilişki biçimi var, onu söyleyeyim. Ama Türkiye evet. kendisine yakışını yapıyor. Bir Osmanlı ağırlığıyla meselelere yaklaşıyor. İsrail'e karşı da bu böyle, Yunanistan'a karşı da bu böyle, diğer yapılara karşı da böyle. Evet. Kime celadet göstermesi gerektiğini biliyor, onu söyleyeyim. Şimdi Yunanistan'a kalkıp da 7-24 laf yetiştirecek durumda değil sanılsın.
1: Evet.
0: Velhasıl belkelam dedin ya yani Yunanistan NATO'dan çıkıyor falan filan. Onun üzerine konuştuk bunu. Yunanistan NATO'yu çıkar, tekrar girer, tekrar çıkar. Onun için problem değildir yani.
1: Eyvallah.
0: Onun hamileri falan onu bırakmazlar.
1: Velhasıl belkelam. Oğlum bir dahaki hafta
0: bence
1: buna
0: devam edelim. Çünkü mi? Şöyle başlık vereyim.
1: Çok ver o zaman çok hemen kapatalım.
0: Çok çarpıcı bir şey.
1: Çünkü
0: bak,
1: bitti program.
0: NATO'yu kuran güçler 2. Dünya Harbi'ni kime karşı yaptılar? Nazi Almanya'sına ve faşistlerle karşı değil mi? Bir de Japonya. Fakat NATO kurulduktan sonra Nazi generallerini, İtalyan faşist generalleri NATO askeri yapılandırması içerisine aldılar. Bunları NATO askeri kuvvetlerinde en yüksek komuta kademelerine getirdiler.
1: Hmm.
0: Oradan başlarız.
1: Tamam. Nürnberg mahkemelerinde idam edilenler.
0: Nürnberg onlar ufak adamlar. Yani.
1: Öyle. Tamam o zaman. Evet. Kıymetli seyirciler hızlı bitiriyorum abi. Kusura bakma. Çünkü açtık dakikamızı. Haftaya inşallah buluşmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
11: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Reklamları dinlediniz.
18: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
21: Oğlum, hikmetli ilim sahiplerinin sohbetini dinlersen fe innallâh şüphes Allah le yuhyil kalbe, kalbi diriltir. Öyle kalp ki el meyyite, ölü kalp. Şimdi bizim kalplerimizin içinde kiminin kalbi diri, kiminin kalbi ölü. Şu anda bu insanların kendi fiziken diri ama kalbi ölü olan var. Diri olan çok az. Niye? Çünkü meselü lezî yezkuru rabbe ve lezî la yezkuru meselü hayy vel meyyit. Sahih hadis. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu nedir? Zikredenin kalbi diridir, zikretmeyenin kalbi ölüdür. Dünya işlerinden anlıyor, filmlerden, maçlardan, haçlardan, yemeklerden, içmeklerden, kazanmaklardan, gezmeklerden, her şeyi biliyor. Ama Allah'ını tanımıyor ve kendini yaratanı bir kere zikretmiyor. Ha, bunun kalbi diri olması mümkün değil. İşte ölü kalp neyle ölüyor? Çok yemekle, çok konuşmakla, çok görüşmekle, çok uyumakla, çok günah yapmakla, bunlarla ölüyor. Kalp katılaşıyor, sertleşiyor. Sertleşiyor derken o et parçasının sertleşmesi değil. Gidip de stent taktırarak düzeltemiyorsun. Kalp kapakçığını yenileyerek düzeltemiyorsun. Bu manevi ölüm. Peki bunu Allah neyle diriltiyor? Bivabilil binuril hikmeti. Kur'an, sünnet, hikmet, şeriat ilimleri, ince ilimlerin nuruyla diriltiyor. Ne gibi? Kema yuhyi, dirittiği gibi el ardal meyyitete, kuraklıktan, çoraklıktan ölmüş toprak ondan bir yeşil ot çıkar mı? Çıkmaz. Kupkuru. İşte ölmüş kalpten de bir hikmetli söz çıkar mı? Çıkmaz. Bir nurlu bir ifade çıkar mı? Çıkmaz. Bir isabetli bir iş çıkar mı? Çıkmaz. Allah'tan haberi yok. Zikirden haberi yok. İşte Allah ölü toprağı nasıl diriltiyor? Bi vabilil matari. Matar yağmur demek. Vabil iri damla. Böyle iri damlalı yağan yağmurla topraklar bir anda ne oluyor? Zümrüt gibi yeşilleniyor. Bir gün evvel yerden başını çıkaran ot yok. Bir gün sonra bir yağmur, bir güneş, hemen başladı filizler yemyeşil çıkma. Alimlerin ilim meclislerinde oturursanız onlardan dinlediğiniz ayet ve hadislerle ve Evliyaullah'ın kelamlarıyla, hikmetli ilimlerle ölü kalbinizi Allah diriltecek. İlim meclisine gitmezsen, sohbet dinlemezsen, senin kalbinin dirilme imkanı sıfırın altında, eksi kaç derece, ne gibi? Yağmur yağmadan toprağın canlanmaması gibi. Sen de ben nasıl düzeleceğim, ahiretimi nasıl kazanacağım, işlerimi nasıl yoluna koyacağım? Çaren yok. İlim meclislerinde alimlerin ders halkalarına gireceksin. En azından hoca olamadın, talebe olamadın. Kaldı sana bir tek dinleme yol. Kulaktan kalbe inecek, Allah da kalbini Kur'an ve sünnetle ihya edecek ve diriltecek buyurur. Onun için arkadaşlar, kalbin diriliği ilimle, himmetle, hikmetle, insanlar kalbi diri bir adamı gördükleri zaman, tamam mı, onun sohbetinden tesirleniyorlar, etkileniyorlar. Ama adam konuşuyor, konuştuğuyla kendi amel etmemiş, dinleyene hiçbir etki etmiyor. Dinliyor, dinliyor, çıkıyor, gidiyor. Niye Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetini ahireti görür gibi olurduk? O da Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin sohbetinde öyle diyordu. 3 saat, 4 saat Allah bize anlatır, anlatır, anlatır, anlatır. Ali Aydar Efendi Hazretleri öyle bir noktaya gelirdik ki diyor, şimdi perdeyi açacak, bize Allah'ı gösterecek. Bu makama geldik diyor Efendi Hazretleri, böyle anlatıyordu. Biz de Efendi Hazretleri'nin ne sohbetlerini dinledik. Dünyanın nerelerinde, Bukhara'da, Semerkant'ta, hadis-i şeriflerine katıldık. Ama öyle bir sohbet oluyordu ki bazı, dünya yok. Dünya, ahiret gitmiş gözümüzden. Sade Mevla kalmış. Ne hallere geliyorduk. Çünkü neden? Kendisi amel eden ve kendisi Allah'a vasıl olmuş, rızasına nail olmuş bir insanın sohbetiyle sadece buradan çıkıyor. Kalbe inmemiş, ağızdan onu konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Laf salatalığı, kalabalığı. Ama bir kişi namaza başlamıyor. Bir kadın çarşaf giymiyor. Açık bir kadın kapanmıyor. Bir kişi zinayı bırakmıyor. Bir kişi içkiden tövbe etmiyor. Niye? Tesir yok adamda. Niye? Amel etmiyor. Niye? Müslümanlara kin tutuyor. İçinde nefret var. Muhabbet yok. Tevazu yok. Anladın mı kardeş? Onun için Allah, yağmur tanesiyle toprağı dirilten Allah, ulemanın meclisinde vaaz-ı nasihat damlalarıyla, hikmetin nuruyla ölü kalpleri ihya ediyor. Ne buyuruyor? Cehalet ehli için ölüm. Yani cahili İslam ölü kabul ediyor. Kafiri ölü kabul ediyor. Mesela Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Müslüman olmadan evvel ne kadar kuvvetliydi? Aslan avlıyordu ya. Aslan avlıyordu. Düşün. Ama Allah ona ne diyor? Evemen kâne meyten. O Hamza ki ölüydü diyor. Niye? Müslüman değildi. İlim yok. Allah tanımıyordu. Feahyeynâhu. Biz onu dirilttik diyor. Neyle dirilttik? Resulullah'a iman etti. Kur'an'ı dinledi. Dirildi. Ondan evvel de diriydi. Ama Allah diyor ki ölüydü. Çünkü neden? Kalbi ölüydü. Şurada bir cahilin kalbi de ölü, ruhu da ölü. Ben de cahilim, ne olacak? Sen cahillikten kurtulursun. Alimlerin sohbetini, ehl-i sünnet ulemanın sohbetini dinleyen cahil değildir. Ehl-i sünnet ulemanın kitaplarını okuyan cahil kalmaz. Ama sen sohbet dinlemezsen, kitap okumazsan hiçbir şey, ancak televizyon, radyo, internet, oho ben ne yapayım? İlla ilim meclisi kurulacak. Şu beytte ne kadar ilim var. Yani insan çok şaşırıyor. Ve fil cehli kablel mevti mevtun li ehlihi ve ecsamuhun kablel kuburi kuburu ve ervahuhum fi vahşetin min cüsumihim ve leyse lehum hatten nüşuri nüşuru ve innemra'en lem yahye bil ilmi meyyitun ve leyse lehu hattel memati nüşuru. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenler, sünneti bilmeyenler, ayet hadis dinlemeyenler, zikretmeyenler, Allah'ı yad etmeyenler, bunlar ölmeden ölüdür. Bunların bedenleri var ya, fiziki cisimleri, yakışıklı makışıklı güzel zannetiyorsun ya, Allahsız, dinsiz yaşıyor. Onların cisimleri kabre girmeden evvel ruhunun mezarlığı bedeni. Beden mezarlık, Ruh da bu mezarlığın içinde mahpus. Onun için diyor, onların ruhları cisimlerinden vahşet içerisinde. Çünkü ruh arşın nurundan yaratılmış, zikir istiyor. Ruhun gıdası Kur'an'dır, ruhun gıdası zikirdir, ruhun gıdası ilimdir. Ama bu bedene Allah onu sokmuş, adam da nefsine uymuş, ruhu bırakmış, ruhu öldürmüş. Onun için ruh bedeninden tiksiniyor. Ruh bedeninden nefret ediyor. Sen bütün fiziki, şehvani, hayvani şeylere gidiyorsun. Bir kere Allah'ın ilmine, dinine gitmiyorsun. Ama ruh da zamanla ne oluyor? Nefsin altında ezile ezile ezile artık sesini çıkaramayacak hale geliyor. Senin benim ruhum öyle mi? Değil. Nereden biliyorum? Ben şimdi yatsı yıkılmadan yatabilir miyim? Ben yatsı yıkılmadan bu gece yatsı yıkılmayacağım diye

0: Niye yatsı yıkılmadan yatabiliyor da ben yatamıyorum? Çünkü benim ruhum diri, diri olduğu için sinyal veriyor. Diyor ki, uyuyamam, uyuyamam, seni huzursuz ederim. Seni, ruh diyor, ruh. Seni uyandırırım, seni uyutmam. Hazreti Ömer buyurdu, yatsı yıkılmadan uyanın, Allah gözüne uyku vermesin. Yatsı yıkılmadan uyanın, Allah belasını versin diyor. Ha, ben nasıl uyuyacağım şimdi? Bütün millet uyuyor. Niye? Çünkü ruh ölmüş, ölü sinyal verir mi? Vermez. Sana yatsı yıkıl diyen ne? Ruh. Nefse sorsan yat aşağı. İşte nefsi diri herkesin. Ama ona yatsı yıkıl demiyor. Ama kimin ruhu diriyse, kimin kalbi diriyse onu yatsı yıkılmadan yatırmıyor işte. İşte diriyle ölüyü şimdi anladın mı? He? Zina et diyor. Ama bana ruhum ne diyor? Haram, ateş, esam kuyusu, cehennemin dibi, aman zinaya yaklaşma diyor. Ama öbürü freni patlamış araba gibi dümdüz gidiyor. Çünkü neden? Kalp ölü, ruh ölü. Ona zinanın cehennemdeki azabını söyleyen, hatırlatan bir şey yok. Mesaj veren yok, sinyal yok. Ölmüş, X, X ne diyorsan de. Onun için ruhu öldürmeyelim. Kalbi öldürmeyelim. Biraz imanımız var. İmanımızın nuru var. Biraz amelimiz var. Ruh tarafına destek verelim. Nefis tarafını öldürelim inşallah. Nefis ağır basarsa, ruh ölürse işte o zaman son nefeste imansız ölmek kaçınılmaz tehlike. Çünkü neden? Adama hiç uyarı gelmiyor. İlla hoca mı gelecek, vaaz mı gelecek? Ben şimdi yatsı yıkılacağım diye bana birisi telefon mu edecek yani? Onun için bir insanın kalbi din ilimleriyle, zikirle hayat bulmazsa o ölüdür. Artık onun mahşere kalkarken de cesedi kalkar ama ruhu Allah'ın sevdiği ruhlardan ve cennetlik olmadığı için onun yine bedeni cehenneme odun olarak atılır, çıkamaz. Mutlaka kalbimizin diri olması, ruhumuzun canlı olması. Bunun da yolu toprağın hayatı, yağmur tanesi, kalbin, ruhun hayatı, ilim meclisi, sohbet meclisi, zikir meclisi, hikmetin nurları kalbe girecek. Asla sohbet dinleyenle dinlemeyen Müslüman bir olamaz. Asla. Çünkü bilenlerle bilmeyenler bir olamaz. Sohbet dinlemeden nereden ilim alacak? İnternetten aldıkları ilimlerle işte şüpheler içinde boğulup kaldılar. Onun için Allah'ım son nefese kadar kalbimizi zikrinin nuruyla pür nur eylesin. Ruhlarımızı hayat-ı tayyibe ile, taptaze yeni hayatlarla, Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden, ilimlerden, zikirlerden, yaptıklarımızla, amel ettiklerimizle, dinlediklerimizle taze hayatlar bahşeylesin. Yepyeni canlılıklar, dirilikler, neşatlar, hevesler, ilme karşı rağbetimizi ziyade eylesin. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı yardım eylesin. Tevfikini her işlerimize refik eylesin. İşlerimizde hikmetli davranmayı nasip eylesin. Konuşmalarımızda hikmetli konuşma nasip eylesin. Hikmetsiz, isabetsiz, boş konuşmalardan, boş işlerden, haram işlerden, günah işlerden cümlemizi kalan ömrümüzde azat eylesin, muhafaza eylesin. Cehennemden boyunlarımızı şu saatte azat eylesin. Şuradan çıkmadan dostlarına ilhak eylesin. Amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efem.
1: Yesevi yolu başlıyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz.

0: Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi-Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi-Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi-Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi-Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi-Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi-Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi-Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi-Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi-Aşevi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
6: Şimdi reklamlar.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. Elçarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
14: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
15: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
16: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Ve mana o? Peki Sıla-i Rahim'in manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor, en la yensaha ve etrukya terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefekkedeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyhim ileyhi gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabii burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ianeti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişinin iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar Sıla-i Rahim'in en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya vaşte. Evil kavli, yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir, o da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakim il yarfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil Müslüm kazallahu hacete ömür kıyamet. Müslüman işini

0: defa mescide dön. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünneti müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men sa'a li haceti ahi fi fehu hayrul lehu min itikafi fi mescidi hadi aşra senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekle de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok eftal ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına, elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi, düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek, mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan, kredimi kendime saklayayım diyorsan, bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı, yok mu? İmkanını kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim. Yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'dan, Eyüp Sultan semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Malumu aliniz, buraya Eyüp Sultan semti deniyor. Çünkü burada Yüce Sahabi Ebu Eyyub el-Ensari yatıyor. Aslında adı Halid bin Zeyd. Ebu Eyyub, Eyyub'un babası demek. Araplarda en büyük çocuktan künye verirlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebul Kasım denmesi gibi. En büyük erkek çocuğunun adı Kasım olduğu için. Genelde usuller böyleydi. Onun için bu semtte de hepinize sorsam birçoğunuz burada kim yatıyor? Eyüp Sultan dersiniz. Halbuki efendim adı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tır. Kendi adı da Halid bin Zeyd'dir. Kendileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere hicretlerinde Efendimiz'i 7 ay evlerinde misafir etmiş. O şerefe nail olmuş çok kıymetli bir sahabe-i kiramdır. Daha önce derslerimde bahsetmiştim ama tekrar güzeldir diye tekrar arz etmiş olayım. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi ve evi yapıldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geçmişlerdir. Hikaye meşhurdur, vaka diyelim. Devesi var. İnsanlar benim evimde kalsın diye Efendimiz'i misafir etme istedikleri için kimse darılmasın. Ne yapılacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ince ruhlu, nezih bir insan. Kimse darılmasın, gücenmesin diye devesini salar efendim kusvayı, kasvayı ve der ki nerede durursa oraya yerleşeceğiz. Tabii herkes de böyle efendim otlar falan gösterirler ki deve burada dursun diye. Ama buyurur ki efendim devemi bırakın. Feinneha me'muratun, o Allah'tan emir alıyor, uygun gördüğü, Allah'ın münasip gördüğü yerde duracaktır. Yani sizin ot göstermeniz efendim, saman göstermeniz ona bir etki tesiri de yapmayacaktır buyurmuşlar idi. Ve daha sonra işte çöktükleri yerde Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala anh'ın evinin önüydü. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada misafir kaldılar. Dersiniz ki efendim burada ne işleri var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِينِيَّتُ Kostantin'in şehri elbet bir gün muhakkak fethedilecektir. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا O fetheden ordunun komutanı ne güzel bir komutandır. Hazreti Fatih efendim rahmetullahi aleyh. فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ O ordu ne güzel ordudur buyurduklarında sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratı aman canım İstanbul nere, Medine nere? Şimdi kalkıp buradan hangi güçle gideceksin? Efendim o zaman için, o zamanın dünyasındaki en güçlü efendim şehir surlarıyla çepeçevre kuşatılmış bir şehir alacaksın. Öyle bir akıl mantığı yürütmediler. Böyle bir müjde varsa biz ona nail olmak istiyoruz dediler efendim. Ve Yezid'in komutasındaki ordu ile efendim 90 yaşını aşmış bir vaziyetteyken buralara Halid bin Zeyd radıyallahu anh gelmişlerdir ve daha önceki derslerin birinde efendim Hoca Saadettin Efendi'nin oğulları ya da torunlarından birinin hemen orada şu saçlı Abdülkadir Efendi tekkesinin önünde yatıyorlar aile haziresinde. Onlardan bir zatın Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh için söylemiş olduğu beyitler var idi ki bunlar türbe kapısının çıkışında duvarda göreceğiniz bayağı büyük bir metin haline oraya nakşedilmiştir. Orayı okurken de anlatmış idik. Kendisi karın ağrısı ve sürgün ishalden efendim vefat etmiş ve böylece şehit olarak buraya defnedilmiştir. Hazreti Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra da efendim Akşemseddin Hazretleri'nin keşfiyle Kabe Şerif bulunmuş. O gün bugündür Allah-u Teala kıyamet sabahına kadar ziyaretleri nasip eylesin. İstanbul'umuza büyük bir bereket olmuştur bu kıymetli efendim zat. Onun için bu semtte de Eyüp denmektedir o günden bugüne.

Kıymetli kardeşlerim, Halid ibn Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala anh'ın efendim Türbe-i Şerifesini ziyarete giderken, Haliç tarafından gelip havuza doğru giderken hemen sağ tarafınızda bir türbe göreceksiniz. Dışındaki rengi görüyorsunuz. Bu yakın zamanda tadilat efendim gördü. Hatta çekim yapana kadar bu zaten tadilatı bitsin diyordum. Hamdolsun bitmiş. Geçen zamanlarda bayağı etrafı böyle çevrilmiş inşaat alanı gibiydi. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın efendim şöyle bir de önemi var şahsen benim için. Beylerbeyi tünelinden geçip Üsküdar'a doğru aşağı indiğinizde Kuzguncu'ya doğru Nakkaştepe'nin aşağısı. Orada sahilde çok güzel bir yalı camii vardır. Malumunuz İstanbul'da çok fazla yalı camii yoktur. O cami de bu zata aittir. Hep o camiyi görür efendim, sahibinin de zaten burada yattığını daha sonra araştırmalarımda bulmuş idim ama hayatını acaba anlatmak ne zaman nasip olacak der dedim. Hamdolsun bugüne nasipmiş. Bu kıymetli zat Üsküdar'a giderken o Kuzguncuk sahilindeki caminin de banisidir.

Kıymetli kardeşlerim, Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh 1813'te dünyaya gelirler. Vefatları da 1889'dur. Zaten vefatlarıyla Şeyhülislamlık makamında ki görevi de efendim nihayete ermişlerdir. Yani görevden alınmamışlardır. Görev süresi de hiç az değildir diğer Şeyhülislamlara bakarsak. 10 yıl, 1 ay, 14 gün kadar miladi olarak bir Şeyhülislamlık müddetleri vardır. 1889'da vefat etmişler. Yani miladi olarak 76 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir bu kıymetli zat. Önemlerinden biri de şudur. 2. Abdülhamit Han tahta geçer 1876'da. 1878'lerde hemen 2 sene sonra bu zata güvenerek efendim Şeyhülislamlık makamına getirmişlerdir. Bahsettiğim gibi 10 küsur senede o makamda kendisini tutmuşlardır. Üryanizade Ahmet Esad Efendi İstanbul'da doğmuşlar, dünyaya gelmişlerdir. 2. Mahmud Han dönemi kadılarından Mehmet Said Efendi'nin oğludur. 17. yüzyılda yaşamış, İstanbul'a gelip yerleşmiş, Kilisli meşhur bir alim vardır. Osman el-Üryani, aslı Halep'tendir. Efendim o zatın soyundan geldiği için de bu zata Üryanizade demektedirler. Bu efendim büyük dedeleri de çok kıymetli bir zat. Oradan bir yere bağlamak istiyorum. Geri geldiğinde anlatacağım. Ravza-i Mutahhara'nın efendim eski normal kurşunlu renkli kubbesini yeşile boyayan 2. Mahmud Han'dır. Efendim daha sonra efendim onun kıymetli çocuğu Sultan Abdülmecid Han ki Çarşamba sırtlarındaki Yavuz Sultan Selim Camii'nin arkasında hemen Haliç'e bakan uç tarafta türbesi vardır. Sultan Abdülmecid Han Ravza-i Mutahhara'yı çok böyle efendim tamamıyla güzel bir elden geçirmiş tamiratını, tezyinatını yapmış. O kıymetli zata nasip olmuştur Sultan Abdülmecid'e. Abdülmecid Han daha önce de bunun işle alakalı insanları görevlendirmiş ama tadilatın bitmediğinden çok dert yanar imiş. Bu zat kıymetli kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'de kadıyken Medine-i Münevvere'deki bu tamiratlarla görevlendirilmiş ve bir hakkın görevini ifaya muvaffak olmuştur. Arkamda görmüş olduğunuz Üryanizade Ahmet Esad Efendi bugün Ravza-i Mutahhara'ya gittiğinizde o eşsiz hat eserlerini efendim yazan hattat Abdullah Zühdi Efendi'dir. Ama o Sultan Abdülmecid'in İstanbul'dan oraların tamiratını yönetmek ile alakalı gönderdiği kişi işte bu efendim Kabe Şerif önünde bulunduğum Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh'tir. O efendim güzelliklerin bugüne kadar bize intikal etmesinde çok fazla hizmeti sebegat etmiştir. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Dedesinden bahsettim ya size Üryanizade efendim lakabı ondan kendisine nispeti ondan verilmiş diye. O da kıymetli bir zat. Bakın efendim demiştim Halep'ten geliyor. Kiliste okuyor. İstanbul'a sonra efendim davet ediliyor. Ama önemli eserler yazıyor. Birçoğu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e alakalı. Belki o kıymetli dedesinin o hizmetlerinden, o eserlerinden dolayı belki olsa gerektir. Aklıma öyle geliyor şahsen. Bu zata da Mekke kadılığı dönemlerinde Medine-i Münevvere'nin o tezyinatı, efendim o efendim süslenmeleri, hatlarla eşsiz bir şekilde donatılmaları bu zata nasip oluyor o tamirat işleri. Dedesinden bahsetmiştik. Eserleri önemli. Hayrul Kalaid, Fi Şerhi Cevahil Akaid, Hızır Bey'in kelama dair El-Kasidetün Nuniyesinin şerhidir. Mirşadül Murat, Fi Şerhi Tahmisi Banet Suat, Ka'b bin Züheyr'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okuduğu Banet Suadu li kalbil yevme metbulu diye başlayan o meşhur kasidesinin efendim şerhidir. Şerhu Kasidetil Hemziye Fi Medhin Nebeviye, efendim Kaside-i Bürde müellifi İmam Busiri'nin diğer efendim daha geniş kasidesi olan Hemziye yazdığı şerhtir. Şerhu Kasideti İbni Kadı Bilban. Yine bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazılmış Abdullah bin Hicazi'nin yazdığı kasideye şerhtir. El-Kâşif li-ed'iyetin Nebiyyil Ekrem fi şerhi Hizbil Azam. Efendim Aliül Kari'nin eserinin meşhur hizbinin şerhidir. Zübdetül Kıra fi şerhi Ümmül Kura fi medhi Hayril Beriye. Mekke fazileti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin methi hakkında yazılmış meşhur bir eserdir. Bunları niye anlattım? Bu kıymetli dedeleri efendim muhterem kardeşlerim böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hukukuna hizmet etmiş onun soyundan gelen Ahmet Esad Efendi de
Ravza-i Mutahhara'nın tezyinatında çok fazla hizmeti geçmiş kıymetli bir zattır. Ruhları şad olsun.

Kıymetli kardeşlerim, görüyorsunuz herhangi bir kabir taşı şahidesi yoktur. Bu türbeyi de Devri Saltanatı'nda 10 küsür sene Şeyhülislamlık yaptığı 2. Abdülhamit Han kendisine vefatından sonra yaptırmıştır. Yanında iki tane daha sandıkı görüyorsunuz. Bunlar da hazır buradayken arz edeyim dedim. Hanımı Asiye Merzuka Hanım, hanıma aittir. Diğeri de vefat etmiş oğlu Muhammed Halid'e aittir.

Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin tahsil hayatına bakacak olursak, kendisi Reisül Kurra Hace Abdullah Efendi, vezirlerden Emin Beyzade Abdülkadir Bey, Ahıskalı Hoca İsmail Efendi gibi devrinin önemli simalarını rahle tedrisinden geçmiş, edebi ve akli ilimleri bu zevaat-ı kiramdan tahsil etmiştir. Bu arada aynı zamanda hattat olan Emin Beyzade Abdülkadir Bey'den de hüsnü hat dersleri almıştır. Biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim, İstanbul'umuz hat sanatı açısından önemli bir yerdir, önemli bir mekandır. Hala Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, bazı cami tadilatlarında vesaire İstanbul'dan hattat çağırırlar. Bizim hattatlarımız, kıymetli hattatlarımız var. Gidip oralarda eserlere imzalarını atarlar hamdolsun. Onun için meşhur bir söz vardır. Mısır'ın da biliyorsunuz karileri çok meşhurdur. Efendim Kur'an-ı Kerim Mekke-i Mükerreme'de indi, İstanbul'da yazıldı ve Mısır'da okundu derler. İşte bu anlattığım hikmete binaen böyle çok güzel bir söz söylemişlerdir. Her ne kadar Mekke-i Mükerreme'de inzal olsa da Mısır'da çok güzel bunu okudular, İstanbul'da çok güzel yazdılar demek istemektedirler. El-Hak da o şekildedir. Kıymetli kardeşlerim, yaşı 17 olduğunda, yıl 1830'dur miladi olarak, fetvahanede yazıcılar arasına katılır. Yani insanlar fetva sorarlar. Bunları şimdi tam bilgisayarlar yok ya. Önce müsevvitler bunları karalar, hızlı hızlı yazarlar kıymetli kardeşlerim. Daha sonra efendim fetvaların yukarı sorulması için de bunlar bir temize çekilir. İşte bu kayıtların temize çekip efendim fetvaların sual şeklinde arz edilmesindeki görevler arasında yer alır 17 yaşlarında. Farkındaysanız genç yaşlarında o zaman insanlar bayağı yetişiyorlar. Şimdiki artık eğitim sisteminin çok fazla uzamasından mı nedir? Maalesef gençlerimizin eğitim süresi daha uzun süreler yayılmıştır. Bu da bizim için onların hayata atılmaları için de maalesef güzel bir etken değildir. İnşallah bunu tez zamanda düzeltirler. Babası Said Efendi görev yapıyor. O da kendisi kadı demiştik zaten. Nerede yapıyor? Serez'de, Halep'te, Kastamonu, Manastır, Şam gibi yerlerde kadılık yapıyor. Muzat da babasıyla beraber o görevlerde bulunuyor. Kadı naipliği. Babasının işi oldu, şurada oldu, burada oldu zamanlarda babasının yerine efendim nöbetçi olarak kadılık görevini görüyor. Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh.

Kıymetli kardeşlerim, 40 yaşına geldiğinde Üryanizade Ahmet Esad Efendi vefat ettiğinde gömüleceği bu toprakların efendim yani Eyüp Sultan'ın kadısı olur. Bir yıl sonra Üsküdar, zaten Üsküdar kadılığı işte var. Zaten cami şerifi de biliyorsunuz orada yaptırıyor demiştim. Daha sonra tekrar Eyüp Sultan kadılığı mevzubahistir. Bilad-ı Hamse payesiyle Edirne kadısı olur. Ardından da 1858 yılında yani yaşı 45'tir. O efendim dönemde de kendisi Medine-i Münevvere kadısı olur. Daha sonra da efendim Harem-i Şerif Tamirat Müdürlüğü'ne getirilir. Kıymetli kardeşlerim bahsetmiştim. Sultan Abdülmecid Han'ın Ravza-i Mutahhara'yı çok esaslı bir efendim tadilatı söz konusudur. Hatta kıymetli kardeşlerim Topkapı Sarayı'na gittiğinizde Kutsal Emanetler Dairesi'ne girerken en son gittiğimde ben geçen sene olması lazım. Hemen sol tarafta bir Ravza-i Mutahhara maketi göreceksiniz. Yapılan tadilatların ve işlerin ne seviyeye geldiği ve en son hangi hali aldığı hakkında o zaman tabii fotoğraf yok. İkinci Abdülhamit devrinde efendim fotoğraf olacak. Olmadığı için onun bir maketini istiyor Sultan Abdülmecid Han. Ve diyor ki efendim en son ne yaptınız, ne ettiniz? Onun birkaç kat şu efendim minyatürkte olduğu gibi ufaltılmış maketini yapıp Sultan Abdülmecid Han'a sunuyorlar. O da böylece son halini görmüş oluyor. Efendim o makette şu an efendim Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Dairesi'nin girişinde hemen sol taraftaydı en son. Geçen sene herhalde hala oradadır diye düşünüyorum. İşte o yıllarda kıymetli kardeşlerim tamirat emini Ömer Cemalettin Efendi diye bir zat var. Bu zat vefat edince Sultan Abdülmecid Han demek ki onu görevden de almak istemedi. Belki kırmak da istemedi kıymetli kardeşlerim. Ama tamirat işlerinin bu kadar uzun sürmesinden de şikayetçi, bizar olmuş. Ve der ki efendim hazır Medine-i Müdevvere kadısı var. Efendim o yıllarda bizim bahsettiğimiz Ahmet Esad Efendi. Ama Mekke-i Mükerreme'de efendim o ara bulunuyor imiş. Kendisine işi havale etmek istediğini belirtmiş. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa. Efendim o da sadrazamlık görevinde. Şeyhülislam da Seyit Mehmet Saadettin efendim. Bunlara der ki efendim ben böyle bir düşüncem var. Siz ne dersiniz? Onların da münasip görmesi üzerine bu zatı yani Ahmet Esad Efendi'yi Sultan Abdülmecid Han bu tezyinat işleriyle beraber bunların deruhte etmesi, yönetmesi, yerine getirmesi ve çabucak bu işin bitmesini efendim isteklerini Medine'de kadı olarak bulunan Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhe deruhte eder. Bu vazifeyi kendilerine verirler. İstanbul'da bir yarışma tabii yaparlar. Devrin önemli hattatları yarışmaya katılırlar. İşlerinden Abdullah Zühtü bu hat yarışmasını kazanır. Kendisi Medine-i Münevvere'de girdiğinizde kıble duvarında vesaire duvarlardaki efendim kıymetli hat Celil Sülüs tekniğiyle yazılmış hatları yazar. Hatta kıymetli kardeşlerim bunu da imzasını resmini buralara koymaya çalışırım. En son gittiğimde yahu bu zatın imzası acaba nerede imza attığını biliyorum ama aradım Ravza-i Mutahhara'yı yani Muvacehi Şerif'i 3-4 defa ziyaret ettim. Ederken de sağ tarafta orada hattatın imzasına bakıyorum. Göremedim çünkü hiç böyle kendini öne çıkarmadan gizlice bir köşeye böyle imzasını iştirmiş. Hat levhaları da böyle sarı yaldızla yazılmış ama Araplar o imzanın üstünü yeşile boyamışlar. Onun için çok gözükmüyor. Bu Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin o hattatın da imzasını orada efendim dip tarafta en son bulmuştum. Daha sonra bu zat Mısır'a gider. Mısır'da basılacak paraların üzerindeki o hatları yazar çünkü çok sanatkardır. Ve orada da vefat eder. Kendisi zaten Nablusudur efendim. Öyle kıymetli bir zattır. İşte velhasıl kıymetli kardeşlerim bütün bu işçilerin bu tamiratın yapılmasını Sultan Abdülmecid Han Ahmet Esad Efendi'ye verir. Hatta şurası mühimdir kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'daki tamirat esnasında bu efendim Risalet merkezinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunmuş olduğu bu mekanda böyle işte Mehmet oradan çivi ver, Ali oradan efendim merdiveni uzat gibi laflar etmeyelim. Hiç bu huzura yakışmaz. Biz ne yapalım derler. Aralarında şöyle bir şifreleme oluştururlar. Mesela efendim çekiç istemek Bismillah olsun. Efendim çivi istemek kelime-i tevhid olsun gibi aralarına şifreleme yaparlar. İşçilere yaptırırlar ve böylece bütün o inşaat esnasında konuştuk bütün ıslahlar, bütün tabirler zikirlere dökülmüştür. Ve o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bu zikirlerle tamirat vazifesini görmüşler kıymetli ecdadımız. 2. Mahmud Han'ın da kıymetli kardeşlerim Ravza'yın
kubbeyi hazrasını, yani kubbesini yeşile, o yeşil kubbesini yapan kişi olduğunu söylemiştik. Acaba ondan mıdır şöyle bir beyit söylemiş? Hüdaya çok günah ettim, adetsiz çok günahım var. Günahım çok ise nola, senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'un temennası, ümidi munkatı olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. Bu Mahmud'un diyor çok günahları var ama onun da diyor çok bağışlayan bir Rabbi var. Biliyorum ki diyor bu Mahmud'un temennası, bu duası efendim kabul olacaktır. Çünkü onun şefaatçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, şefaatim benim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya. İşte onun için 2. Mahmud Han da diyor ki ben de madem çok büyük günahkarım, benim şefaatçim zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir der ve çok güzel bu nükteye ithafta bulunur. İşte oğlu Abdülmecid Han da bu tamiratları yaptırır Ahmet Esad Efendi'nin eliyle. Ve kıymetli kardeşlerim şu da önemlidir. Burada İstanbul'da hat levhaları yazılıyor. Ravza'ya asılacak. Kimisi Abdullah Zülfü duvarları kazıyor. Kimisi bizim hattatlar yazıyor. Duvarlara asılacak. Abdülmecid Han bir efendim levhaya gözü ilişir. Hattatlardan biri yazmış ki Şahı Şahanı Cihan Abdülmecid. Cihan padişahlarının padişahı Abdülmecid. Abdülmecid Han bu efendim görür. Bu efendim hattı. Yani der ben kimim ki Sultan-ı Enbiya Efendimiz Hazretlerinin tahtgahı risalet penahilerinde böyle bir efsaf ile yad olunayım. Yani ben kimim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda beni böyle vasıflarla övsünler haşa huzurdan der tabiri caizse. Ve kendi hattata şunu yazdırır. Çakeri fahri rusul Abdülmecid. Bütün peygamberlerin aleyhimussalatu vesselam övünç kaynağı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulu, kölesi Abdülmecid yazdırır ve o hattı oraya gönderir. Hatta kıymetli kardeşlerim laf lafı açıyor. Topkapı Sarayı'nda hazine dairesine girdiğinizde böyle çok güzel arkasına böyle aynalar koyarak bir sergi yapmışlar. Yani bir nesneyi iki tane gibi görüyorsunuz aynalarla böyle. Hatta aynalar karşı karşıya gelirse daha da çok görüyorsunuz. Güzel bir sergi usulü olmuş, hoşuma gitmiş idi. Orada iki tane böyle 1,5 metreye yakın şamdan göreceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, 48 kilo som altın, 48 kilo som altın, toplam 96 kilo som altından yapılmış, saf altından yapılmış. Üzerinde 16 bin küsür pırlanta, elmas parçası olan eşsiz bir sanat eseri. Abdülmecid Han bunları da kendi Cebi Humayun'undan yaptırır. Kendi parasından yaptırır. Bugün değeri milyarları aşıyor. Efendim, Miralay İbrahim Bey var görevli. Efendim, der ki sen bunu götür oraya teslim et ve de ki ya Resulallah ümmetinden günahkar Abdülmecid'in huzurunuza hediyesidir efendim. Kabul buyurunuz. Benim adına böyle ifade et der. Ve bu da efendim bir akşam mum alayı eşliğinde o efendim Ravza-i Mutahhara'ya birçok padişah hediyesiyle beraber konulur. Malumunuz 1. Cihan Harbi sonlarında Medine-i Münevvere'de topraklarımız arasından çıkarken mecburen trenle kutsal emanetler efendim İstanbul'a getirilir. Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Umarım bir gün efendim tekrar o bayrak düştüğü yerden kalkar.

Kıymetli kardeşlerim, Abdullah Zühtü bahsettiğim Hattat'ın da o hat eserlerini oraya yazması 6-7 seneyi bulur. Baş taraflarında Ahmet Esad Efendi bu işle ilgilenmişlerdir. Daha sonra kıymetli kardeşlerim, bir sene sonra İstanbul payesi alırlar. 1862 tarihinde, yani 2-3 sene sonra da İstanbul'a dönerler. Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye üyesi olurlar. 1864'te Kassam-ı Askeri, yani askeri personelin, askeri rütbeye sahip olanların bıraktığı malların İslami usullere göre taksim edilmesi görevinde yer alan resmi görevli olmuşlardır. 1865'te Sadreyn, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği Müsteşarı ve 1866'da İstanbul Kadısı olmuşlardır. Bu görevleri sırasında da yine Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye üyeliği de devam etmiştir. İstanbul Kadılığından sonra Bursa Müfettiş Hükkamlığına, yani kadıların müfettişliği görevine getirilmiş. 1870'te de Anadolu Kazaskerliği payesi almıştır. Aynı yılda İstanbul'da Meclisi İntihab-ı Hükkam-ı Şer Başkanlığına ve buna ilave olarak da Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye Başkan Vekilliğine tayin edilmiştir bu kıymetli zat. Bu görevlerinden istifasından bir yıl önce 1875'te Rumeli Kazaskerliği payesi almış. 1876 yılında da bütün görevlerinden istifa ederek sakin bir hayat yaşamak istediyse de yeniden kendisine Ayan Meclisliği üyeliği efendim yolu gözükmüştür. Ve tabii efendim görevlerindeki başarısından dolayı 2. Abdülhamit Han'ın da gözüne girmeyi başarmıştır Ahmet Esad Efendi. Şeyhülislam Ahmet Muhtar Beyefendi'nin görevden ayrılması üzerine 9 Zilhicce 1295 ki miladi olarak 4 Aralık 1878'dir. O efendim tarihte Şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Efendim Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh. Yine bu görevdeyken bahsetmiştim 10 yıl 1 ay 14 gün kadar bu vazifeyi bir hakkın ifaya muvaffak olurlar. Görevlerini güzelce yerine getirmeye çalışırlar. O görevindeyken de efendim 17 Ocak 1889'da 2. Abdülhamit tahta vefat ederler. Bahsettiğimiz gibi efendim şu ilerideki hemen Siyavuş Paşa Türbesi'nin çaprazına Eyüp Sultan Hazretleri, Halid İbni Zeyd Hazretleri'ne giderken sağ tarafta bugün böyle gül kurusu pembemsi bir renge boyamışlar son tadilatta dışarısını. Buraya defnedilmiştir. Zaten burayı defnine de 2. Abdülhamit Han istemiş. Üzerindeki türbeyi de kendileri yaptırmıştır. Az önce arz etmiştim. Oğlu ve hanımı da yanına defnedilmişlerdir. Oğlu Muhammed Halit, eşi de Asiye Merzuka hanımefendi. Rabbim cümlesine rahmetiyle muamele eylesin. Amin.

Kıymetli kardeşlerim, eşinden bahsettik, yanına defnolmuştur diye. Asiye Merzuka Hanım. Bu ismini ilk defa duydum. Güzel bir isimmiş. Merzuka. Rızıklandırılmış, rızkı bol, bereketli manasında. Ahmet Biyecan Paşa'nın kızıdır kendisi. Efendim, vefatlarında bir oğlu, o da yana defnediliyor sonra. Muhammed Halid, iki tane kızı var. Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin. Bu Halid Efendi de müderris oluyor efendim. Babası Şeyhülislam olduğunda molla oluyor. Mekke, İstanbul, Anadolu payesi alıyor ve Şurayı Devlet Azalına getiriliyor. Ondan sonra kendisi 40 yaşındayken maalesef vefat ediyor. Yıl 1889 ve babasının yanına defnediliyor.

Hülyanizade Ahmet Esad Efendi'nin oğlundan bahsetti. Muhammed Halit diye vefatında babasının yanında efendim defnediliyor. Bu zatın da bir oğlu var. Bunda ilk defa karşılaştım. Bunun da adı Esad Ahmet. Yani Muhammed Halit Efendi, babası Üryanizade Ahmet Esad Efendi ya, kendi oğluna da Ahmet Esad değil de bunu ters çevirmiş, Esad Ahmet koymuş. Efendim o zat da küçük yaşta vefat ettiği için bu zatın soyu, yani erkek çocuklarından kesiliyor. Kıymetli kardeşlerim, ailesi hakkında birkaç malumat var, onları da arz edeyim. Ahmet Esad Efendi'nin şair olan bir damadı var. Kızlarından biriyle evleniyor. Süleyman Çelebi Efendi. Bu zat Şura Devlet azası oluyor. 18 sene yatağa mahkum oluyor. Öyle bir hayat sürüyor. Vefat ettiğinde arkamdaki dağın, işte Pierre Loto diye bugün biliniyor, o tepedeki dağın orada birkaç gari tekkesi var meşhur. Şeyh Şamil'in İstanbul'a geldiği yıllarda kaldığı tekkedir. Abdülhakim Arvasi'nin de devam ettiği tekkedir. Hazretleri Kudüs'ü ruhunun. İşte orada kıymetli kardeşlerim hemen avlu kapısına defnedilir bu zat. Süleyman Çelebi Efendi, Ahmet Esad Efendi'nin damadı oluyor. İstinam Mahkemesi Başkanı Ömer Sait Bey, Adliye Nazırı, yani bugünkü manada Adalet Bakanı ve Şura Devlet Başkanı Kazasker Cemil Molla, bundan bahsedeceğiz. Üsküdar'daki caminin üst tarafında meşhur bir köşkü var. Avukat ve şair Adnan Cemil Üryani, efendim ressam Süheyl Üryani, Doktor Meşhut Ababay, nöroloji profesörü Doktor Reha Tolun ise Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin süre gelen bugüne kadar meşhur efendim torunlarındandır. İşlerinden saydığım Cemil Molla, Süleyman Çelebi'den olan, yani damadından olan efendim torunu meşhur kardeşlerim. Bu zat adliye nazırlığı yapıyor. İşte o zamanın tabii paraları var. Bunlar zengin bir sülale kıymetli kardeşlerim. İkinci Abdülhamit Han da bu zata, onlar Kaştepe çevresinde yerler vermiş. Görmüşsünüzdür, buraya resmini koyarız. Beylerbeyi tünelinden çıkıp Üsküdar'a doğru inerken bahsettiğim gibi hemen o sahilde Ahmet Esad Efendi'nin çok güzel bir camisi olduğundan bahsetmiştik. Ahşap bir camidir. Daha sonra yenilenmiş. 40 günde yapılır, rivayet edilir. Minaresinde çok güzel böyle bir tane köşk şerefesi vardır. Süslü çok güzel bir şerefesi vardır. Hemen o camiden şöyle sol tarafa baktığınızda Nakkaştepe korusunun dibinde beyaz, eşsiz bir köşk görürsünüz. Bu Cemil Molla'ya aittir. Yani Ahmet Esad Efendi'nin torununa aittir. 22 yaşlarında bu köşkü yaptırır. Çok meşhurdur. O zaman İstanbullunun, İstanbulluların diline destan olmuştur. Dünyanın 8. harikası derler. Efendim, o zaman pek hiç olmayan ancak Beylerbeyi Sarayı'nda vardır. Kalorifer tesisatı, elektrik tesisatı, jeneratörler vesaire kurmuş. Efendim, kapıları, şöyle işlemeleri, efendim fil dişleri vesairesiyle beraber eşsiz bir sanat eseri haline dönüştürülmüştür. Ama tabii saltanat devri bitince bu zatlar da efendim görevlerinden uzaklaştırılınca vesaire borçlardan, haçlardan köşk satılmıştır. Alan birkaç kişiye pek yar olmadığından halk arasında Perili Köşk diye anılır olmuştur. Şimdi özel bir şirketin herhalde diye biliyorum. O Beylerbeyi tünelinden çıkıp Üsküdar'a doğru döndüğümüzde Nakkaştepe korusunun altında hala beyaz böyle parıl parıl parıldamaktadır. İşte o köşkte bu zatın torununa aittir. Bu köşk Beyaz Kuleli Köşk diye biliniyor. İçeride 5 tane daha köşk var. İçlerinden bir tanesi de efendim 3 katlı 44 odalı Sultan Abdülaziz döneminde Bahriye Marangoz Hanesi'nde Tiryel Kadın Efendi için yaptırılmış. 2. Abdülhamit döneminde ise efendim merhum Ahmet Esad Efendi'ye hediye olarak verilmiştir. Ama o diğerlerin hepsi yıkılmış. Bugüne gelen sadece Cemil Molla'nın beyaz köşküdür. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın görev yaptığı yıllar 2. Abdülhamit Han'ın devri saltanatı demiş idik. Malumunuz 2. Abdülhamit Han zor bir dönemde başa geçer. Devleti uçurumun kenarındayken tabiri caizse güttüğü siyasetle, Allah'ın yardımıyla tabii, 33 sene efendim hayatta tutmayı başarır. Ve devrin paşaları vesairesiyle ihtilaflar yaşar. Bu gibi durumlarda her zaman saraydan yana olmuş 2. Abdülhamit Han'ı tutmuştur Ahmet Esad Efendi. Böyle de bir efendim hayrı ve güzelliği olmuştur. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Şu da önemli bir husustur. Kıymetli kardeşlerim, Abdülmecid Han tamiratları yaptırırken bu zatın efendim başında olduğu efendim görevlilere vefat eder.
vefat eder ve Sultan Abdülaziz tahta geçer. Ama bunlar da Medine-i Münevvere'de bir kapıya Bab-ı Mecid'i bugün hala mevcuttur. Kapı, efendim Ravza-i Mutahhara'nın ziyarete giderken hemen böyle arka taraftan giderken sol tarafta kalmaktadır. Üstte Tura'sı efendim mevcuttur. Ömer Abdülmecid diye. Şimdi Esad Efendi orada kadı demişti kıymetli kardeşlerim. Kadı ve Abdülmecid Han da tamiratları yaptırıyor. Sultan Abdülaziz tahta geçiyor. Şimdi bunlar tam Tura'yı koyacaklar. Normalde usul nedir? Yeni padişahın Tura'sının konması ama bu zatın gönlü el vermez. Yahu der bu kadar uğraştı bu zat. Efendim Cebi Hümayun'un o kadar paralar harcadı buraya hediyeler gönderdi. Ve kıymetli kardeşlerim Şeyhül Harem var. Yani o efendim harem sahasının yetkilisi, görevlisi Osmanlı tarafından. İşkodralı Mustafa Paşa var. Onunla görüşür ve yeni padişahın tahta geçme fermanının okunmasını geciktirir. Sanki hala tahtta Sultan Abdülmecid varmış gibi. Ve o Tura'yı oraya koydurur. Bab-ı Mecidi, Mecidi kapısı diye kapıya ismini de verir. Daha sonra Abdülaziz'in tahta geçtiği okunur. Bunu duyduğu zaman Sultan Abdülaziz, abisinin hukukunu koruduğu için, Abdülmecid Han'ın hukukunu koruduğu için kendisine kızmak bir yana dursun. Her zaman kendisini çok sevmiştir. İşte Osmanlı devlet ricalinin, kıymetli kardeşlerin farkındaysanız, yani hakkı, ihkakı, adaleti elde yüceltmesi bu yönden çok önem arz etmektedir. İşte bunlar da bunu başarmışlar. Bu zata asla kızmamış. Abimin bu kadar hizmetlerine mukabil onun hukukunu korudun diye Ahmet Esad Efendi'yi takdir etmişti Sultan Abdülaziz Han rahmetullahi aleyh.

Kıymetli kardeşlerim, şu kabristanlarda iken tabii insan ölümü hatırlamadan edemiyor. Hatırlamaması için aklın olmaması gerekir. Allah-u Teala buraları görüp de ibret alıp dünyadayken hayatını, kısa hayatını amali saliha ile salih amellerle müzeyyen kılan, süsleyen kullardan eylesin cümlemizi. Amin. Biliyorsunuz Osmanlı Divan Edebiyatı şairinin, efendim şairlerinin en büyüklerinden, en çok gazel yazanlarından biri Muhibbi'dir. Yani Muhibbi Mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun çok güzel bir beyti var. Şöyle der: Mülki dünya kimseye kalmaz, sonu berbat olur. Ey Muhibbi, şöyle farz et, kim Süleyman olmuşum. Aklı olan için çok, efendim, nüktedan bir beyittir. Şöyle der: Mülkü dünya kimseye kalmaz, sonu berbat olur. Dünya mülkü elden çıkacak. Sadece sağ taraftaki meleğin, meleğe yazdırabildiğin ameli salihlerin seninle gelecek. Ey Muhibbi, kendine sesleniyor. Hitabı nefs yapıyor. Ey Muhibbiciğim, ey Süleymancığım demek istiyor yani. Şöyle farz et, kim Süleyman olmuşum? Efendim Süleyman Aleyhisselam nasıl yedi iklime hakim oldu efendim? Ama fark etmedi, o da vefat etti ya. Farz et ki Süleyman oldun dünyada. Süleyman'ın mülkü bile ona baki kalmadı. Sen Kanuni Sultan Süleyman oldun, geldi Osmanlı tahtının başında bu kadar kaldın ama merak etme kardeşim, sana da kalmayacak der. Ve kendisi de biliyorsunuz Kuşey Uzdet'te rahatı bulmuş. Süleymaniye caminin arkasına sırlanmıştır. Ölümden ibret almamız için çok güzel bir beyit de bize nasihat etmiştir o yüce padişah. Rabbim dünyada bu nasihatları sem'i kabul ile, kabul kulağıyla dinleyen akıllılardan olmamızı nasip eylesin. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, dersimde adı geçen kıymetli zevaatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepiniz Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya, ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi ne buyurur? Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. İnne Lukmane, Lukmane Hakim. Duydunuz. Lukman suresi var Kur'an'da. Türkçe'de Lokman diyorsunuz. Lokman. Arapça'da O yok. Arapça'da O olmadığı için doğrusu nedir? Lukman. Mesela Hafız Efendi aşır okurken veya İmam Efendi namaz kıldırırken ve izgale Lokmanu libni dese, Lokman dese yanlış olur. Ne demesi lazım? Lukman, Lukman,
12: Lukman Arapçada, anladın mı? Mesela hepimiz yanlış konuşuyoruz yani. Ömer diyoruz. Arapçada ö yok. O var. Aslında Ömer, Ömer. Anladın mı? Diye telaffuz yok. Ona göre yanlışlar çok oluyor tabii. Başka. Lukman Hakim. Hikmet sahibi. Hikmet demek çok ince ilimleri var. Kimsede bulunmayan ilimler var. Tıpta. Tıbbı da çok iyi biliyor. İlaç yapmayı çok iyi biliyor. Bütün tedavileri biliyor. Bütün otlar onunla konuşuyor. Hangi ot neye şifa olduğunu söylüyor. O şimdi olsaydı dermansız dert kalmazdı. Hepsini tık tık tık tık. Peygamber miydi değil miydi? İhtilaf var. İki alim nebi olduğunu söylemiş ama o iki alimin görüşü çok şey bulmamış. Ondan sonra o da İmam-ı Akrime ile İmam-ı Şabi. Nebi peygamber idi demişler. İkisi tek kalmış. Cumhur ulemaya göre peygamber değil. Veli idi, Allah dostuydu, sahabeydi. Çünkü geçmiş peygamberlerle çok görüştüğü için o peygamberlerin sahabesi oldu. Veli oldu. Kadılık yaptı Beni İsrail'de. İsrailoğullarında şeriat mahkemesi yönetti. Aslında köleydi. Efendisi onu 30 miskal altına sattı. Orada da çok uzun kıssalar var. Şimdi vakit onlara tahammülü yok. Kölelikten Habeşistanlıydı. Suratı siyahtı. Yani suratı siyahtı. Bir de işte başının saçı böyle siyah üzüm gibi. Ondan sonra zenci gibi yani. Zenciye yakın. Tam zenci değil. Habeşistan'da tam zenci gibi değildi. Ondan sonra Allah ona bir ilim vermiş, bir ilim vermiş. Aman ya Rabbi, Kur'an'da onun suresi var. Lukman-ı Hakim buyuruyor ki 4000 peygambere hizmet ettim. 4000 peygamber görmüş. Beni İsrail'de bir zamanda 1000 peygamber yaşadığı var. Yoksa 224 bin peygamber ne zaman geldi? 4000 peygambere hizmet ettim ve onlardan ilim aldım. Kolay mı olacaksın hakim? Hakim demek hikmetli ilim sahibi. 4000 peygamber de benden ilim öğrendi. Bak, kaç bin peygamberle görüşmüş? 8000. Çok ilmi vardı, çok. Dünyada böyle bir şey yok. He, radıyallahu teâlâ mı denebilir? Aleyhisselam denebilirim. Burada da ulemanın ihtilafı varsa da ekseri ulema Kur'an'da ismi geçtiği için büyük de veli ve sahabi olduğu için aleyhisselam demek caizdir. Lukman aleyhisselam denebilir. Meryem validemiz mesela peygamber değildir. Ehl-i sünnetin ekseriyetine göre, cumhuruna göre. Kadından peygamber gönderilmemiş. Ama Meryem validemiz salihat-ı nisveden Allah dostları olan kadınların başında ilk üçte Hatice validemizle, Fatıma validemizle, Meryem validemiz, Asiye validemiz, Ayşe validemiz. Bunlar ilk üç, dört dünyadaki bütün kadınların en kıymetliler. Ama Meryem validemizle Nebiye değildi yani peygamber. Onun için Meryem validemize de aleyhisselam denir mi? Kadın olduğu için erkek olursa aleyhisselam, kadın olursa aleyhisselam. Denir mi denmez mi? İhtilaf var. Ama denmekte bir beis yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş, İsa aleyhisselam gibi bir nebi zişan doğurmuş. Onun için aleyhisselamdır. Lukman-ı Hakim'e de aleyhisselamdır. Ama Lukman peygamber de değildi tartışmasını açmamak lazım. Çünkü neden? Peygamber olana değildi dersen kafir olursun. Peygamber olmayana peygamberdi dersen yine kafir olursun. Tartışmalı işe girmenin bir anlamı yok. Allah dostu büyük bir zat idi. Anladım. Zülkarneyn de öyledir. Zülkarneyn Kehf suresinde geçer. O mübarek zattır, velidir, salihtir. Velakin peygamber olduğuna dair kuvvetli bir delil yok. Tartışmaya da bir lüzum yok. Ne diyor Bedü'l-Emali kasidesinde İmam Uşi Hazretleri? Ve Zülkarneyn lem yu'raf nebiyya kezel Lukman fehder an cidali. Zülkarneyn de peygamber olarak bilinmiyor. Lukman da peygamber olarak bilinmiyor. Ama sen mücadeleden sakın. Değildi, idi, değildi. Lüzum yok, tamam. Allah'ın dostu salih, mübarek bir zat. Şimdi bu mübarek zatın çok hikmetli ilimleri var. Kendisi marangozlukla meşgul olurmuş. Parasını oradan kazanırmış. Oğluna çok nasihatları var. Efendim, oğluna yaptığı nasihatların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor, Lukman suresinde. İşte birçok ayet-i kerime de geçiyor. Lukman suresinin 13. ayetinde vesaire de ve iz kâle Lukmanu libni ya buneye la tüşrik billah, Allah'a ortak koşma, inne şirkele zulmün azim, şirk çok büyük bir günahtır. İşte en büyük günah şirktir vesaire nasihatler geçiyor. Evet. Bazı rivayetlerde Eyyub Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olarak oraya şeyi naklediliyor. Ama kuvvetli rivayetlere göre oğlunun da ismi var ama tabii ihtilaflı bunlar. Yani Seharan diyen var, Mişkem diyen var, En'um diyen var, En'am diye olan. Vallahu alem. Şimdi Davud Aleyhisselam zamanında bulunuyor. Kabri şerifi bilmiyorum şu anda duruyor mu? Yani çok gitmek isterdim. Filistin'e bağlı, tabii Filistin'e, Allah Filistin'i halas eylesin. Gazze'yi halas eylesin. Yahudi'nin elinden bir an önce kurtulmalarını, özgürleşmelerini nasıl?

0: Mescid-i Aksa'yı Allah bize nasip eylesin. Amin. Evet, Remle'de kabri bu mübarek zat Davud Aleyhisselam ile görüşenlerden, Davud Aleyhisselam'dan hikmetli ilimler alanlardan. Allah Teala Lukman-ı Hakim nerede yetişti? Hangi medresede? Hangi mektepte? Ha. Lukman-ı Hakim'e Allah-u Teala bir melek gönderdi. O melek ona hikmet demek, dost doğru ilim ama ince ilim. Yani herkesin kabak gibi okuduğu, okuttuğu, bildiği cinsten değil. Derin ilimler. Hikmet aynı zamanda tıp ilmine de deniyor Arapçada. Mesela eskiden doktorlara ne derlerdi? Hekim derlerdi. Hala aile hekimliği var. Değil mi? Hükümet yaptı. Hekimlik. Ne demek? Onun aslında hakim yani. Ha, hakim. Hakim ne demek? Hikmet sahibi. Bu ne demek? Tıp ilmini de çok iyi biliyor. Efendim, tabii şimdiki doktorlar din ilimlerinde mahir değiller maalesef. Keşke olsalar ama Lukman-ı Hakim'de her türlü ilim var. İnsanlara faydalı olan. Dolayısıyla bir melek gönderdi. O melek onu bir gece sabaha kadar yetiştirdi. Ama nasıl? O okutmakla bir gece kaç saat ya? En uzun gece kaç saat yani? Bu kadar ilim nasıl öğrenilecek? Bütün dünya Lukman-ı Hakim'in ilimlerini bitiremiyor hala. Çünkü neden? Allah ona ledün ilmi öğretti. Bir melek gönderdi. Sabaha bir kalktı. Ne oldu? Ehkemu ehlil arz. Yani dünyada yaşayanların en hikmetlisi oldu. Hikmetin esas manası yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi. Yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihati yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

0: Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Mevla ittakullah, Allah'tan korkun buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullah. Çok yerde bu efendim ayetlere rastlarsınız. Çünkü yani Allah'tan korkmak, sakınmak, Mevla'nın yasaklarını işlemekten sakınmak kurtuluşa vesiledir. Çünkü bu işin başıdır. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine bir ayet-i kerimede ne buyurdu? Vettekullâhe leallekum tüflihûn buyurdu. Allah'tan korkun. Leallekum tüflihûn, umulur ki felaha ulaşırsınız. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet kıymetli kardeşlerim, yani bugünkü dersimizde inşallah bunu işleme gayret edeceğiz. Tabii Allah'tan korkmak derken yani nasıl anlamamız lazım? Allah'tan korkmak yani ödümüz patlıyor böyle olduğumuz yerde korkudan titriyoruz filan, böyle bir şey mi yani? Allah'tan korkmak aslında yani ittika, sakınmak demek. Mevla'nın haramlarını yapmaktan sakınmak. Haram sınırına girmekten sakınmak. Yani haramları terk etmek. Mevla neyi haram dediyse, neyi yasak dediyse o işleri yapmamak. Yani günah işlememek kıymetli kardeşlerim. O zaman Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yasakladığı şeylerden her kim sakınırsa o zaman dünya ahiret sıkıntılarından kurtulmak mümkün olur. Leallekum tuflihun. Umulur ki felah bulursunuz. Takva olursanız diyor. Çünkü takva ahiret sermayesi, çok büyük bir ahiret sermayesidir ve ahiret azığıdır. Ahiret azıklarımızı nereden hazırlayacağız? Bu dünya hayatından hazırlayacağız. Hani tatile giderken nasıl ki her şeyini hazırlıyorsun, bavullarını hazırlıyorsun, eşyalarını, orada ne lazım olur, ne yapmam lazım, ne etmem lazım, hepsini hazırlıyorsak aynı şekilde ahiret yolcusuyuz. Hepimiz devam ediyoruz yani. Evet, dünü geri getiremezsin. Hatta bir saniye öncesini ne yapamazsın, geri getiremezsin. Geçen geçiyor. Artık önümüzde ne kadar vakit var bilmiyoruz. Böyle bir yolculuğumuz var. Yolculuk devam ediyor. Ama şu dünya hayatındaki ahiret tedariki ne zaman son bulacak onu bilmiyoruz. İşte Mevla bakın Bakara suresi 197. ayet-i kerimede ne buyurdu? وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا Azık edinin. Ey müminler, ahiret için azık edinin. Fe inne hayra zadi, çünkü azığın en hayırlısı et takva, takvadır buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse vettequni ya ulil elbab, ey akıl sahipleri benden korkun diyor Mevla Teala. Yani emirlerime karşı gelmekten sakının. Emirlerime karşı gelmekten, yasaklarımı çiğnemekten, yani çizilen İslam'ın kırmızı çizgileri var ya, helal haram noktası var ya, işte bu çizgileri aşmaktan, haddi hududu geçmekten, Mevla'nın yasak dedikleri bir takım işleri işlemekten sakının. Benden korkun ey akıl sahipleri. Ha demek ki bunu ancak akıl sahipleri böyle yapar. Öyle akıllı olan, değil mi? Akıllı olan yani zarar göreceği bir şey yapar mı? Hani deseler sana sakın buradan gitme. Burada eşkıyalar var. Hatta ya buradaki yol, yol değil yani. Uçurum, tehlike var. Ya burada daha bir geniş yol var, daha bir rahat yol var. Ne yaparsın? Hiç oralara yaklaşmazsın bile. Yani akıllı olan bunu yapar. Yanlış yollara gitmez. Uçuruma düşeceği, sıkıntıya düşeceği, menzile varamayacağı yollara girmez. Daha rahat yola girersin. Dolayısıyla işte şeriat-ı harra caddesi var. Ha, akıllı olan da ne yapar? Sakınır. Mevla'nın yasak dediği yollardan, uçuruma giden yollardan, menzile varılamayacak, akıbeti kötü olan yollara girmekten akıllı olan sakınır. Allah'tan korkmak bu demektir yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevla'nın yasakladığı yollara girmemek, yasakladığı işleri yapmamak. Takva budur işte aslında. Hani takva diyoruz ya. Takva deyince zannediyorsun yani takva ehli yani böyle olamayız. Çok yukarıda, çok farklı bir tavır, davranış değil ya. Takva nedir? Mevla'nın haram dediklerini yapmamaktır. Yanlış dedikleri işlere tevessül etmemektir. Evet, sakınmak. haramlardan sakınmak. Yani ahirette de, aslında dünyada da ahirette de bize zarar verecek olan şeylerden sakınmaktır. Bunu yapana da müttaki denir. Aslında herkesin müttaki olması lazım. Herkesin takva olması lazım. Ben Müslümanım diyenlerin alameti farikası olması lazım. Bu takvanın 3 mertebesi vardır. Efendi Hazretlerimiz anlatırdı. Takvanın 3 mertebesini kürsülerden çok anlatmıştır. O 3 mertebeyi kısaca şöyle gözden geçirelim. Birinci mertebe, yani birinci takva mertebe, bir kimse iman eder, yani kelime-i şehadet getirir, iman eder. Ha, ondan sonra da küfre sokacak bir takım itikatlardan, sözlerden, tavır ve davranışlardan da ne yapar? Uzak durur. İşte bu kimse ne yapmış olur? Ebedi cehennemden kurtulmuş olur. Ebedi cehennemden. Yani imansız giderse ebedi cehennem var. Ha, şimdi kelime-i şehadet getirdi. İtikadını bozacak işlere tevessül etmedi. Efendim, harama helal, helale haram gibi sözler söylemedi. İtikadında efendim harama, küfre düşecek inançlardan uzak durdu. Bir takım küfre götürecek sözlerden ve davranışlardan uzak durdu. Ha, bu kimse işte takvanın birinci basamağı. Ebedi cehennem adabından kurtuluyor. İşte buna işaret eden ayet hangisi? Estağfirullah. Ve elzemehum kelimete takva. Evet. Fetih suresi 26. ayet-i kerimede Mevla buyuruyor. Allah-u Teala onlara takva kelimesini, yani hangisi o takva kelimesi? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti ilzam buyurdu. İşte bu ayet o mertebeye ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani bir gayrimüslim, bir yabancı bile, değil mi? Mesela Müslüman olsa ne yapıyorsun? Önce bir kelime-i şehadet getirtiyorsun. Hani müftülüklerde iman eden, efendim ve medyaya düşen bir takım şeyler görüyoruz. Memnun oluyoruz, değil mi? Yani insanların iman etmesi, ebedi kurtuluş, efendim saadetine talip olması önemli şeyler. Yani o iman kelimesi. Neymiş o? Kelime-i şehadet. Buyurun bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri son nefesimize de bu kelime-i şehadeti böylesine kolay söylemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet, işte bu kelime-i şehadeti getirdiği zaman, işte bu hangisi bu? Efendim Mevla'nın ilzam buyurduğu, efendim takva kelimesini ilzam buyurduğu o kelime. Kelime-i şehadeti getirdi, dille ikrar, kalbe tasdik etti. Ne oldu şimdi? Mümin, Müslüman oldu. Yani bunu yapan her Müslüman aslında birinci derece takva. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani takvanın birinci basamağındadır diyelim. Eğer imanını muhafaza eder ve bu imanla ölürse mutlaka cennete gider. Ha, şimdi bu adam günah işlerse, hatalar yaparsa, yanlışlar yaparsa, şimdi takvanın birinci basamağı ama 3 basamak var. Değil mi şimdi? Ha, iman etmiş ama yanlışları var, eksikleri var, noksanları var. He? Mevla'nın bazı efendim yasak dediği, haram dediği şeyleri işliyor. Bunlara tevessül ediyor. Ha, şimdi bunları yapmış. Tevbe de etmemiş olsa takvanın birinci basamağı olan imanını muhafaza eder ve böyle ölürse ne oluyor? Ebedi cehennemde kalmaz. Ama tabii ki Mevla dilerse affeder ama affetmezse, çünkü tevbe etmemiş adam, cehenneme girer, günaha kadar yanar ve ondan sonra ebedi cehennemde kalmaz. Muvakkat olarak kalır ve cennete gider. Yani günaha kadar azap görür. Fakat şunu da arz edelim. Bir kimse düşünün ki Müslüman ama ibadetleri yapmıyor, tevbe etmiyor, haramlardan kaçmıyor, isyanın efendim dibine kadar dalmış. Şimdi böyle bir kimsenin son nefese kadar da bu iman kelimesini muhafaza etmesi de kolay değil, onu da ifade etmiş olalım. Ama takvanın birinci basamağı bu. Kelime-i şehadet getirdi, iman etti, itikadı bozacak efendim bir takım sözlerden, küfre düşecek itikatlardan, sözlerden uzak durdu ve bu imanı muhafaza eden. Bu adam ne olmuş oldu? Birinci derece takvanın, efendim takvanın birinci basamağında. Peki ikinci derece takva hangisi? O da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden uzak durmak. İşte takva bu. Yani Mevla'nın emrettiği takva da bu. Zaten Mevla bunu istiyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler hitabını duyduğunuz zaman ardından ya emir gelecek ya nehi gelecek. İşte mesele nedir zaten? Bunu yapabilmek. Demek ki ikinci derece takva haramlardan kaçmakla olur. Allah'ın emirlerini tutmak, haramlarından da kaçmak. Evet kıymetli kardeşlerim, bu da hangi ayetle ifade ediliyor? A'raf suresi 96. ayeti kerime, efendim, ikinci derece takvaya işaret etmektedir. Efendi Aleyhisselam'ımız böyle anlatırdı. O ayeti kerime ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ diye devam ediyor. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى, şayet kariyeler, beldeler, ülkeler, neyse, ahalisi, bir yöre halkı yani, amenu, şayet iman etseler, vettekav ve takva sahibi olsalardı, ne yapardık? Lefetehna, elbette açardık, aleyhim onlar üzerine, berekatim mine semai ve dard, göklerin ve yerin bereket kapılarının üzerlerini açardık. Yani ne demek? Gökten bereketli yağmurlar yağdırır. Yerden, topraktan efendim nebatat bitirir. Pek çok efendim erzakı Mevla yetiştirir ve orada sıkıntı olmaz, bolluk olur, bereket olur yani. Yoksa yağmurlar yağar ama sel olur, felaket olur, bereket olmaz. Ha, demek ki burada Mevla ne yapıyor? Eğer kariyeler, beldeler ahalisi iman etseler ve takva olsalar diyor. Evet. Öyle olursa o zaman demek ki bolluk olacak, bereket olacak, maişet derdi sıkıntısı olmayacak. Toplumlar içinde düşün, fertler olarak, aile efendim bireyleri olarak da düşün yani. Çünkü Efendi Aleyhisselam'ımız bakın ne buyurmuştu? Siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Kuşları Mevla nasıl doyuruyor? Bak Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir takım ayeti kerimelerde takva olanların maddi yönden, rızık yönünden sıkıntı çekmeyeceklerini beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın, şimdi tam aslında yeri geldi, o hadis-i şerifi okuyayım. Yani Efendi Aleyhisselam'ımız buyurmuştu ya, siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Tabii neye göre söylüyor bunu? Efendi Hazretlerimiz hadislere göre söylüyor. Ayetlere göre söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın beyanı ne buyurdu? لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz. Bize söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Mevla'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Allah-u Teala kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırırdı. Onlar nasıl rızıklandırıyor? Tadu himasen ve teruhu bitanen. Onlar sabah aç çıkıyorlar, akşam tok dönüyorlar. Yani mesela felanca kuşun mesleği ne? Hangi kuş hangi mesleği yapıyor? Hangi sanatı yapıyor? Ofisi var mı? Fabrikası var mı? Nerede üretim yapıyor? Nerede tüketim yapıyor? Anlıyor musun? Ha bak, hepsi sabah aç çıkıyor, akşam tok dönüyor. Hem de yavrusunu ne yapıyor? Ağzında getiriyor, böyle gagasıyla onu besliyor. İşte takva olsanız Allah sizi böyle besler diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Aleyhisselam'ımız da o hadis-i şeriften demek ki alarak siz takva olsanız Allah sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Yine bir defasında şöyle buyurmuştu. Takva olursanız Allah-u Teala Hazretleri ayağınıza çamuru dahi bulaştırmaz. Ayağınız çamura değmez. Allah öyle yardım eder. Allah öyle yardımcılar gönderir. Allah öyle işinizi rast getirir. İşte dedik ya, ayetlere göre konuşuyor Efendi Hazretlerimizle. Bakın Talak Suresi 2. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu? Estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkarsa. Allah'tan korkarsa yani haramlardan sakınırsa, yani takva ehli takva olursa yec'al lehu mahraca, Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder ve yerzuku, onu rızıklandırır. Ne taraftan? Min haythu la yahtesib, hiç ummadığı taraftan. Yani umduğu taraftan zaten umuyorsun. Anlıyor musun? Zaten oradan kazanırsın da hiç ummadığın taraftan da Allah rızıklandırır buyuruyor. Talak suresi 2. ayet. Başka bir ayet okuyalım. Yine Talak suresi 4. ayet-i kerimede. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkar, takva olursa يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Allah işlerinde ona kolaylık verir. Anlıyor musun? Allah sana kolaylık verdi mi? O dağdan bayırdan aşırırsın işini. Öyle demiş. Allah yardım ederse dağdan bayırdan aşırırsın işini. Yardım etmedi mi de muhallebi yerken kırarsın dişini demiş yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim kendisinden hakkıyla korkan, takva ehli, müttaki kullarından olmak nasip eylesin. Mevla'nın emirlerini yaparken ve yasaklarından kaçarken de haz alarak, lezzet alarak Rabbim böyle emretmiş, hazıyla, o duyguyla bu emirleri yapmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Mevla ayağımızı çamura değdirmez. Mevla kuşları doyurduğu gibi bizleri doyurur. Mevla hiç ummadığımız yerden bizleri rızıklandırır. Allah işimizi rast getirir, işlerimize kolaylık verir. Bereket kapılarını açar ama iki şart koymuş. İki şart neydi o? Âmenu ve ettekav. Evet. Ayette öyle buyuruldu ya. Velev enne ehlel kura, eğer kariyeler ahalisi amenu, iman etseler ve ettekav, takva olsalardı. Şimdi tabi iman ettik mi ettik elhamdülillah. Hepimiz imanlıyız. Ben gavurum diyen yok. Ne kadar gavurluk yapsa da ben gavurum diyene rastlayamazsın. Ha Müslümanız tamam elhamdülillah. Ama ikinci şart neydi? Takva olmak. Haramlardan sakınmak konusu. İşte bu şartta noksanlarımız çok. Evet kıymetli kardeşlerim. Noksanlarımız var. Yani haramlardan kaçmak konusunda. Yanlışlara düşmemek konusunda. Değil mi? Belki namazını kılıyorsun ama belki namazını kılıyorsun. Belki tesettürlüsün ama İş paraya gelince, pula gelince haram helal kimse demiyor, dinlemiyor yani. Müslümanım diyorsun ama milleti mağdur edebiliyorsun, çalabiliyorsun, çırpabiliyorsun. Borsalar, fonlar, bilmem neler bütün Türkiye'yi mağdur edecek, sıkıntıya sokacak işlere tevessül edebiliyorsun yani. Şimdi demek ki Allah'tan korkmak deyince ay ben çok korkuyorum demekle olmuyor bu iş. Mevla'nın emirlerini tutmakla oluyor. Çok misaller var kitaplarda. Tarihi süreç içerisinde. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece tebdili kıyafetle geziyor. Yani halkın derdi nedir, sıkıntısı nedir? Anlıyor musun? Hani millet rahat rahat uyuyabilsin. Eşkıya var mı? Efendim şehre saldıran var mı? Arsız hırsız var mı? Evlerinde derdi olan, hasta yatan, ağlayan, inleyen, sızlayan kimseler var mı? Yani onların derdiyle meşgul olmak için. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletin güneşi ne buyurmuştu? Kenarı Dicle de aşırsa bir kurt koyunu Abdülilahi Ömer'den soracak onu. Bu duygularla böyle bir yönetim tarzıyla ve sokaklarda öyle dolaşıyor tebdili kıyafetle. Baktı ki gece vakti herkes evlerine çekilmiş. Fakat bir evden bir ses geliyor, bir konuşma. Evin bahçesinde bir anayla bir kız konuşuyorlar. Anası diyor ki, kızım diyor, süt biraz az. Hani inek az süt verdi. Bunları da ne yapacaklar, satacaklar. Biraz diyor, su koy diyor. Yani süte biraz su katalım. Ne yapacak? Süt diye satacak yani. Bu sefer kız da diyor ki, ana, niye öyle diyorsun? Yani süte su katılır mı? Halife-i müminin, Halife Ömer bu işleri yasaklamadı mı? Alavere, dalavere, aldatan bizdendir. Resulullah buyurdu. Hazreti Ömer bunu yasaklamadı mı? Yani şimdi biz nasıl yaparız bunu? Aman kızım, gecenin bu vaktinde Ömer nereden bizi duyacak, nereden bilecek? Kim bilir kaçıncı uykusundadır o? Bak, Hazreti Ömer duvarın dibinde duyuyor sesi. Anladın mı? Onlar konuşurken o da oradan duyuyor. Öyle deyince kız ne dedi? Ana, belki Ömer uyuyordur ama onun Rabbi de uyuyor mu? Ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok duygulandı. Evi tespit etti. Burası neresi? Hangi sokak, hangi cadde, hangi bölge, hangi lokasyon? Daha sonradan o evde kim yaşıyor? Kim var? O kız kim? Baktı ki hakikaten evlenecek yaşa gelmiş, iffetli, namuslu, asaletli, güzel bir kız. Onu oğlu Asım'a aldı. Gittiler, istediler. Anlıyor musun? Hazreti Ömer'deki kriteri görüyor musun? Bak, oğluna nasıl bir kız alıyor? Ha, ne oldu sonra? Asım'ı, oğlu Asım'ı evlendirdi onunla. Bu izdivaçtan bir kızları oldu. O kız da, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh torunu, onu da evlendirdiler. O izdivaçtan da birisi oldu. Kim o? Ömer İbni Abdülaziz. Ya, demek ki Ömer İbni Abdülaziz hakkında da ne denir? Yani 5. halife diyenler de var. O da acayip bir adil halife. Acayip zat. Demek ki yani böyle dürüst, adil, omurgalı olabilmek, bak nereden geliyor? Soyun önemli, sopun önemli. Anan, baban, deden önemli yani bu işler. Görüyor musun? Orada o gece süte su katmıyor. Ve onun Allah'tan işte korkması, o şekildeki tavrı ona nasıl bir kader yolu çiziyor, nasıl kapılar açılıyor. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh bir zata gelin oluyor. Ömer İbni Abdülaziz gibi tarihe geçen adil bir şahsiyete de ne yapıyor? Büyük anne oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte Allah'tan korkmak. Allah'tan korkacağız yani. Hani bunu anlatınca tabii Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma acayip adamlarmış hakikaten. Yani şimdi tabii bu haberleri duyunca, şu günümüze baktığın zaman, bir takım haberleri duyduğun zaman, insanların çalmak çırpmak için bin türlü entrika çevirdiği bir dönemde, yani öyle ya, şimdi deprem yardım diye milletten topluyorsun, götürüyorsun, kumarda yiyorsun ya. Nasıl bir şey değil mi şimdi? Sana makam verilmiş, mevki verilmiş, sen onu kullanarak yok borsalar, yok fon, yok bilmem ne, yani bütün bir milleti mağdur ediyorsun, umurunda olmuyor yani. Ya nasıl umurunda? Çok üzülüyordur filan. Şimdiyi söylemiyoruz. Çok üzülsen bu işlere girer misin? Allah'tan korkan bir adam bu işlere tevessül eder mi yani? Sorsan herkes Allah'tan korkuyor. Ama bak gece vakti süte su katmıyor, bak görüyor musun? Onun için su koymuyor ya süte. Hiçbir Müslüman su koyvermemeli. Su koymayacağız. Sütü sen bütün ticari işlerini düşün. Para düşün, mal düşün, mevki düşün. Su koymayalım. Su koyvermeyelim. Süte su katmayalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a, o da bir defasında arkadaşlarıyla bir yerdeler, baktılar. Bir çoban sürülerini otlatıyor. Neyse onun yanına geldiler, konuştular. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh çok beğendi onu böyle. Çok takva bir genç çoban, çok dürüst. Dedi ki ya seni çok sevdim. Şuradan dedi bir koyun kes de. Şurada çevirelim yani pirzola yapalım, yiyelim. Parasını da sana vereyim, hem de yüksek bir meblağ. Yani 10 liraysa ben sana 50 lira vereyim misal. Dedi ki ben dedi emanetçiyim. Yani ben koyunların sahibi değilim. Ben emanetçiyim. Dolayısıyla bu dedi o yetki yok bende, kesemem. Aman dedi yani bu kadar koyundan sahibinin ne haberi olacak? Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor. Tabi deniyor onu aslında. Hiç öyle bir şey yapar mı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a? Ama dedi ya sahibin ne haberi olacak sen dedi yani. Şöyle durdu çoban. Dedi ki ya Allah nerede? Ya Allah nerede? Sahibi yok. Ama kainatın sahibi Hazreti Allah görüyor, biliyor ve mahkeme-i kübrada hesabını soracak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh tabii çok hoşuna gitti. Ne yaptı sonra? Onun sahibini buldu. O sürünün sahibini. Sürünün hepsini satın aldı. Çobana hediye etti. Ya. Ne adamlar. Diyor musun? O tarafa bak bir başka Müslüman, bu tarafa bak bambaşka bir Müslüman. Takva dediğin zaman işte insanın gözünde bunlar canlanıyor. Ama bugün konuştuğun zaman herkes Müslüman, herkes takva, herkes evliya. Yani lafta, lafta. Hele bir konuşurken, hele bir internette herkes mücahit. Konuşmaktan yaşamaya fırsat bulamıyoruz İslam'ı. Böyle bir döneme geldik ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii konuşacağız, tabii ki anlatacağız ama sadece konuşmakla olmuyor. Yaşayacağız. Amel safhasına koyacağız. Bak tamam Müslümansın ama birinci takvanın birinci basamağında olursan eğer amel etmediğin zaman bu imanı muhafaza etmek çok zor yani. Onu diyoruz. Çünkü iman bir mum düşün, bir lamba düşün, ameller, ameli salihler de onun etrafındaki koruması gibi. Eğer onun etrafında bir koruma olmazsa, bak lambalar yanıyor mesela, etrafında koruması var mı? Var. Olmasa bir rüzgar esse, burası gene muhafazalı ama bir rüzgar esse, rüzgarı da boşver dedin mi söner. Anlıyor musun? Onun için madem iman ettik pamuk ipliğine bağlı olmamalı. Evet kıymetli kardeşlerim. Üçüncü derece takva. İkinci dereceyi de anladık. Allah-u Teala'nın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Üçüncü derece takva. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra iman etmişsin, haramlardan da kaçmışsın. Tabii aslında şunu da arz edeyim. Takva dendiği zaman aslında takva ehli şu demek. Takva sakınmak ya. Haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmak demektir yani. Çünkü hani bir adam namazını kılan bir adam. Namazını kılıyor, hacca gitmiş, umre yapmış falan. Bu adama takva diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bak Allah'ın emirlerini yapan adamlara demiyoruz aslında takva. Haramdan sakınana. Niçin? Adam namazını kılıyor ama faiz de yiyor. Adam vaaz dinliyor ama şarkı türkü de dinliyor. Anlıyor musun? Yani her şeyi yapıyor. Camide de var görüyorsun, meyhanede de görüyorsun. Sohbet meclisinde görüyorsun, konser salonlarında da, tiyatro sinema salonlarında da görebiliyorsun. Demek ki takva haramlardan sakınan. Haramdan sakınan adam zaten namazını haydi haydi kılar. Anlıyor musun? Ama şimdi biz tabii genel olarak hani takva mertebesi deyince tabii emirleri de tutmak zaten o bu işin zımnında var. Hani onu söylemiyorsak yani ya işte bazen söylemiyorsun haramlardan sakınmak diyorsun. Zaten haramdan sakınan emirleri yapar. Ama her emri yapan haramdan sakınmıyor. Bunu demek istiyorum ya. Namazını da kılıyor, hacca da gitmiş, yalan da söylüyor. Harama da bakıyor. Çalıyor, çırpıyor. Şimdi görmüyor musun yani bu dümenleri yapanlar bugün paraları götürenler, cukkalayanlar, hortumlayanlar Müslümanım demiyor mu? Sorsan herkes Müslüman. Belki namaz da kılıyordur. Hatta umrelerde resimlerini görüyorsun yani. Umrede resmini görüyorsun ama daha gelir gelmez bakıyorsun ne kadar haram Mevla'nın haram dediği şey varsa yaptıklarında görebiliyoruz bazılarında. Demek ki bunu da böyle anlayalım. Şimdi üçüncü derece, takvanın üçüncü derecesi, işte burada daha bir hase var, özellik var. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra ne yapacak? Kalbini de Mevla Teala'dan meşgul edecek, alıkoyacak her şeyden sakınmak. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu tabi çok önemli. İşte bu ayete de hangisi işaret ediyor? Ali İmran suresi 102. ayet estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, hakka tukatihi hakkıyla, gerektiği gibi Allah'tan korkun, sakının. İşte hakiki takva, gerçek takva bu. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkmak, sakınmak. Tabi bu ayet-i kerime gelince sahabe-i kiram o kadar ibadet ediyorlar ki yani Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının. Ne yapalım? Zaten haramlardan sakınıyorlar. İbadete ağırlık veriyorlar. Hatta o kadar ibadet ediyorlar ki ashab-ı kiramın dizleri, alınları ibadetten neredeyse yara olacak. Aşınıyor yani. Hani tahammül sınırlarını zorlarcasına bir ibadet, taat. Ne zamanki Tegabun suresi 16. ayet-i kerime geliyor. Estağfirullah. Fettekullâhe mestetâtum vesma'û ve ati'û. Fettekullâhe mestetâtum. Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun. O halde Allah-u Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Veşma'u dinleyin. Ve yati'u itaat edin. Evet, bu ayet gelince tabii rahatladılar. Yani gücün yettiğince haramlardan sakınmak, ibadetleri yapmak lazım. Veşma'u dinleyin buyuruyor Mevla. Ayeti dinle, hadisi dinle. Ne buyuruldu, ne duyuruldu, ne yapmam gerekiyor? Ve yati'u ve nabın, ona da itaat edin buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki üçüncü derece takva, iman edecek, emirlere yapışıp haramlardan kaçacak, ilk iki dereceyi ne yapıyor? Cem ediyor. Üçüncüsü de kalbini Allah-u Teala hazretlerinden meşgul edecek, alıkoyacak. Ne yapıyor? Her şeyden ne yapıyor? Sakınıyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Yani bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu derecelere ulaşmak için, bu makamları tahsil edebilmek için gerçekten takva olmak istiyorum. Hakkıyla Allah'tan korkmak, emri neyse onu yerine getirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani böyle diyenlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Kul harama düşmemek için şüpheli olandan da sakınmadıkça takva sahibi olamaz. Buraya girmek için demek ki şüpheli olan şeylerden de ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Şüpheli olan şeyler. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Helal olan şeyler bellidir, haram olan şeyler de bellidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onu açıkça beyan etmiştir. Haramlar bellidir. Efendim helaller de bellidir. Ve beynehuma, bu ikisi arasında vardır. Yani haram ve helal arasında müştebihatün, bir takım şüpheli şeyler vardır. Yani haram mıdır, helal midir? Burada ne var? Bir soru işareti var. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanlardan çoğu da bunu bilmezler. Şüpheli şeyleri haram belli. Helal de belli. He? Faiz haram belli. Rüşvet haram. Efendim domuz eti haram. Zina haram. Anlıyor musun şimdi? Haram belli, helal belli. Ha, aralarında bir takım, bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu da bunu bilmez. Ama işte buna dikkat eden, hani bilmez derken, yani şüpheli, yani haram helal mi bilmiyorsun? Haram değil, madem haram değil, yapıyorsun, yiyorsun, ele geçiriyorsun. Hani haram değil ya. Şimdi diyor ki, femenitte, ama bu nedir? Helal, kesin helal olduğunu da bilmiyorsun. Ne oldu şimdi? Şüpheli oldu. Bir soru işareti oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Femen itteka eşşübuhat. Her kim bu şüphelilerden sakınırsa. Yani madem şüpheli, tamam haram olduğu belli değil ama kesin helalde diyemiyorsun. Madem o zaman bu işten sakın, bu işi yapma deyip ne yapıyorsun? Uzak duruyorsun. İşte bu kimse istebra li dinihi ve irdihi, dinini ve ırzını korumuş olur diyor. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini de ırzını da korumuş olur. Çünkü şüphelilerden kaçan kimse harama düşmekten uzak olacağı için, yani helal miydi haram mıydı? Sen zaten hiç bulaşmıyorsun bile. Madem böyle bir risk var, nasıl ticari işlerde risk varsa girmiyorsun? Madem böyle bir risk var, öyleyse hiç bulaşmıyorsun. O zaman ne yaptın şimdi? Zarar etmekten zaten direkt korunuyorsun. Dinini koruyorsun. Ha bir de o şüpheli şeylere bulaşmadığı için de insanların kınamasından, onun hakkında ileri geri konuşmasından da ırzını korumuş oluyor. Onurunu, itibarını ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, şüpheli şeylerden sakınmak. Bakın İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, onun döneminde Kufe'de, Kufe'nin köylerinden işte bazısında haydutlar, haramiler köyleri basmışlar. Efendim köylülerin işte davarlarını, kuzularını, koyunlarını çalmışlar. Tabii bu haber yayıldı. Artık bayağı bir koyunlar çalındı, edildi. Şimdi İmam-ı Azam ne yapıyor biliyor musun? Bakın 7 sene o çalınan koyunlar, hani 7 sene hiç koyun yemedi. Niçin? O çalınan koyunlar olur da dolaylı da olsa benim soframa gelir de o yediğim koyun eti belki o çalınan koyunlardan gelir. Çünkü o da ne yapacak? Ona satacak. Efendim buna verecek. Bilmem ne yapacak. Ama neticede ilk sahibinden çalınmış bu. Bunu da duymuş. 7 sene koyun yemiyor. Niçin 7 sene? Çünkü koyunlar en uzun yaşayan 7 sene yaşarmış. Ha, dolayısıyla o çalınan efendim jenerasyon diyelim. Hepsi öldükten sonra, kesildikten, yendikten sonra artık velev ki koyun eti gönül rahatlığıyla ondan sonra yemeye başlıyor. Yani şu takvaya bakar mısın? Şu hassasiyete bakar mısın yani? Anlıyor musun? He? Hemen şu kapının önünde çalınsa, şurada bir şey yesen, bu ondan değildir canım. Hani biz hemen fetva veririz yani. Zaten işine gelen bir mevzu varsa onun fetvasını bulursun sen. He? Bir hoca bulursun ya. O kadar çok hoca var ki her şeye fetva veren adam bulursun. O kadar rahat fetva veriyorlar. Niçin? Allah korkusu kalplere tam yerleşmemiş onun için. Ya yap canım ne olacak ya? Öyle mi? Eskiden bu kadar ulema, bu kadar şüleha soruyorlar diyorlar bu konuda ne diyorsun? Caiz mi değil mi? O da ne diyor? Felen kitabın İbn Abidin'in felen cildinin falan sayfasında bulursun oraya bak diyor. Genelde tam söylemiyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları var. Her kim fetva konusunda böyle cesaret dağıtılırsa biliyor ya şimdi her şeyi biliyor ya. He? Cehenneme ilk atılan işte o kimseler. Senin bu işe atılman cehenneme atılman gibi. Yani şimdi herkes yani ne kadar meraklı işin ehli olsun olmasın yani. Maalesef böyle bir durum var kıymetli kardeşlerim. Yani ne dedik? Yani herkes bir iş yapacak. He? Bir de öyle bir anlatıyor ki yani sen ona helal diyebil diye olayı öyle bir anlatıyor ki madem kardeşim böyleyse olay bana sormana gerek yok ki. Zaten belli bu. He? Öyle bir anlattın ki benim helal dememi istiyorsun. Yani ahiretteki azabına seni ortak etmeye çağırıyor. Efendi Hazretleri Kudüs'e sırrı sohbet ederken gelmiş. Efendim caminin kapısında bizim mollalardan birine soruyor. Diyor ki bu konuda ne diyorsun diyor caiz midir değil midir? Dedi ya buraya kadar gelmişsin dedi giriş yerde Efendi Hazretlerine sor. Dedi ona sormayayım ya. Niye? Haram der dedi. Anlıyor musun? Efendi Hazretleri haram dermiş onun için sormuyor. He? Efendinin haram dediğine bu helal mi diyecek? Allah'ın haram dediğine kim helal diyecek? Ya helal diyecek hoca bulursun da bazı hocalar... Bu işlerde bocalar. Anlıyor musun? Onun için kıymetli kardeşlerim yani hele bir de helal haram belli değil şüpheli. Bunlardan da kaçınmamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Efendi Hazretlerimiz demişken Efendi Hazretlerimiz de çocukluğunda efendim sürüleri otarmış onları gütmüş böyle bir efendim peygamber mesleğidir ya çobanlık. Neyse bir gün sürüleri getiriyor, koyunları getiriyor, efendim inekleri getiriyor. Annesine diyor ki anneciğim diyor bu ineğin sütünden diyor bana içirme diyor. Niye yavrum? Çünkü diyor komşunun diyor tarlasından merasından biraz yedi. Hani zapt edememiş o tarafa dalınca onu oradan çıkarasıya kadar demek birkaç efendim yemiş oradan. E şimdi yiyince ne oldu şimdi? Başkasının tarlasından yemiş oldu. E şimdi o ot ne olacak? Süte de gidecek. He? O sütten bana içirme diyor. Görüyor musun? Hani bir söz vardır adam olacak çocuk diye. Daha o yaşlarda kalbinde böyle bir ittika var. Böyle bir harama karşı bir hassasiyet var. Böyle bir şüphelilerden uzak kalma gayreti var. Tabii ki annesi de elbette gider komşudan böyle böyle bir durum olmuş hakkını helal et. Tabii helallaşmıştır. Anlıyor musun? Ha, onun lafı bile olmaz belki ama buradaki hassasiyetten bahsediyorum yani. Evet kıymetli kardeşlerim yani büyükler böyle. Çok dikkat ediyorlar. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da bir kölesi vardı. Tabii onun yemeklerini yapar, bir şeyler getirir, ikram eder. Efendim idi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sorardı. Bunu nereden aldın, bunu nasıl yaptın? Hani şimdi var ya bir söz, üzümü niye bağını sorma diye. He? Böyle bir şey var mı? Müslümanın literatüründe böyle bir söz olmaz. Üzümü niye bağını sorma olur mu? Önce bir sor bakalım ya. Nereden geldi? Helal midir? Haram mıdır? Anlıyor musun? Dolayısıyla neyse bir gün süt getirdi. Sütü de sormayı unuttu. O anda demek bir harareti mi var, yorgunluğu var. Sütü hemen içti. İçtikten sonra dedi ya sen bunu dedi nereden aldın dedi. Dedi ki efendim ben onu dedi cahiliye döneminde dedi kahinlik yapıyordum. Birinin de bu yönde işini gördüm. O zaman alacağım vardı. Şimdi gördüm dedi o alacağımı mukabil bu sütü aldım deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öyle bir üzüldü ki. Yani dedi sen ne yaptın ya? Beni helak edeceksin sen. Ve parmağını ağzına sokuyor. Hatta kitaplarda bazılarında diyor ki neredeyse elinin bileğine kadar sokacak yani. Hani sokuyor ki böyle mideyi harekete geçirsin. Hem midesi ayağa kalksın da. Efendim o içtiği süt hepsini istifra etti. Hepsini istifra etti. Sonra dedi ki ya Rabbi damarlarıma karışan ve gücümün yetmediği kısım içinde sana sığınıyorum ya Rabbi. Çünkü haramla beslenen vücut ancak cehennemde erir. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla büyükler böylesine hassas, böylesine dikkatli, böylesine haramları bir kenara, şüphelilerden de böylesine aslandan kaçar gibi kaçıyorlar. Çünkü onlar ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının, korkun ayetinin muhatabı olmak için. O emri yerine getirebilmek için. Takvanın üçüncü basamağına, üçüncü derecesinde olabilmek için demek ki kıymetli kardeşlerim. Tabii Allah'tan korkmak, takva olmak. Bunun hakkında tabii takva hakkında çok tanımlar vardır, çok tarifler vardır. Bir tanesini arz edeyim. Takva nedir? Denilmiştir ki ve en yarake haytu emrake ve en yefnideke haytu nehake. Ve en yarake haytu emrake. Allah Teala'nın emrettiği yerde seni görmesi, emrettiği yerde seni görmesi ve en yefnideke haytu nehake nehyettiği yerde seni kaybetmesidir. Yani görmemesidir. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Görünmemen gereken, gitmemen gereken demek ki adresler var arkadaşlar. Ha, yanlış adresler var demek ki oralarda olmamak. Neymiş takva? Allah seni nerede görmek istiyorsa orada gözük. Nerede görmek istemiyorsa orada gözükme. Şurada görmek ister mi Mevla Teala? Elbette. He? Hem de razı olur, hem de memnun olur, hem de efendim mükafata nail olursun yani. Ama yanlış adreslerde, haram olan mekanlarda Mevla görmek ister mi? İstemez. Orada bulunmayacaksın. Ölmek istemediğin yerde bulunmayacaksın. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Bakın az önce okuduğumuz hadis-i şerifin sonuna doğru da ne buyuruldu? Ela, iyi dinleyin, kulak verin. Ve inne li kulli melikin himen. Her bir melikin, hükümdarın neyi vardır? Bir korusu vardır, korusu. Yani girilmesi yasak bölgesi, sınırı, hududu vardır. Ela, iyi dinleyin, yine kulak verin. Ve inne himallahi meharimuhu, Allah'ın korusu yasak bölgesi de meharimuhu, haramlarıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim, yani yasak bölgesi haramlarıdır. Haram kıldığı şeyler Mevla'nın demek ki neyi oluyor? Yasak bölgesi. Öyle ya şimdi hani meliklerin, efendim padişahların hani sınırı vardır derken günümüze göre düşün, her devletin bir sınırı var mı? Var. Devletlerin sınırları vardır. Dolayısıyla o sınırı elini kolunu sallayarak geçebilir misin yani? He? Gitmek istiyorsan usulü var, efendim şeyi var, pasaporttur, vizedir, şudur budur neyse. Ama yasak olan yerden geçemezsin. Orada bir sınır var. Mayınlı bölge var, yasak bölge var. Oradan geçmeye çalışırsan he? Ne yapıyor seni oradaki nöbetçi asker uyarıyor. Dur, ikaz ediyor. Eğer sen bunu, bu ikaza kulak vermezsen kurşunu yersin. Eğer sen efendim o sınırı aşarsan, mayınlı bölgeye girersen patlarsın. Yani bunun cezasını, karşılığını görürsün. İşte nasıl ki Nasıl ki bir takım sınırlar varsa, nasıl ki bir takım yasak bölgeler varsa, girilmemesi gereken, yasak olan, aşılmaması gereken sınırlar varsa, Allah'ın aşılmaması gereken sınırlar da vardır. Bunlar neymiş? Haramları. Mevla'nın haramlarıdır. Haram bölgesine girmeyeceksin. Ya Hoca Efendi öyle diyorsun da, he? Hani sınırı geçerken askerin ikazı var, dur ikazı var. Durmadın, kurşunu yedin. E demek ki biz Allah'ın sınırlarını aşarken çok sınır aştık gibi geliyordu ama demek hiç sınırı aşmamışız. Hiç ikaz almadık çünkü. Öyle mi zannediyorsun? He? İşte neyi anlatıyoruz? Allah'ın ikazlarını anlatıyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun Mevla buyuruyor ya. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler buyurduktan sonra ardından ya bir emir ya da bir nehi geliyor ya. İşte Allah'ın sınırları odur. İyi ama dur ikazı tamam yapıldı da. Hiç kurşun yemedik. Ha sen şimdi tabii dünya sınırlarını aşarsan kurşun yiyorsun da. Yasak bölgeleri aştığın zaman cezasını görüyorsun da sen Allah'ın sınırını aştığın zaman veya ben veya biz her sınırı aştığımızda kurşun yeseydik var ya kevgire dönerdik ya. Ama Mevla ne yapıyor? Mühlet veriyor. Mevla bize müsaade ediyor. Belki tevbe ederler, belki dönerler, belki haramlardan, yanlışlardan, isyanlardan, zulümlerden vazgeçerler diye. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Mevla buyuruyor. Eğer Allah-u Teala insanları yaptıkları günahlar sebebiyle yakalayacak, cezalandıracak olsaydı مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı diyor. Sen bugün şurada yapılan günahların emin ol bütün dünyayı batıracak günahlar işleniyor. Mağduriyetler yaşanıyor. Müslümanım deyip de Müslümanım diyorsun, umrelerde resimler çekiniyorsun, efendim tesettürün var, bilmem neyin var ama öyle işlere tevessül ediyorsun, öyle fonlara, öyle borsalara, öyle efendim maddi yönden efendim köşe dönmeler sebebiyle bütün bir milleti mağdur edebiliyorsun, sıkıntıya sokuyorsun. Bakın haram helal noktasını konuşmuyoruz artık, geçtik yani orayı. Burada müthiş bir mağduriyet, bir kul hakkı söz konusu. Hani bir derken binlerce kul hakkı söz konusu. Allah'tan korkmak deyince mevzu bu işte. Dedik ya, Allah'tan korkmak, takva olmak, haramlardan sakınmak demek, emirleri yapmak başka bir şey. Namazını kılıyor, faiz de alıyor. Tesettüre bürünüyor, haram olan işlere de bulaşıyor. Efendim hacca da gidiyor, yalan da söylüyor. Kur'an da okuyor, şarkı da söylüyor. Efendim Kabe'ye de bakıyor, harama da bakıyor. Bak emir yapıyor ama emir yapan haram işleyebiliyor. Ama haramdan sakınan Allah'ın emirlerini de yapar. İşte takva olan haramdan sakınan demektir. Çünkü ittika, Allah'tan korkmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmak demektir kıymetli kardeşlerim. Demek ki yasak olan Mevla'nın haddi var, hududu var, kırmızı çizgileri var, durman gereken yerler var. Kırmızı ışıkta bile duruyorsun, şurada bir levha görsen dikkat köpek var. Affedersin korkuyorsun da arkadan dolaşıyorsun. Ha Allah'tan korkuyoruz derken köpekten korktuğun zaman yolunu değiştirdiğin kadar Allah'ın yasakladığı yerden yolunu değiştirmiyorsan, haram yiyorsan, haram diyorsan, Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsan Allah'tan korkmuyorsun demektir kıymetli kardeşlerim. Evet devam edeceğiz. 23. farz Allah'tan her daim korkmak. İnşallah bu farzı da tabii daha çok su kaldırır bu dersler. İnşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri az önce bahsettiğimiz takvanın 3 basamağı var ya, 3 basamağına da çıkabilmek, hepsini kendimizde cem edebilmek nasip eylesin. Rabbimizden hakkıyla korkmak ve kul hakkıyla da huzuruna gitmekten Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme
1: salli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidler.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı. 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine yetim yavrular

0: Reklamları dinlediniz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Cenab-ı Hak var idi, melek, insan, cin, yerler, gökler, arş, kürsü hiçbir şey yoktu. Sadece Mevla kendi kendiydi ve Mevla kendi cemalini görürdü. Mevla Teala sevdi ki başkası da tarafından görür, başkasının tarafından bilineyim ve ibadet edileyim. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِ Bu milleti yarattım, bu kainatı yarattım. Kainatı yarattım, dünyayı medrese yaptım. Benim medresem dünya. Ve bu medresede insanlarla cinler talebedir. Talebeyiz biz. Bak kimin talebesiyiz, kimin medresinin talebesiyiz. Ve bu medresede okunacak, benden inen kitap olur ancak. Duyuyor musunuz bunu? Ondan sonra diğer peygamberlere daha sayfeler indirildi. 100 sayfa tamam oldu. Onlar da nesk olunca Tevrat indirildi İsa, Musa Aleyhisselam'a. İşte benden size huda geldi yani kitap. Her kim benim kitabıma tabi olsa hiç ona ne korku var ne mahsulluk var. O da nesk oldu. Zebur geldi. O da nesk oldu. İncil geldi. O da nesk oldu. Kur'an-ı Azimşan geldi. Bu nesk olmayacak hiç. Kıyamet kopuncaya kadar kitap budur. Peki cemaat bismin. Dünya kimin medresesidir? Allah-u Teala'nın. Peki o medresenin talebeleri kimdir? Bizler. Peki o medresede okuyacağımız kitap hangisidir? Kur'an, hadis, ilmi kelam, fikih, tasavvuf ve Arapça. Bu böyle devam ettikçe nereye bağlı oluyoruz? Resulullah'a. Resulullah da Mevla'ya bağlı. Resulullah bağlı. Resulullah'ı teşvik edince yerine Hazreti Sittik geldi, o da teşvik edince tarikat yolundan Selman-ı Farisi geldi. Ama yani siyaset yolundan Hazreti Ömer geldi. Sonra Hazreti Ömer. O iki yol devam ediyor birbirini.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi inna allahu melâketehu yusallûne alennebî. Ya eyhüllezîne amenû sallu aleyhi ve sellimû. Teslimâ Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Elhamdülillah. Kısa bir sohbet inşallah yaparız. Bazı salavat-ı şerif hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vis'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle şanuke, Celle celaluke ve amme nevaluke, ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle. Ervahını şad eyle ya Rabbel alemin. Dua kabul saati inşallah, Allah sağlık saat verirse okuruz. Dua ederiz, zikrederiz, Rabbim kabul eylesin. Amin. Salı günü, 6 Ekim salı oluyor. Onda da Sultan Derde inşallah İsmail Nurhaliç Hoca Efendi'nin medresesinde olacağız. Orada da hanımlara çok

0: Yani kız talebe çok. 500'den fazla kız talebesi var. Maşallah, barakallah, zâdallah. Kadınlar, erkekler iki misli oluyor, 2000-3000 belki. Metre yerler var yani, geniş yerleri var. Kadınlar dolduruyor elhamdülillah. Erkekler de geliyorlar, terhib-i terhib, hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere Allah için adım atanlar, kazanırlar. Bu da yine 20-30 yılı, artık yatsı namazını takibine denk geliyor. Saat 20-30'da, salı günü de orada zaten ayda bir yapıyorduk. Yazın tatil etmiştik. Şimdi inşallah Rahman devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Hoca Efendi de tabii çok talebe olduğu için talebenin sohbet dinlemesi de çok önem arz ediyor. Talebe yetişiyorlar, hoca oluyorlar. O gençliklerinde, medreselerde aldıkları, yani sohbetlerine aldıkları şeyler onlara hayatları boyunca yol gösteriyor, rehber oluyor ve hizmetlerine teşvik oluyor. Onun için ben böyle hani medrese ve talebe olan yerleri daha çok seviyorum sohbet etmek bakımından. Bir taştan 3-5 kuş vuruluyor efendim kardeşlerimiz. Şimdi hadis-i şeriflerden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden, salavat-ı şerif okumayanın meziyetlerinden bahseden bazı hadis-i şeriflerden okuyacağım. Lale Gül Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Elhamdülillah. Bu sayıda çok önemli ilimler var. Bu şekilde kapağı hazırlanmış durumdadır. Şimdi önce İsmail Ağa'nın baş hocası geçinen Kağıthaneli efendim muharrif ve Evliyaullah'ın sözlerini çarpıtan ve Halid-i Bağdadi Hazretlerimize alenen iftira eden, tabii nasıl imanını kurtaracak son nefesini bilmiyorum. Halid-i Bağdadi'ye büyük bir iftira etti. Bu usta Ehlullah'ın itibarını kendi yalanlarına kılıf yapan İsmail Ağa'nın baş hocasına reddiyeler Emre Altınkum Hoca Efendi Kıyamder Hoca manevi tabii Kıyamder'in yöneticisi hocası Emre kardeşimiz sayfa 42'de bu konuyu çok güzel işlemiş. Esas önümüzdeki sayıda Kasım'da göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz evliyaya ne iftiralar, kitap yazıyorlar, şey yapıyorlar, Halid-i Bağdadi falan. Yani tarikatı değiştiriyorlar, evliyanın sözlerini değiştiriyor, kaynakları bozdular. Başka bir Halid'in söylediğini Halid-i Bağdadi'ye mal ediyorlar falan. Bildiğiniz gibi bir dolap dönmüyor yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Zaten Abdullah Kılıç'ın genel sekreter olduğu bir yerde artık bunların olmaması düşünülemez. Akıl sır ermiyor ya. Akıl sır ermiyor ya. Yani Efendi Hazretleri, Alaeddin Efendi babamıza haşa haşa bunlar sapık diyen ve bunlar kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar diyen Mustafa Karataş diye biri var ya. Ses kaydı var ya YouTube'da şeyde. Hocam bunlar diyor sapık diyor. Kızlarımı el öptürmedi. Ben kızlarımı zor kurtardım diyor bunlardan diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceğini hikaye diyor. Bu adamın en yakın arkadaşı bu. Yani efendiye, efendi baba sapık diyen adama selam verelim ya. Bu adamın en yakın arkadaşı. UMAD diye bir şeyde, örgütte, teşkilatta bu Hayrettin Karaman biliyorsunuz Muaviye'yi sevmem diyen, radıyallahu anh, Yahudi Hristiyan cennete girer iki iman şartında ikisiyle diyen bir adamla en yakın meclis arkadaşı ya. Hala oradan çıkmış mı çıkmamış o da belli değil. Benim bildiğim duruyordu. Bu adam İsmail Han'ın yöneticisi bu şimdi ya. Milleti çarptırıyor. Sahte şeyhi oturtturuyorlar. Diyor ki şeyhimizin emri var böyle yapacaksın. Adam diyor ne yapacağım diyor. Soruyor. O da diyor ki ne diyecektik diyor biz bunlara diyor. Adam diyor senin fikrin yok mu? Adın fikri de senin fikrin yok mu? Yanına bakıyor, beline bakıyor. Onlar ne derse onu yapıyor. Malını mülkünü bize devret çık git diyor. Çıkmazsan diyor ters kelepçe, Silivri, Kayyum. Bütün derken bunu konuşuyor. Teksas'ı geçmiş. Böyle bir tarikat mı olur? Hoca geçinenlerde Halid-i Bağdadi iftira, Nakşibend Hasan'a iftira, tarikata iftira, uydurma kelimeler, cümleler. Artık tabii bugünün cihadı bu. Bugünün cihadı bu. Ne yapacağız? Bizde vur kır yok. Bizde hakaret yok. Sövmek saymak yok. Bizde böyle bir şey yapana hakkımızı haram ederiz. Biz razı değiliz. Allah razı olmasın ondan. Biz bunda vur kır yok. Ama biz ilimle uğraşıyoruz. Yazılar bak bütün kardeşlerimiz çalışıyor. Yakup Hoca Efendi de şimdi güzel bir hazırlık yaptı. O da bütün o kitabını paçavraya çevirecek şekilde. Hele ki Kasım ayının yazısını bir okusanız Allah Allah diyeceksiniz. Nasıl hiçbir kaynakta olmayan bir şey Halid-i Bağdadi'ye isnat ediyor ya. Onun için bu tarikatı değiştirme meselesi değil, bu dini değiştirme meselesi. Çünkü İmam-ı Rabbani'nin sözünü ben size evvelce söyledim. Tarikatta bir bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan ehven değildir. Bunu bak kaçıncı kere söyledim. Bak dediklerimin hepsi çıkıyor mu? Bak o sözleri 2 sene evvelden söyledim. Belki de 3 var. En az 2. Rabıtayı bozduklarından başladım. Şimdi ne oldu? Halid-i Bağdadi'ye ait olmayan söz ona isnat ediliyor. Ona... Çünkü neden? İnsanlar cahil. Hoca diye adamı gösteriyorlar. Ondan sonra İsmail Kılıç'a savaşçı Yeni Şafak'ta mesela adam çok bir ilmi olan bir adam değil. Fakat soruyorlar ona sen işte İsmail'den kimi tanıyorsun? Hocan kim? Bu kağıthaneliği söylüyor. Şimdi adam ne yapsın yani? Kılıç Aslan ne yapsın? O da onun söylediğini bir kitapta var zanneder. Normal. Yani bunun öyle zannetmesini de ben yadırgamıyorum. Çünkü sakal var, şey var. İsmail'e de oturtmuşlar. Hoca diyor adam. Anladın mı? Onun için durum bu. Siz de Allah rızası için uyanık olun. Bak bu Emre Hoca bu kadar gayret ediyor. Diğer Kasım sayısı çok önemli. Onu ben de israf ettim. Bu hoca ben yazılarını okuyun, okutun ve bu iftiraları meşayihimizden uzak tutun. Çünkü ne buyuruyor Risale-i Büyükşehir, İsmet Garibullah Büyükşehir'in Hazretlerimiz, şeyhlerimiz hakkında anın namusunu eyle vikaye. Bir insan mürşidinin, şeyhinin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyacak. Şimdi hanımına yapılan, kızına yapılan iftirayla yoluna yapılan, tarikatına yapılan iftiranın bir farkı olur mu? Hatta tarikata yapılan iftira, şeriata yapılan iftira daha kalıcı olur. Çünkü o ne olur? Ondan sonra gelen nesillere o yanlış olarak aktarılır ve böylece ne din kalır ne iman kalır. İşte yani Efendi Hazretleri, Efendi babamıza haşa sapıtmış diyen adamla yan yana oturup onu getirip babasını ziyaret ettiren bir adam, Efendi'ye bunu yapan adam eve ocağa sokulur mu ya? Aynı dernekte üye olur mu ya? Bu adam yönetiyor. Daha size ne anlatmama ne lüzum var? Yani sen genel sekreter resmi olmuş. Hocası da kağıthaneli. Tencere kapak meselesi birbirini bulmuş. Allah sizi korumuş, kurtarmış ama Allah diğerlerini de kurtarmış. Çok insanlar dönüş yapmaya başladı. Şu anda tabii tek tek bırakıyorlar. Daha da büyük bırakmalar olacak. Yani yakında daha kitlesel şeyler de olacak. Çünkü köpük sönmeye mahkumdur. Hak su gibidir, devam eder akar gider. Batıl köpük gibidir, biraz üste çıkar, bir zaman için sonra sönüp gider. Onun için biz hak yoldayız, Allah'ın yolundayız, Celle Celaluhu. Efendim senin mürşidimizin yolundayız. O şeyi paylaşmadı mılar? Çarşı Cuma'dan çıkarken ki adamın şeyini. Adam anlatıyor Efendim seni kabirden elini çıkartmış. He? Tamam. Ya adam yalan söyleyecek adam ya. Yalan söyleyecek adam mı? Adam her teferruatına kadar anlatıyor. Uydurulacak bir şey mi ya? Uydurulacak bir şey mi ya? Gitmişim bunların üzerine. Hadi gidin Efendi Hazretleri'ne soracağız. Efendi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz soracağız. Sen vazifeni bıraktın mı bırakmadın mı? Bunlardan da bir grup gelmişler. Gitmiş Efendi Hazretleri'ne ben müracaat etmişim. Efendi Hazretlerimiz siz bırakmadıysanız vazifeni kabri şerifinizden elinizi çıkarın. Yani ben unutmuş olabilirim. Kaç hafta oldu? Bana paylaştık diyen diyor. Efendi Hazretleri de mübarek elini çıkartmış kabri şerifinden. İşte artık Onun görünce bunlar fır, hepsi kaçmışlar gitmişler. Yani arkadaş, bu kadar millet, her gün onlarca gören var da bize ulaşan, bizim size ulaştırdıklarımız çok az, binde bir. O kadınlardan erkek, kadınların çoğunu tabii video çekemiyorsun, ses kaydı yapamıyorsun yani. Bir görsen, bu kadar insan yalan mı konuşuyor ya? Onun için bu 42. sayfadaki yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra efendim yine burada önemli konulardan birisi bizim yazımızda tabii Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbeti var, bizim yazımız var. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbeti 4. sayfelerde olacak herhalde. O kısa bir sohbet-i şerife 4'te başlıyor, evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde çok sizin anlayacağınız dilden olanlar özellikle yapıyoruz efendim. Sonra fıkhi suallere cevaplarda önemli şeyler gördüm. Tabii Halid İbn-i Velid Hazretleri anlatılıyor, sahabe-i kiramın hayatlarından anlatılıyor, diğer hoca efendiler hepsini söyleyecek. Tabii şu anda hepsine vakit bulamıyorum. Fıkhi suallere cevaplarda da değişik şeyler gördüm. Sonra ben dedim, efendim, yani ilginç. Gömlek satan dükkandan gömlek aldım, eve geldim, defolu buldum. Satın aldığıma gittim, o da dedi bak duvarda bir yazı var. Ne yazıyorsun? Satılan var, geri alınmaz. Duvardaki yazı, Kur'an'daki yazı mı ya? Manyak mısın, nesin yani? Duvardaki yazıyı götürün, sanki ayet. Ondan sonra, şimdi diyor, ben itiraz ettim falan, bunu doğru mudur, yanlış mıdır, ben ne yapmalıydım diye adam soruyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Alınan şeylerde, mallarda böyle şeyler, arızalar veyahut da defolar aldıktan sonra çıkan biliyor. Ondan sonra yani fıkıh acayip bir şey. İkizler ölmüşler, yapışık doğmuşlar. Şimdi yüzünü kıbleye getirirsen birinin öbürünün tersi kıbleye gelecek. Bu durumda defin işi nasıl yapılır diyor. Ya başına gelen var mıdır? He? Yapışık doğanlar var. Yani fıkı. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bazıları öyle. Şimdi eşimin diyor eski bileziklerini diyor kuyumcuya getirdim diyor. Büyükleriyle değiştirdim diyor. Üzerine de para verdim diyor. Bu çok yani böyle eski yüzükler bilezikler toplayıp bir değiştireyim, bir bileziğe tahvil edeyim diyenler çok oluyor. Bunun diyor mesela dediler ki sen yanlış yaptın. Önceden bilezikleriniz efendim lazımdı. Sonra aldığın parayla büyük bilezikleri alman lazımdı dediler diyor. Şimdi ben diyor faize mi düştüm diyor. Bunu soruyor. Değil mi? Yani önemli bir bayağı da bir çok uzun bir iki sayfaya yakın cevap verilmiş buna. Bu mesele herkesin başına gelebilecek. Çünkü altını altınla değiştirirken ki mesele. Bu konuşuluyor yani. Bu soruluyor. Burada efendim mesela yine burada bu da çok oluyor. Annem babam ayrıldı. İşte annem gitti başkasıyla evlendi veya neyse. Babam evlenmedi. Babam işte bizi baktı. Tamam. Allah ecrini versin. Bu durumda ne olacak? Ben de anne tarafıma karşı soğuk oldum. Çünkü bizi terk etmiş gitmiş 6 yaşında diyor. Şimdi diyor anne tarafımdan akrabalarımla yani annenin akrabaları ne oluyor? Dayı oluyor, teyze oluyor. İşte sıla-i rahim konuştuğumuz meseleler. Bunlarla görüşmem dinen şart mıdır diyor. Tabii içimizde soğukluk var diyor. Buna cevap soruyor. Hoca efendiler de güzel tafsilatlı ayet var, hadis var. Ondan sonra cevaplar vermişler. Allah-u Teala din fıkıhtan ibaret. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Fıkıhsız din olmaz. Kimse kendi kafasına göre yaptığı işleri helal haram diye tasnif edemez. Mutlaka soracaksın. Ya bir ehl-i sünnet âlimin kitabında yerini göreceksin, ya mutlaka bir fıkıh âlimine soracaksın. Ya bir de işte böyle kitaptan, soru cevaptan okuyacaksın ve böylece yapacağın işleri doğru yapacaksın. Yani biz mükellefiz, hayvan değiliz. Dolayısıyla her yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, icraatımızdan, aldığımızdan, sattığımızdan mesulüz. Çok büyük sorumluluklar altında bu dünyada yaşıyoruz. Çok. O kadar haramlar, günahlar her tarafı sarmış vaziyette. Onun için din bizim sadece abdest, namaz, gusül, işte hac, umre, oruç, namazdan ibaret değil. Dinin bir de muamelat kısmı var. Beni yazdığım faizli muameleler diye bir kitabım var. Burada borsaya, bu borsa işlerine bak işte herkes battı gitti. Bu borsanın caiz olmadığına defaatle beyanlarımız var. Helal olmadığına, şu andaki durumunun kumara döndüğüne vesaire bütün bunları kaç kere televizyonlarda izahımız var. Ondan sonra faizli muameleler kitabımızda zaten bu konuda borsaya özel bir başlık açmışım. Fakat insanlar sadece işte umreye giderek karısının kafasını örtmekle işte beş vakit kılmakla veya işte neyse bir vakit iki vakit kılmakla falan bir ibadet yaptıklarını ve kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama bu İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret değil. Bu İslamiyet'in bir de muamelat kısmı var. Alışveriş kısmı var. Kul hakları kısmı var. Karı koca hakları diye bir şey var. Ana baba hakları diye bir şey var. Akraba hakları diye, sıla-i rahim diye bir şey var. Şimdi sen insansın yani. Müslümansan bunların hepsini bilmen lazım. Ben hiçbir ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bir yerde çalışıyorum, maaş alıyorum. Aldığım yok, sattığım yok, tamam. Ama bir şey alıyorsan, satıyorsan bilmem ne, bir kuyumcuya gidiyorsan, bir bilezik bozduruyorsan, bir bilmem neye bir şey alıyorsan bunu sorman gerekiyor. Bunun usulü nedir? Ben bunu nasıl yapmam lazımdı? Faize girmemem için. Yani ahirette tabii namaz en mühim mesele. İmandan sonra namaz gelir. Bunu her zaman söyledim. Bunun değiştirilecek bir görüş değil. İttifak ile. Ama muamelat da adamı yakar. Bak bir hadis-i şerifte ne buyurur? Bir adam çok ibadet etti. 60 sene günah da işlemedi. Günah da işlemedi. Sadece ibadetlerini de güzel yaptı. Yani desen evliya, görsen desen bu cennetlik. Sana bana sorsalar. Ama ölmesine yakın çocuklarına, işte yakınlarına vasiyet yaparken vasiyette birine zarar verdi. O vasiyette, yaptığı vasiyetteki verdiği zarardan dolayı cehenneme gitti. Bak 60 sene, bak şimdi bu adam namazlarını kıldı mı kıldı. Oruçlarını tuttu, bütün ibadetleri yaptı. Haramlardan sakındı ama adamın sonu cehennem oldu. Niye? Vasiyette ızrar, zarar verdi diyor. Ve la yudarra katibun ve la şehit diyor yani. Vasiyetleri yazana da zarar vermeyecek, şahidine de zarar vermeyecek. İşte efendim bu la tudara valide tüm müvelidi ve la mevlidi, yani anneye zarar vermeyecek, babaya zarar vermeyecek, ana baba kocasına zarar vermeyecek, kocası karısına zarar vermeyecek. Bu zarar verme işleri, anladın mı? Evlenmekte, boşanmakta, çocuk yetiştirmekte ayrılıyorlar, ayrılınca birbirine zarar veriyorlar, kadın kocasına, çocuğu babasına çocuğu göstermiyor, bilmem ne, dolu meseleler, anladın mı? Sen şimdiki de laik düzenin tümenden kurallarıyla, İsviçre'nin bilmem neyin kaidelerine göre mirastaki hareketler, ondan sonra bu nafaka işlerindeki hareketler, ayrılmalardaki, boşanmalardaki işlemler, bunların hangisi Kur'an'a uygun? Bunların hangisi şeriata, sünnete uygun? Şimdi bunları Müslümanlara dayatanlar veya bir Müslüman diğer Müslümana Kur'an'da olan, şeriatta olan, sünnette olan, hükmün hilafına, tersine olan bir şeyi şu andaki efendim meri hukukun verdiği güce dayanarak dayatırsa, bu adamın namazı abdesti, bu kadının örtüsü, çarşafı bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Bak 60 sene ibadet yaptı, vasiyette zarar verdi, cehenneme gitti diyor hadis-i şerif. Kaynağı var sahi. Onun için bildiğim millete zaten onların isteği oydu. Din işleri, devlet işleri ayrılsın. Ayrılınca ne olsun? Din sadece abdest namazdan ibaret olsun. Geri kalan İsviçre, İtalya, bilmem nere Yahudi Hristiyanlığın hukukları bizde de geçerli olsun. E bunu yaptılar. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta neresi? Şu geldiğimiz nokta iyi bir nokta mı? 100 seneyi geçti. Maddi, manevi, huzur bakımından, ahlak bakımından, geçim bakımından, yönetim bakımından, yönetebilirlik bakımından şu anda iyi yerde miyiz yani? Tamam. Medreseleri kapat, şeriat ilimlerini kapat. Ondan sonra sünnet ilimlerini kapat. Milleti okullara mecbur et. Üniversitelere, okullara mecbur et. Diplomalara mecbur et. Besmele kitapları okut. Ondan sonra yetişenler ortada. Hakim oluyor, savcı oluyor, doktor oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra suç oranı patlamış. Suç oranı patlamış. Herkesin bir fiyatı var. Alınıyor, satılıyor. Parayı bastırdın mı her işin görülüyor. Parası olmayan fakir fukara sürünüyor. E şimdi bu İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın ahkamı olsa peli bir şeyler olur mu ya? Cezalar zaten caydırıcı. Burada ceza yok ki. Burada bir ceza yok. İşte görüyorsunuz, yaşanan olayları görüyorsunuz. Memleketin halini görüyorsunuz. Hiç İslamiyet'e zerre kadar İslamiyet'ten nasibi olan bir milleti yapacağı işler mi bunlar ya? Helalı haramı gözeten bir toplum kalmamış. Helal haram gözetilmeyince olacağı bu. Ondan sonra kafama sıkar giderim diyor. E tamam da kardeşim. Yani fonda param battı diye adam işte Giresun'da mı ne? İntihar etti diyorlar. Onu kastediyorum yani. Şimdi ya mübarek adam, bu kadar konuşuldu, sohbetler yapıldı, helal haram belli, kitaplar yazıldı. Sen hiç mi İslam'dan, fetvadan, helaldan haram hiç mi bir şey sormadın? Ama o neye bakıyor? Serbest mi serbest? Ulan serbest ama helal değil. O zaman içki de serbest. Hiç şarap içmiş mi diyeceksin adama? Zina da serbest. Serbestlik başka, helal haram başka. Ama aslında ne olmalıydı? Her helal serbest olmalıydı, her haram yasak olmalıydı. Her haram yasak olsaydı bugün bunlar yaşanır mıydı? Bu kadar. Ben de bunu konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum? Yanlış mı konuşuyorum? Ah şeriat, ah canım şeriat. Ya Rabbi de Efendi Hazretleri'nin duasını biz de yapalım. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Ya Rabbi bize İslami bir nizam ihsan eyle. Amin. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Amin. Şer'i şerife muvafık bir nizam ihsan eyle. Amin. Şer'i şerife muhalif olan cümle kanunları izale eyle. Amin. Başımızdaki yöneticilerimizin rüştünü ilham eyle. Amin. Onlar da bizlerde nefislerimizin şerrinden iaze eyle. Amin. Her birerlerimizi Kur'an'da, sünnette cem eyle. Amin. Bu milleti dinine dönmelerin nasip eyle. Amin. Bu insanları Kur'an'a döndür ya Rabbi. Amin. Kalpler senin tahtı tasarrufunda, yedi kudretindedir ya Rabbi. Amin. Bir an önce bu milleti Kur'an'ın ahkamını, şeriatın, sünnetin ahkamını icra etmeye gönüllü eyle. Amin. Hevesli eyle. Amin. Bu kafirlerden gelen ithal kaidelerden, kurallardan bezmelerini, ikrah etmelerini nasip eyle. Amin. Amin, amin, amin. Bize de ölmeden görmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Salli ala seyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sen. Şimdi bu böyle Amerika'da serbest olan her şey burada serbest olur da İsrail'de serbest olan burada efendim İtalya'da ne yapılıyor burada yapılacak böyle şey olur mu? Biz Müslümanız ya. Biz gavur muyuz ya? Bu millet Müslüman, bu halk Müslüman. Gavurlarda ne varsa bizde de olacak. Nasıl olacak gavurlarda olan her şey bizde olursa sonumuz böyle olur işte. Maddi manevi çöküntü kaçınılmaz. Ben mi söylüyorum bunu yani? Mevla söylüyor. Ayet hadis söylüyor. İnne Allah le yerfa'u bi hazel kitab ekvamen ve Allah'u bi ahirin. Efendi Hazretleri en çok okudu hadis. Allah bu Kur'an sayesinde buna uyanları yüksek eder. Yine bu Kur'an sayesinde bunu terk edenleri alçak eder. Anladın mı? El-Kur'an-ı şafi'un müşeffa'un. Hem şefaat edecek hem şefaati kabul edecek. Ve mahlum musaddık. Hem şikayet edecek hem şikayeti tasdik edecek. Allah bizi Kur'an'ın şefaat ettiklerinden eylesin.
1: Amin.
0: Şikayet ettiklerinden eylemez.
1: Amin.
0: Femen ca'alehu emamehu. Kur'an'ı önüne koyup onun peşinde giden kâdeule cenneti onu cennete götür. Ve men ca'alehu halfe zâri. Kendi öne geçip Kur'an'ı arkasına iten sâgâhu ilennâr. Kur'an arkadan onu doğru gümbürtü cehenneme iter. Bunlar sahih hadis. Ayetlere gelirsek, benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar, 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturduğum camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh Efendi Hazretlerimize bacanağıydı. Ali Adir Efendi babamızın da zamanından ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet Estağfirullah. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak Türkiye'nin dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün ah benim de böyle jetim yatım olsaydı diyenler şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine getiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına abdese gidene kadar falan sağ solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kâle Rabbi mahşer deniyam. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkart? Fakat kültü basıyor abi ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah da böyle soracak. Celle Celal. Kâle Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurun. Peki bu da oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendim sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanır. Fiili mazi Arapça ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya bu, daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla biliyor ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmeklu. Böyle çıkacaksın. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor. Cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik mi cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı. Seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin. O hem de masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. O bir günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size... Bunlar ilim meclisini tercih etti. Cuma gecesi cemaatle namazı tercih etti. Zikri tercih etti. Sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir. Sen de gelmezsen. Benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü. Olacağı bildi. Seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktalarda ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye? Hasta oldu diye? Ayakta namaz kılamıyor diye? Engelli diye? Kimin sorumluluğunu yaptı? Şu yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tövbe nasip eylesin. Amin. Allah hepsini ıslah eylesin. Amin. Çoğunun imanı var. Çoğunun imanı var. Bir şey konuştuğun zaman dinliyorlar. Yani böyle konuşma bana Kur'an, Muran, Ayet, Hadis ne, hangi dönemdeyiz ya bilmem ne diyen gavur az var bizim memlekette, buralarda. Az çıkar yani öyle gavur. Çıkar. Ama az. Ekseriyeti mahcup yani. Allah affetsin. İmanı var adamların. Dua etmek lazım yani. Bir de emni arıfı yapmak lazım. Ayaklarına gitmek lazım yani. Herkes buraya gelmiyor. Gelmeyene gideceksin. Onun için bak ne diyor? Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar geçim, bunaltılı bir hayat, bunalımlı bir yaşam, ahirette de gözü kör olarak mahşerde karanlıklara kalacak. Ondan sonra da ya Rabbi bana niye böyle yaptın diye bir de soruyor. Kale Mevla buyurdu bak. Bu işler oldu bitti. Çünkü kesin olacak ya. Kezalike işte sana böyle yaparım. Etetke ayatuna bizim ayetlerimiz sana geldi. Kitabımız geldi, Kur'an'ımız geldi, alimler, peygamberler geldi, varisleri geldi, alimleri geldi, vaizleri geldi mi? Geldi. Şu andaki hele bu internet ortamı ve bütün dersler canlı yapılıyor. Şu anda Amerika'daki beni izleyebiliyor. Şu an şu konuştuğumu Amerika dinliyor. Rusya'nın en uzak köşesi kutuplardan adam dinliyor. Bağlantı kurarsa dinler. Şimdi her şeye ulaşıyorsun da buna mı ulaşamadın? Ayetlerimiz sana geldi ama fenesite, sen onları unuttun, sen terk ettin. Unuttun derken unutmak da mazerettir. Adam namazı kıldın sen, namazı unuttu. Vakit geçti hatırladı. Allah ona azap etmez. Çünkü unuttu. Ha niye unuttu? Unutmamalıydı. Hatırlatan bir şeyler yapmalıydı. Onlar ayrı bir konu. Ama hakikaten nisyan varsa unutmak mazeret sayılıyor fıkıhta. Ama buradaki unutmanın manasında terk ettin. Bile bile terk ettin. Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi şu hükümlerde, şu kanunlarda, şu kaidelerde, kurallarda, efendim insanları mükellef tuttukları yasalarda, bilmem nelerde, şahitlik kurallarında, ondan sonra vasiyetlerinde, miraslarında, evlilik boşanma kurallarında, Kur'an'ın sünnetin ahkamı işliyor mu, işlemiyor mu? Söyle bana. Ayetlerimizi terk ettin. O zaman dünyada sapıtmaktan, ahirette azaptan kurtulamazsın. Çünkü Kur'an'a uysaydın kurtardın. Ecarallahu tabi'al Kur'an diyor. Cafer-i Sadık olabilir radıyallahu anh. Yani çok büyük bir kelamdır bu. Efendi Hazretleri yazdırdı bunu bize. Allah kim Kur'an'a tabi olursa onu korumuştur. O garanti. Neden korudu onu? Ona teminat verdi Allah. Minen yadille fit dünya ve yeşka fil ahir. Dünyada sapıtmayacak, yanlış yola kaymayacak. Ahirette de zahmet çekmeyecek. Ne diyor o ayet-i kerime zaten? Zaten ayette femenittebâ hüdâye. Ey Adem diyor, seni cennetten indiriyorum, sana hidayet göndereceğim. Hidayetten maksat ne? Adem aleyhisselama ne indirdi? Suhuf indirdi. Sayfeler indirdi. Ondan sonra peygamberler göndereceğim. Hepsine hidayet indireceğim. Bize ne indirdi? Hüdellin nâse ve beyinâti minel hüdâ vel furkan. Ramazan'ın Kadir gecesinde hidayet rehberimiz Hazreti Kur'an'ı indir. Bize ahir zaman nebisinin, enbiya ve resulün seyyidini, en büyüğünü gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Bu kadar hadislerle amel eden kaldı mı? Niye geldi o bize, gönderdi bize? Bak ne buyurdu Adem aleyhisselama? Femenittebâ hüdâye. Benim gönderdiğim hidayet rehberine tabi olursa, hakkıyla uyarsa, o ne dedi onu yaparsa, yasak ettiğine kaçarsa, فَلَا يَظُلُّ وَلَا يَشْقَى. Bak, dünyada sapıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek, hiç zahmet çekmeyecek. Ama biz ne yaptık şimdi? Şu toplumun, şu ortamın durumu, dünyada zahmet, bela, sıkıntı, bunalımlar, bütün toplum olarak çıldıracak duruma geldi millet. Geçim darlığı vesairesi artık raydan atlatmaz şeyine geldi ya. Neden? Kur'ansızlıktan. Şeriatsızlıktan, dönün şeriata, dönün Kur'an'a, dönün sünnete. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ben istiyorum. Vallahi istiyorum, billahi istiyorum. He? İstiyorum ben. Çok istiyorum. Efendim o zaman şunu yapamazsın. Yapamayayım ya. Yapamayayım. Allah'ın hükmü geçerli olsun, benim istediğim olmasın. Nefsin istediği olmasın, Mevla'nın istediği olsun ya. Ama maalesef namaz kılan, abdest alan çoğu bile şeriat istemiyor. şu memlekette referandum yapsan Afganistan gibi bir şeriat gelsin diye. Mesela yani. Anladın mı? Kaç kişiliği verin? Kusura bakma ya. %10 çıkar mı? Çıkmaz mı? %10 çıkmaz he? Ha, %99 Müslümandık ya hani biz. Nasıl Müslümandık biz? Vah vah vah vah. Şeriat istemeyen Müslüman mı olur? Eyvah, mezarlıklardaki çoğunun yüzünü kıblenin tersine döndürmüşler. Ya. Niye döndürmüşler kıblenin tersine? Açta bak bakalım. Kaçının yüzü koyduğun gibi, kaçının yüzü kaldırdığın gibi. Yüzleri dönmüş çoğunun kıbleden ya. Dünyada kıbleye dönüyor ama mezarda tersine dönüyor. Neden? Anlamaz kılıyor. Şeriat istemiyor ya. İşte adam ne yaptı? Ne onun adı? Camide namaz kılıyor. İmamı şeriatçı diye mahkemeye şikayet etti. Cemaat, cemaat. Ya. Bir keresinde de imam cemaati şikayet etti. Şeriatçı diye. Öyle imam da var ha. Hiç arkasına namaz kılınmayacak. Cenaze namazı kılınmayacak adam mihrapta ya. Böyle de bozuk imamlar da var. Şeriata inanmıyor. Yani neler gördüm, neler gördüm. Çok insanlar cemaatlerle buluştum, ettim. Herkes bir şey anlatıyordu böyle yani. Neler yaşadık. Yani nasıl bir Müslümanlık bu ya?
2: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Yani efendi babamız kattesallahu sıra o. Yani kaç sene evvel vefatından bu yana, zaten vefatından sonra 10 sene de çıkamadı, 10-20 sene diyelim. Ondan evvel yani 70-80 sene evvel Fatih Camisi'ne giriyordu bastonuyla, girdiği zaman ne diyordu? Anlı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı. Halâdır Efendi'ye de kuddesallâhu sırrû, ne heybetliyse kimse de bir şey diyemiyor yani. Şimdi ben desem tımarhaneye götürürler. Beni hemen tımarhaneye götürürler. Değil mi? Tabii önce emniyete, nezarete, oradan tımarhaneye. Tabii cami desen, kiliseye mi girdim zannettin ya? Camidekilere ne konuşuyorsun? Ya Halâdır Efendi baba camidekilere konuşuyordu bunu. Neden? Şeriat istemiyor da. İşte %10 bile çıkmaz dediniz ya. Yani ben ne diyeyim size ya. O zaman açlığa talim, rezilliğe mahkum, bunalım devam, düşüş devam, asla dünya ve ahirette zahmetsiz bir hayat göremezsin. Ben Kur'an okuyorum, sen bana martuval okuma. Ben sana ayet okuyorum deminden beri. İnne azel Kur'an yehdi illeti yakın. En doğru yola Kur'an hidayet eder. Bitti. Benim Kur'an'ımdan yüz çeviren ve men arazan zikri diğer ayet-i kerimede nasıl? Ve kadâ teynâke milledünnâ zikra. O da Taha suresinde. Biz sana tarafımızdan öğüt verdik. Zikir Kur'an. Men arazanû kim ondan yüz çevirir? فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِزْرًا. Kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Onun için kafir olsa dünyada bir rahatlık görebilir. Avrupa Birliği'nin falan şunun bunun zengin olması gibi. Ama hem Müslümanım deyip hem Kur'an'la amel etmezse o zaman onun dünyasını da zindan ederim. Niye diyor? Çünkü o Müslüman olduğu için, Kur'an'da terk ettiği için cezasını dünyada veririm. Yani ahirete azabı hafifletir. Ama inkar etseydi Kur'an'ı o zaman zaten ebedi cehennemden çıkamayacak. Onun için dünya kafirin cenneti, Müslümanın zindanıdır. Ama şeriatı yaşasaydı, Kur'an'a sünnete uysaydı dünyada da şerefli olur muydu? Oldu. Bizim ecdadımız oldu mu? Osmanlı ecdadımız 650 sene. Oradan gerisi Selçuklar, oradan gerisi 1400 senedir. Bu son 100-150 seneye kadar Osmanlı'nın son dönemini sayma. Osmanlı'nın son dönemi çığırından çıkmıştı. Neden? Avrupa'ya benzemek, Fransa, Fransızca dilleri, bilmem gavurların kıyafetleri, poturları, fesleri, sarık çıkarıldı, şalvar bırakıldı. Efendimiz bunları defaatle anlatırdı. Yani bu modalara uymalar, saraylarda balolar, bilmem şatolarda bilmem danslar, ondan sonra ne diyorsun adına müzik cihazları, ne onun adı? Piyanolar, zıvanalar böyle başladılar gavura benzemeye ve onu da bir hüner addetmeye başladı. Ondan sonra ne diyor? Sarık gitti, şeref gitti. Efendi Hazretleri bunu devamlı anlatıyor. El imametü izzül mümin. Sarık müminin izzeti ve şerefidir. Feza ve zavva zellehullah. Sarığı çıkarttı mı Allah onları zelleder. Bak padişahların sarıklarına bak. Hiç ben bir şey demiyorum. Alparslan'ın resmi yok diyelim. Öbürlerinde resmi yok da çizimi var falan. Ama şey belli yani. İttifaklı bir şey sarıklarının büyük olduğu. Hepsinde portrelerinde her şeyde var. Sarıklara bak. Sarık büyüklüğü kadar haritada memleket büyüklüğü var. Sarık küçüldükçe memleket küçülmüş. Vallahi billahi böyle bir mucize bir hadis ben daha görmedim. Sarık çıkmış son 2-3 padişahında sarık yok fes var. Memleket Yağma Hasan'ın böreğe gitti. Ya bir sünneti terk ettiğin zaman bunu kolay mı zannediyorsun ya? Nusurtu bir Rabbi mesir ateşeri. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan titremeye başlar diyor sahih hadis. Ama o heybet onu diyor. Heybeti hakkes nistel kes diyor Mevlana Mesnevisi'ne. Hristiyan elçisi Kayseri'nin adamı Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in sarayını aradı. Ne sarayı ya? Dediler Hazreti Ömer'in sarayı marayı yok. Kulübe gibi evi var. Ondan sonra dedi tamam nerede görüşeceğiz dedi ya. Dediler gel camide şehre efendim. Sonra namaz saati değildi. Ya benim acil görüşmem lazım dedi. Aradılar baklar ağacın altında yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın altında yatmış. Dediler bu dediler. Ya bu dünyayı titreten Emirül Mümin. Dünyayı salmış bütün Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu sallanıyor. Hazreti Ömer dönemi. Dedi adam başladı titreme. Hazreti Ömer'in uykusundan. Ya dedi ben uyanırken titremeye başladım. Uyanınca nereye kaçacağım dedi ya. İşte Mevlana onu diyor. Hakkın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer'in cübbesinde kaç tane yama vardı. Ama Kisra Kayser ondan korkuyordu. Ama sen kıran tuvalet giyinebilirsin. Gavurlara da tam benzeyerek papyon mapyon da takabilirsin. Her şeyin dört başı mamur yerinde ama kimse senden korkmuyor. Çocuğun bile atır lan şuraya diyor. Çocuğuna bile laf geçiremiyoruz. Değil mi? Çünkü hakkın heybeti yok bizde. Niye? Şeriat yaşamıyoruz. Kim takar bizi ya? Heybeti Mevla verecek kardeşim. Mâ ziltum mütemessikîne bi sünneti. Benim sünnetime sarıldığınız sürece muntasırîne alâ adûvikum. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla galip olacaksınız. Ve bunda daim olacaksınız. Bu bin küsur sene devam etmiş bir hadisin müjdesi ya. Şu 150-200 seneye kadar. فَاِذَا خَرَشْتُمْ عَنْهَا benim sünnetimden çıktığınız anda سَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَيُخِيُّ Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sizi korkutanları. Şimdi bu adamlar dünyayı ele almış astı astık kestiği kestik her tarafa bomba yolluyor. 100 milyonlarca İslam alemi ötü kopmuş oturuyor. Orada bütün milleti kestiler, doğradılar. Mezbahadan beter ettiler de kimse çit çıkaramadı. Halbuki para kimde? Araplarda, petrolde. Para Araplarda, Müslümanlarda yani. Para Müslümanlarda. Madenler Müslümanlarda. Doğal gaz Müslümanlarda. Bütün imkanlar Müslümanlarda. Ama Müslümanlarda şeriat yok. Sünnet yok. Onun için heybet yok. Onun için birlik yok. Herkes nefsine düşmüş. Herkes kendine bir şey çalışıyor. Bir para şuradan koparayım diye. فَلَا تُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ sizin kalplerinizden düşman korkusu, gavur korkusu çıkarılmaz. Böyle gidersiniz diyor. حَتَّى تَعُودُوا اِلَى sünneti. Benim Kur'an'ıma, şeriatıma, sünnetime dönerseniz korkunuz kalmaz. Şimdi sahabe-i kiram efendim bu kadar fetihleri niye yaptı? Ölümden korkmuyordu. Niye ölümden korkmuyordu? Çünkü dünyalık malı mülkü yoktu. Dünyayı sevmiyordu. Şehit olmak bir an önce Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Şimdi böyle bir toplumu yenemeyeceği bir güç var mı? Çünkü adam canını Allah'a vermek istiyor. Satıyor, satmış. Peki şimdi sayın fazla, silahın fazla, her şeyin fazla. Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Dünyayı seviyorsun. Herkesin kaybedecek çok şeyi var. Kimse, herkes evimde oturayım istiyor. Herkes oğlumu, kızımı seveyim, torunumu seveyim istiyor. Kimse Allah yolunda marifet cihata çıkmak istemiyor. Kimse gördüğünden geri kalmak istemiyor. Ölmek istemiyor, öldürülmek istemiyor, şehit olmak istemiyor. Şehit olmak

bilmiyorsunuz. Şimdi Hazar Türkleriyle savaşlar. Hep hadis-i şerif bunlar. Ondan sonra neler olmuş, neler bitmiş. Sonra Kisra bitecek, Kayser bitecek. E bunlar nasıl oldu kardeşim? Sahabenin, hep sahabe döneminde oldu. Hep sahabe, tabi'in. Yani 100 seneye kadar zaten sahabe yaşadı, yaşayan sahabe vardı yani azaldı ama ta 100 sene Efendimiz'den sonraya kadar sahabe kaldı. E şimdi onların başarısının sebebi Kur'an'a, sünnete tabi olmaları. Bizim bu anda 2 milyardan fazla Müslümanın mahalle kadar hükmümüz olmayışı ve 2 milyarın 2 milyon Siyonistle baş edememesinin sırrı dünya sevgisi, mal sevgisi, düşkünlüğü, çoluk çocuk sevgisi, Allah'tan ileri geçmiş. E ne diyor Kur'an? Kul habibim söyle ona inkâne abâkum ve emnâkum ve ihvânukum. Ezvâcikum ve aşiratikum ve emvâlün iktaraftumuha ve ticaretun tahşevne kesâdâ ve mesâkim tavdavnâ. Babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz de dahil buna. Eşleriniz, hanımlarınız, çocuklarınız, kabileniz, aşiretiniz, kazandıklarınız, mallarınız, kesata uğramasın diye endişe ettiğiniz dükkanlarınız, ticaretleriniz, sevdiğiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz, köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, yazlığınız, kışlığınız. Ehabbe ileykum minallahi ve rasulü. Allah ve Resulünden size daha sevgili geliyorsa, yetmedi. Yok, Allah Resulünden daha sevgili gelmiyor şimdi. Doğru mu hocam? Allah ve Resulünü çok seviyor. Ve cihadin fi sebilihi. Allah'ın yolunda, Allah'ın dini, şeriatı Kur'an'a hakim olsun diye i'la-i kelimetillah, Allah'ın kelimesi ve davası yücelsin diye cihad etmekten, gayret etmekten, mal harcamaktan, can feda etmekten daha sevgili geliyorsa evde oturup muhlama yemeniz, çay içmeniz, muhlama yemek haram demedik. Ama bundan daha sevgili geliyorsa fetarabbasu, bekleyin, bekleyin. Bekleyin diyor Kur'an. Hatta etiyallahu bi emri. Allah belasıyla başınıza geliyor. Allah'ın azabı üstünüze çökecek. Bekleyin. Çöktükçe çöküyor. Çöktükçe çöküyor. Hiçbir karanlık kalmıyor, kalkmıyor. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık üstüne çöküyor. Zulümatü bazı afevka bazı. Şirk karanlıkları, küfür karanlıkları, haram karanlıkları, yolsuzluk karanlıkları, namussuzluk karanlıkları. Sardı memleketi ve İslam aleminin tümünü. O Dubai'de yapılan zina, göğe Arap alemi. O Dubai'de oynanan kumar, haramlar dünyanın bir yerinde yok. Bütün dünya toplasan Dubai'ye ağır gelir. Bütün Arap alemi. Cidde ne hale geldi? Riyad ne hale geldi? Gavurun şarkıcı çırılçıplak karıyı getiriyor. Kabe'nin dibinde orada Cidde neresi ya? Kabe'nin dibi ya. Oynatıyor adam. Ya ne bekliyorsun sen? Ya Resulallah dedi, Efendimiz anlatınca bunları sahabe eder. Ya Resulallah, Müslümanlar az mı olacak o zaman? Niye böyle Müslümanlar zelil olacak acaba? Yok. Siz o zaman sayınız çok olacak. Bak 2000'leri geçiyoruz. Selin getirdiği süprüntü gibi hükümsüz olacaksınız. Sel getiriyor ya bir şeyler böyle. Çerçöp. Böyle olacaksınız. Niye? Dünya sevgisi sizi saracak. Mal mülk sevdasına kapılacak o zamanki ümmetlerim. Onun için Allah itibarlarını alacak. Bir defa şeriat, sünnet terk edildikten sonra yardım, huzur bekleme. Gavurlarda niye Kur'an yok, din yok da öyle oluyor da bizde niye böyle oluyor? Zaten onu anlatıyorum sana. Sen de gavur olsaydın dünyada belki rahat yaşardın. Ama sen Müslümansın. Dünyada Kur'an'ı, sünneti yaşasan o zaman huzurlu yaşarsın. Akıbetinde cennet olur. Ama Müslüman dünyada Kur'an'ı sünneti terk ettiği zaman Allah Teala da ona buyuruyor ki kezel kelimetüse. Sen beni unuttun, ben seni unuturum. Allah unutmaktan münezzeh, terk ederim. Sen beni, dinimi terk ettin, ben seni terk ederim. Ama bu pazarlığı Allah kimlerle yapıyor? Müslümanlarla yapıyor. Yahudi'yle Hristiyan'la Allah ne pazarlığı yapacak? Namaz kılmadın diye Yahudi'ye azap niye etsin? Hristiyan zekat vermemiş, karısını çıplak gezdiriyor, zina yaptı diye Hristiyan'a azap dünyada niye yapsın? Ahirette zaten ebedi cehenneme gidecek. Ona dünyada bela vermez. Çünkü neden? Onun günahının kefareti olmaz ki o. Müslümana niye veriyor bu zorlukları? Tövbe etsin. Dönüş yapsın.

Ondan sonra günahları silinsin. Çektiği ağrı, sancıdan günahlar silinsin. Belki bir daha aynı zinayı yapmaz o günah, o acıyı çekince. Ama kafirlere yol koy vermiş, yol vermiş, koy vermiş. Niye koy vermiş? Adam zaten inanmıyor ki bir şeye. Sonu ebedi cehennem. Yani onun başına getireceği şey günahına kefaret olmuyor. Anladın mı? Tövbesine vesile olmuyor. Ama Müslümanlar öyle değil. Benim başıma bir şeyler geliyor. Ben bazı dönüş yapıyorum mesela kendim. Kendi kendime diyorum. Ulan burada bu benim başıma nereden geldi? Ulan Ahmet sen şunu yaptın. Ondan sonra estağfurullah. Ben bu nefsi muhasebeyi yapabiliyorum. Herhalde siz de yapıyorsunuzdur. Bir insan, bir Müslüman olarak çektiği sıkıntıların hangi sünneti terk ettim? Hangi efendim günaha meylettim? Nerede yanlış yaptım? Bunu bir Müslüman düşünmek zorunda değil mi? Ama kafirde bu teklif yapılır mı? Saçma olur. Onun için Allah Müslümanı sevdiği için, tuttuğu için ona günah işlerken genişlik vermiyor. Çünkü adam zaten günah işlerken Allah da ona genişlik verirse Müslüman kuluna, o zaman ona ne demiş olur? Azmaya devam et, devam et, devam et, cehennemin dibini boylet demiş olur. Ama Mevla Müslüman kulunu sevdiği için ona başlıyor belalar verme, fakirlik verme, malını alma falan. Niye? Dur, düşün, tövbe et, dönüş yap, ahiretin bari kurtar. Dünyada günah yaptın, belayını buldun, bari ahiretini kurtar diye ihtar veriyor. Anladın mı? Sen kime ihtar verirsin? Sevdiğine ihtar verirsin. Ben çocuğumun yanlış yolda gideceğim ve bir bela düşeceğim, çocuğumu uyarırım. Ama bir düşmanım baktım yanlış yapıyor, ne derim? Bırak yanlış yapsın. Bırak yanlış yapsın. Niye? Düşmanım zaten. Belasını bulsun. Ama dostumun yanlış yaptığını görürsem ne yaparım? Derim ki yapma bunu. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Anladın mı? Mevla bizim gibi üzülmekten efendim münezzeh. Tabii bu işler Mevla misal olarak kendimizden bahsediyoruz. Ama Mevlamız da ne yapıyor? Bazı zalimlere, kafirlere pay veririm diyor. Ama yakaladım mı bırakmam. Ama ne zaman? Ahirette yakalar. Bazısını dünyada da yakalar. O ayrı dağ. Ama Müslümana belası peşin gelir. Belası peşin gelir. Bu da Allah'ın dostluğunun alametidir. Sevdiğinin göstergesidir. Ben onun için kurban olduğum beni sevsin de benden razı gelsin de tabii istediği gibi imtihan etsin diyecek kadar o laf da doğru bir şey değil. Afiyetler nasip etsin. Ama o beni sevsin de ben ne olursam olayım yani. Yeter ki o beni sevsin. Çünkü sevdiğini cehenneme atmaz. Nar-ı cahime yakmaz. Ama o beni sevmeyip de bütün dünya benim olsa bitti bitecek. Ebedi cehennem bitmeyecek. Biraz akıllı olalım. Kur'an, sünnet bizi bağlasın. Biz Müslümansak bizi bağlamalı. Helal haram sınırı bizi darlamalı. Atlamayalım, sınırı geçmeyelim. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Tilke hududullah. Felatihat ediyor. Bak ben sınırlar çizmişim. Evlenmekte, efendim yemekte, içmekte, ticarette, satmakta, her şey sınır, helal haram. Felatihat ediyor. Aşmayın bunları diyor. Ve tehadde hududallah. Feulâkemuz zalimun. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bana bir şey yapamazsınız buyuruyor. Zalim olursunuz ama kendinize kıyarsınız. Diğer adne tilge hududullah. Fela tekrabuha. Aşmamak için yaklaşmayın. Aşmamak için sınıra da yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsın, koyunun kaçar öbür tarafa, sen de koyunu kurtarayım derken sen de gidersin sınırdan içeri. Yapmayın diyor bunu diyor. Bu kadar ayet hadis. Bu Efendi Hazretleri ne sohbetler yapmış. Tabii yazılan sohbetleri ne bileyim sana yazılmayanın ceketi etmez yani. Yazılmayan çoktur da. Yani şu kadar bir sohbetleri bile yazılmasıyla. Yani efendim o beşinci sohbet. Allah Allah diyorum ya. Ya ben böyle bir mürşit, böyle bir sohbet, böyle bir evliya görmedim ya. Ya bu nasıl bir şey? Anlatmadığı bir şey yok. Kelimelerin arasından neler çıkıyor ya anlayana. Neler söylemiş, neler söylemiş. Ya bir satırda bugün, şimdi lisem getirdim o, bir paragraf ya. Bir paragraf ya. Kadınlar hacca bir kere gitsin. Umre istediği kadar gitsin. Hocaysa emri bil maruf için birkaç kere gidebilir.
Yani sayıyor. Ya bir paragraf 4-4,5 satır. Yani ne bileyim, orada 10-15 tane emir var, 10-15 tane nehi var ya. Yani Kur'an'a, sünnete muvafık şekilde. Yani okuyun diyoruz. Al efendim Hasan sohbetten kardeşim. Cübbeli kim ya? Cübbeli kim takar? Efendi var. Al sohbetten edin. Ruhul Furkan. Ha bugün söylüyor. Ver hocam onu, yine lazım geldi mi? Bu oradaki şeydi mesela. Ya, bu 95'te yaptığım sohbetten. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ya ne demek istiyor şimdi? Ne anladınız? Bana diyor. Kürsüde sen misin, ben miyim? Kime diyor bunu? Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ama o zaman ben Kaledar Hoca'ya çıkarırım, ben de otururum dinlerim yani. Şimdi çok da yorulmayayım, ben de hastayım ya. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hep mevize, ayet, hadis, işte namaz, abdest, sılayrem anlatıyoruz da adam tahareti bilmiyor ya. Adam şurada namaz kılıyoruz, belki abdestini doğru almadı. Yani fıkıh deyince fıkıh sade abdest namaz demedik işte, demin de dedik helal belli haram. Büyük İslam ilmihalini okuyun. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihalini tavsiye eder. Şimdi biz de yaptık, öbür üçü ikinci cilde çıkaramadık. Ama biri detaylı. Ömer Nasuh Efendi ilmihalinde de hepsi var, içinde fazlası da var. O hem de iman İslam ilmihali yaptık. 150 sayfa itikat, ondan sonra abdest, taharet, husul, namaz, o çok madde, çok güzel, çok detaylı. Ama Allah işte ikinci cildinde nasip etsin. Şu oruç, hac, zekat, üçünü de ikinci ciltte toplayacağım. Bir cilt daha bitecek. İman, İslam, İlmali okuyun. O bakılacak bir kitaptır. Ama bununla beraber Halebi, bunu medreselerde okuyorlar. Mülteka, Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E şimdi adam Ruhul Beyan'da anlatılanlara, Ruhul Beyan'da hadislere yazılanlara, bizim okuduğum sene İsmail Han'ın genel sekreteri Abdullah Kılıç çıktı diyor, bunların hepsi hurafedir, uydurmadır. Efendi Hazretleri de diyor ki Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E benim konuştuklarım Ruhul Beyan'dan, adam diyor ki hurafedir. Efendi Baba Alaeddin Efendi Ruhul Beyan'ı bırakmamış. Dikkat! Ruhul Furkan'a ise bize yazdırdığı, hepiniz çalışın bırakmayın. Hepiniz çalışın bırakmayın. Hep öyle derdi. 15 dakika tefsir okuyun. 15 dakika. Böyle tek tek anlatırdı. 15 dakika. En azından 15 dakika. En az. Ruhul Furkan'ı açın okuyun. Ben de size diyorum sohbetleri açın okuyun. Şimdi bak beşincisi geliyor. Daha 1, 2, 3, 4'ü bitirdiniz mi? Aklınız durur. O kızları okullara göndermek, o üniversitelere çocuk okullara vermek, o mekteplerdeki besmele kitapların bereketsizlikleri, sizin bu diploma peşine koşmanız, o medreseye talebe vermemeniz, neler anlatıyor. Bir reçete vermiş ki vallahi hükümet uygulasa, devlet uygulasa dünyanın lider ülkesi olur. Vallahi olur, billahi olur. Niye? Çünkü Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Vallahi olur. Çünkü neden? Allah bu Kur'an'la yükseltir, bu Kur'an'la dibe indirir. Şimdi biz Kur'an'la yükselenlerden miyiz? Kur'an'ın hışmına çarpılıp alçalanlardan mıyız? Siz dediniz, ben demedim. Tutuklarlarsa sizi tutuklasınlar. Arapça illa lazım şeydir. Bunu öğrenin. Arapça illa lazım şeydir. Kur'an'ın dilini öğrenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını öğrenmeden. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçadan başka bir şey konuşmadı. Senin neyine yetmedi de Fransızca, İngilizce, tamam ben tebliğ yapacağım. Ya ne tebliğ yapacaksın ya? Gidiyorsun orada Rus karılarıyla zina etmek için Rusça öğreniyorsun ya. Ya git işine, sahtekar senin, namussuz. Ondan sonra dil öğreniyor bilmem nereye. Kimi Müslüman ettin? Kaç yavru Müslüman etti ya? Müslüman edenlere kurban olayım yani. Ama nerede? Bence dil öğreneceğim numarasıyla, hava atacak. Çakas atacak, diplomalıyım, bilmem neliyim. Yani ben size Allah için bir esintiler salladım ortaya. Herkes nasibini alsın. Bir yandan içim ciğer gibi yanıyor. Yani şu anda öyle bir yangın var ki içimde. Bildiğin gibi bir şey değil. Yemek borularım falan hepsi bir durumum var. Ama neyse, hastalık da yarıyor bana zaten. Hastalık da yarıyor bana. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi epey bir ayet hadis okudum yani. Ne yapayım? Tamam.
Lale Gül dergisi bu sayısında, Ekim sayısında sizlere bu Lale Gül'ü de çok güzel reddiyeler vesaireler başlayacak. Şimdi Cemaziyel Evvel ayında namazları var. 11 Ekim pazar, 12'ye pazartesi bağlayan gece namazı var. 12 Ekim pazartesi gününün 4 rekatı var. Cemaziyel Evvel ayının 13. gecesi var. 3. gecesi, 3. 13 Ekim'e geliyor. Bunların namazları anlatılıyor vesaire, birçok ilimler anlatılıyor. Yani biz 13, 14, 15 oruçları nereye geliyor? 24 Ekim cumartesi, 13, 25 Ekim pazar, bunları işte dergide hep takip edin. Yani biz orucunun faziletleri burada uzun uzun anlatılıyor. Şimdi büyünün tesirlerinden korunmak için her surenin son ayetini yazıp taşımak, bunu buyuruyor. Babil'deki en büyük sihirbazlar, büyücülerin en mahir ve ustalıklı oranları bana bildirdiler diyor. Kim diyor bunu? Maliki müştehitlerinden, fakirlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu bizim Muhiddin İbn Arabi değil. Bu ondan biraz evvel. İmam Gazali'nin talebesidir bu. Ebu Bekir İbnül Arabi çok büyük bir zat. Diyor ki Babil, biliyorsunuz sihir ilmi nereye indirildi? Babil'e indirildi. Bir Babil'e Harut'e ve Marut diyor Kur'an. Babil'deki sihirbazların en zirve noktası bana haber verdi diyor. Kur'an'daki surelerin her birinin son ayetini kim yazar da üzerinde taşırsa bizim ne yaparsak yapalım büyümüz, sihrimiz ona işlemiyor. Bunu bana söyle, biz de bunu tecrübe ettik diyor İbn-i Arabi Hazretleri. Kabrini ziyaret ettim Fas'ta ben. Biz de bunu tecrübe ettik ve böylece bulduk diyor. Onun için şimdi bu tabii yazmak taşımak zor. Bir dergi alanların her birine bu şimdi bunun nuskası. Bu nuskada tek sayfa bu. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin, mesela Fatiha'nın sonunda ihtilaf olduğu için İhtinas sıratel müstakim. Çünkü durak nerede? Şafii, Hanefi ihtilafı da var orada. 7 ayet mesela, Besmele ayet olursa iş değişiyor falan ya. İhtinas sıratel müstakimden başlamış. Bekara'nın sonu nereden başlıyor? Bekara'nın son ayeti ne? Değil. La yükellifullahu nefsen. Amen Resulü sondan iki ayet. Burada hangi ayetler var? Her surenin son ayeti. Tamam mı? Öbürlerini zaten bilmezsiniz. Kur'an'ın son ayeti ne? Değil ya. Son ayeti ya. Son suresi demedik ya. Min el cinneti. Tamam. İşte hepsi sığmış mı buna? Sığmış. Hem de okunuyor ha. Benim gibi kör göz okuyorum yani. Onun için bunu nusha olarak yapabilirsiniz. Ancak yedik şeye sarın, belden yukarı asın. Kimde sihir uğrama tehlikeleri varsa dergiyi alan herkese bunu da yanında hediye veriyorlar. Muska şeklinde yapmamışlar. Kendiniz istediğiniz şekilde onu katlayın. Ondan sonra yedi şeye dolayın. Stres mi ne diyorsunuz? Ondan sonra üzerine artık deriden şeyden yaparsınız. Üzerinizde bulundurun. Ancak tabii halaya girmemek lazım. Halaya girerken ama yatarken de üzerinde olabilir. Yeter ki belden yukarı olsun. Abdestsizken de üzerinde bulunabilir. Gusülsüz de olsa bir insan onu da üzerinde bulunabilir. Gusülsüzken tutmak, Kur'an'a tutmak, cülüpken Kur'an'a tutmak haramdır. Yoksa bir şeye sarılı olduğu zaman, üzerinde olduğu zaman onu taşımak yani gusülsüzlükle alakası yoktur yani o noktada. Ama tabii edebe riayet etmek icap eder. Bu da size verildi. Şimdi Lale Gül dergimiz, tabii herkes buralara gelemiyor. Dükkanlara da gidemiyor. Bu ağı kurmak için arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Derneklerde sohbetler yapıldığı mekanlarda, Mahmudi Federasyonu'na bağlı mekanlarda da İhvan zaten sohbete geliyor kendi bölgesindeki derneğe. Kendi bölgesinde de bunu bilirse ne olur? Ulaşma kolaylık olur bulması bakımından. Şimdi buraya gelecek bulacak da buraya kaç kişi gelebiliyor yani? Onun için şu anda İstanbul'da 50'ye yakın noktada, Türkiye genelinde 100'e yakın noktada Lale Gül dergisiyle Efendi Hazretlerimizin kitaplarını, fakirin de kitaplarını temin edecek bir ağ kuruyoruz. Kitaplar ulaşsın, ilim ulaşsın, insanlar gelemiyor, gidemiyor. Eskisi gibi de böyle hani bir cumartesi pazar çıkıyordu, çoluk çocuğunu alıyordu, bir gidiyordu, geliyordu, bir kitapçıya gidiyordu falan. Maddi imkanları görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Yani millet artık böyle bir kitapçıya gidecek yani kalkıp 10 kilometre 20 kilometre artık gözünde büyüyor insanların yani her şey para. Bundan dolayı inşallah çok yakın zamanda
bu hizmeti Türkiye'nin bütün illerine yayacağız. Ama siz de bunu tabii talip ve rağıp olursanız arz talep meselesi, bu da ne yapar? Bu ilimlerin ulaşmasına yarar. Efendim kitaplarını bulacak. İstanbul'da başlayacağı satış noktaları şu 6 dernek burada bana verdiler. Başakşehir'de 7 Mavi Derneği. Burada o civarda olanlar hepsi buradan bulabilecek. Efendim sen kitaplarını, bizim kitaplarımızı ve dergiyi aylık bulabilecek. Bağcılar'da İslami Merci Derneği, Sultan Gazi'de Misvak Derneği, Zeytinburnu'nda Fetih Gençlik Derneği, Anadolu yakasında Mahder, Sultanbeyli tarafında olacak, Pendik'te Kerem Derneği. Bu dernekler başladı şu an. Bu böyle yayılacak. Sohbetlere gidenler o derneklerde istedikleri kitabı, dergiyi bulabilecek. Bu da onlara bir ayağına götürme hizmeti olacak inşallah. Allah Teala Efendi Hazretimizin sohbetlerini, Ruhu Furkan tefsirimizi ve bu ilimleri her eve, her ucağa ulaştırsın. Ulaştırmakla kalmasın, okuttursun. Onunla da kalmasın, amel ettirsin. Onunla da kalmasın, ihlas nasip eylesin. İhlas, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Salavatımız okuyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Amin. Allahümme inna eselüke el cenne ve neudübüke minen nar. Allahümme inna eselüke rıdvaneke vel cenne ve neudübüke min sehatüke vel nar. Allahümme inna eselüke el cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin ve neudübüke minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Allahümme inna eselüke min khayri ma eseleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ve neudübüke min şerri ma saadeke min nebiyyuke Muhammed صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا أرحم الراحمين يا ربي bu kardeşlerimize biz de reddetme ya Rabbi, mahrum etme ya Rabbi, mahcup etme ya Rabbi. Ben o kadar hasta olduğumda bugün hiçbir yere çıkamam, dünyada ne teklif etseler gitmezdim, sırf senin rızan için bu kardeşlerimiz geldiler diye geldim ya Rabbi. Onlar da senin rızan için geldiler ya Rabbi. Kimsenin menfaat, maddi menfaati yok ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu ilim meclislerini ehlinden eyle ya Rabbi. Zikir meclislerine bağışla ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'ı halas eyle, esirleri halas eyle. Hapishaneleri boşalt, Müslümanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Bir an önce yüzümüzü güldür ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin ne hayırlı muradı varsa Cuma gecesinde nazil olan feyizler hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul saatinde mutlaka muvaffakat nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem ve teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi ben o hadisleri okuyacaktım. Birden işte başka konular Mevla konuşturdu. Ne lazımsa onu konuşturdu da çok acayip hadisler yazdım ben burada. Cuma günündeki hakkındaki salavatlar hakkında yazarken peygamberlerin hayatı, diriliği, niçin Cuma gününe tasvir vesaire. Bu yazım 10. sayfada başladı. 12. hadis-i şerif. Çok uzun bak. 12. hadis-i şerif çok uzun. Öyle ilim koydum. Bütün şehleri taradım koydum. 13. hadis-i şerif. Hepsi kaynaklı. 14. hadis-i şerif. Böyle 40 hadisi topladım. Bir dahaki ay 40 hadis bitecek. 15. hadis-i şerif. Bak ne kadar uzun bir yazı. 16. hadis-i şerif. Sayfalar dolusu gidiyor. 17. hadis-i şerif. 18. hadis-i şerif. 19. hadis-i şerif. 10'da başladı 24'e kadar. 14 sayfa salavat-ı şerifinde çok faydalı şerhlerden buldum. İlk duyacağınız ilimler yazdım. Vakit bulup şimdilik anlatamadım. Ama okuyun, amel edin inşallah. Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem salavatı. Sadece salavat değil konu. Orada şahitlikler, melekler, mahşer, dünya kadar şerhlerden ilim var. Çünkü bir hadiste Resulullah'ın hayatta olduğu, rızıklandığı ve sallallahu aleyhi ve sellem salavatla arz olunduğu, sahabenin bunu sorduğu, aldıkları cevaplar, ne ilimler ne ilimler. Yani sen vefat ettin, nasıl sana ulaşacak diye sordular. Onun cevapları çok önemli. Yani imanınızın nuru kuvvetlenir. Ve salavat-ı şerifi okursanız, okurken başka bir alemde okursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu, gördüğünü, şahit olduğunu, rabıta işte budur.
Bu rabıtayı becerebilirsek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kurabilirsek, yani adam Ravza'da yanında gafildir ama adam burada huzurda rabıtasını becerebildiği zaman işte o en büyük nasibe haizdir. Mühim olan o irtibatı kurabilmek. Ağzından esselamu aleyke eyyün nebiyyü çıkarken kafan sağda solda gezmemesi lazım. Sana selam olsun derken o ettehiyyatu da o onun duyduğunu, onun huzurunda okuduğunun şuuruna ermek lazım. Allah bize bu şuuru nasip etmeden canımızı almasın. Allah her namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu düşünerek selam verebilmeyi nasip eyle. Okuduğumuz salavat-ı şerifelerde çok huzuru temin edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatımızı gün be gün güçlendirip onu canımızdan ileri sevecek dereceye geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Fatiha ve vâdil müslimen ve vâdil vâdil. Seyyidina ve şeyhina Ali'yül haydallâhu sallallahu aleyhi ve sellem. Garibullah ve şeyh ve nehalindullah ve azab ve azab. Mevlana Halid Ziyaüddin, Şahin Akşman, Alâ Tâhtar. Ubeydullah râhâre semerkan. Kaddesallâhu sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina ve şeyh. Hazreti Hacı Mahmud-i Lofi Kaddesallahu sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Tirmizi hadis-i şerifinde sahih hadis, İbn-i Mace ve Hakim rivayet ediyor. Ebu Bekre radıyallahu anh, Ebu Bekre. Ebu Bekir değil, Ebu Bekre. Bu başka, o başka. Radıyallahu anh sahabeden. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ min zembin ejderu en yu'addilallahu li sahibil ukubete fit dünya mâ mâ teghrulû fil ahireti minel baghi ve katiatir rahim. Bu da çok önemli bir şey. Yani günahlar çok. Küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerin de içinde en büyükleri de var. Ancak Allah-u Teala'nın büyük günahlara, büyük küçük neyse, günahlara ahirette bir azap hazırlamış. Büyüğüne büyük azap, küçüğüne küçük azap. Ahirette hazırladığı koy bir kenara. Ama dünyada o günahı işleyene azabını peşin ve acele verdiği en büyük günah ikidir. En büyük günah ikidir. Ahirette hepsinin azabı var. Ama bunun yanı sıra dünyada en acele verdiği bütün günahların içinde düşündüğünü aklına gelen gel. Bütün günahlar. İki tane. Bir tanesi bari, yani zulüm, azgınlık, haddi aşmak, ondan sonra insanlara eziyet etmek, işkence etmek, ah almak, zulmetmek, gasp etmek, inim inim inletmek. Bunun cezası en çabuk gelen günah. Zina eder ahirete kalabilir. İçki içer ahirete kalabilir. Ama azgınlık eden dünyada ölmeden belasını bulur. Ahirete kalmaz. Bazı günahların, hatta birçok günahların azabı ahirete kalıyor. Ama iki şeyi ahirete bırakma buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki şeyi ahirete bırakmaz. Nedir? Zulüm ve insanlara eziyet ve işkence, kul hakkına girmek. Bunu bırakmam diyor, yanına diyor. Dünyada peşin verin belanı diyor. Sen onun bela olduğunu, nereden geldiğini anlamayabilirsin. Sana o adamdan gelmez, zulmettiğin adamdan bir şey olmaz. Başka taraftan belayı bulursun. Anlamazsın ki bu bundandır. Ama Allah senin rızkını da keser, kafanı da keser. Ondan sonra dersin ki ne oldu bu adama şimdi? Felancaya daldı. Ondan işte o da ona daldı. O da güçlü bir adamdı. O ona şöyle, ya sen geç. Bu bir mazlumun ahını aldı. Allah da öbür zalimi ona musallat etti. Şu anda dünyada en çok yaşanan bu. He? Adam Suriye'de zulmetti. Ehl-i Sünnet'in kadınlarına tecavüz etti. Sakallı, beyaz sakallı adamları idam etti. Öyle mi? Türbeye gidiyorlar diye. Şimdi belasını buluyor mu? Buluyor. Ama şimdi bu bana nereden geldi? Oradan geldi, buradan geldi. Sana bela Allah'tan geldi. Çünkü sen azgınlık ettin mi? Ettin. Ehl-i Sünnet Müslüman ülkelerin hepsini işgal ettin mi? Ettin. Oralarda iç savaşlar çıkarttın mı? Çıkarttın. Daha ne arıyorsun? Daha ne arıyorsun? İnne Allahe leyumli lizzalime. Allah bir zalime müsaade eder, müsaade eder, müsaade eder. Sonra hatta ahire ölüm yüksek. Yakaladı mı bırakmaz. Ama onun da üzerine ne yapar? İnne Allah yüsellitu zal ala zalim. Bir zalimi öbür zalime. Bir kafiri öbür kafire. Bazen bir kafiri zalim Müslümana. Bak kafiri kime musallat ediyor? Zalim Müslümana. Anladın mı? Ya Beni İsrail'in Mescid-i Aksa'yı harap ettirdiği zaman Buhtu Nassar'ı gönderdim diyor. Onlar da benim kullarım diyor. Ne yaptım diyor? O kadar peygamberle ibadet ettiği Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor. İçine de domuzları bağlattım diyor. Kur'an yıktırdım diyor. Ben gönderdim diyor Babil kralını diyorsunuz. Niye? Siz yoldan çıktınız, zulüm yapıyorsunuz, birbirimize eziyet yapıyorsunuz, peygamberleri öldürüyorsunuz, alimleri öldürüyorsunuz. Onun için hak ettiniz diyor. Ama Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının, içine domuz bağlanmasının günahını kime soracağım diyor. Babil kralına zaten soracağım. O zaten ebedi cehennem. Dünyanın en büyük zalim gavurudur. Ama sen buna sebep oldun. Neden? Sen kaşınmasaydın, kendi aranda zulüm yapmasaydın kendi içinde, ben sana bu zalim kafiri musallat etmezdim Allah buyuruyor. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Fe'asne aleykum. Siz iki kere yeryüzünde fesat ifsat yapacaksınız. Akraba ilişkilerini keseceksiniz. Peygamberleri öldüreceksiniz. Alimleri öldüreceksiniz. Çok büyük bozgun yapacaksınız. Beni İsrail'e söylüyor. İsrailoğullarına. Kur'an. Bu iki kere olacak diyor. Tamam mı? Feydâ câ vâdû lâma. O birinciyi yapacağınız zaman benim size azap vaadim geldiği zaman ve asne âlekum ibâdellenâ bizim kullarımızdan sizin üzerinize göndereceğiz. Bize ait kulları göndereceğiz. Gavurlar da Allah'ın kulu değil mi? En büyük zalim olsa kim yarattı? Allah yarattı. Bizim kullarımız. Ülibes-i şedid. Öyle güçleri var ki kimse onlarla harp etmeye tahammül edemez. Niye bizim üstümüze gönderiyorsun? Sen fesat çıkaracaksın. Ben de öyle yapacağım Allah'ım. Önceden bildiriyor. Bildirdiği gibi de oluyor. İki kere Mescid-i Aksa tahrip edin. Şimdi işte üçüncüsünü Allah nasip etmesin. Allah nasip etmesin. İki kere çok büyük tahribat oldu. Fecasu hilalet diyar. Evlerinizin içine kadar girdiler. Sizi oradan armut gibi topladılar Allah bu. Siz ki zulüm yaptınız. Ben de size daha büyük zalimi göndereceğim. Tamam. Feydâ câvâdül âhireti. İkinci defa olduğu zaman birinci de Titos herhalde. İkinci de Buhtu Nassar hangisiyse işte Babil kralı. İkinci defa yine fesat bulacak. Ne yapıyor? Bu sefer de Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Birincide de peygamberler öldürdüler. İkincide peygamberler öldürdüler. İsa aleyhisselamı öldürmeye kalktılar. Saldırdılar. İsa aleyhisselamı Allah göklere kaldırdı. Ama öbür peygamberleri göklere kaldırmadı. Onları şehit ettiler. O zaman da belanızı vereceğim diyor. O zaman da Babil kralını gönderirim. Yesû vücûekû. Suratlarınızı kötü etsinler diye. Ve liyedhulül mescid. Mescid-i Aksa'ya girsinler diye. Kemâ dehalû evvelemar. İlk sefer nasıl girdiler yine girsinler. Ve lütebbirû mâlev tedbîrâ. Helak ettikleri her şeyi dümdüz etsinler geçsinler. Siz bunu hak ettiniz, benim peygamberlerimi öldürdünüz diyor Allah. Ama onlar Tevrat ehli. Şimdiki işte bu kadar ehli sünnet alimi Müslümanı öldüren Şiiler gibi. Hiç acımadan kıtır kıtır kestiler. Milyonları memleketinden ettiler. On binlerce insanı kestiler. On binlerce kadına tecavüz ettiler. Böyle bir zulüm var mı? Suriye'deki zulmü ne çabuk unuttunuz? Allah da belasını verin verin. İşte buyuruyor ki iki suç günahlar içinde ikisi var ki azabı en çabuk gelir ahirete kalmaz. Bunun birisi zulüm ve azgınlık kim kime yaparsa yapsın. Dağa karşı hava atsa azgınlık etse, zulüm etse öbür dağı onun üzerine vurup o dağı ona kırdırırım diyor. Dağ. Dağın biri öbür dağa karşı diyor. Hava atsa öbür dağla onun kafasını kırdırırım diyor. Bu kadar basit. Yani bunu misal veriyor. Sen mükellef insansın. Senin yanına bırakır mıyım? Bir de akraba ilişkisini kesmek. akrabasını arayıp sormayan insanlar belayı, ahirette azabı beklemesin. Ondan önce orada hazırlanan başka, ondan önce dünyada azabını peşin beklesin. Ama çoğu bunu anlamıyor. Niye anlamıyor? İşten atılıyor, sebebini anlamıyor. Karısı boşanıyor, onu boşanıyor, sebebini anlamıyor. Oğlu kızı anasına babasına dalıyor, sebebini anlamıyor. Bütün meseleleri biliyor musun? Bu millet başına gelen belaların günahlarından olduğunu bilseler ve hangi günahtan sebep, hangi bela başıma geldi diye düşünseler, belki tevbe ederlerse o belalar kalkar. Ama adam o günahtan onun alakasını ne yapamıyor? Kuramıyor. Kuramayınca ne oluyor? Ne alakası var diyor. Akrabasını aramıyor, sormuyor. Bayram seyran, teyzesin, halası, dayısın. Ondan sonra bayramda tatile giderken küt öndeki kamyona bindiriyor. Ondan sonra kanlar içerisinde, hastaneler acil, bayramımız zehir oldu. Nereden oldu acaba? Anneni babanı aradın mı? Onlardan razılık aldın mı? Helallik aldın mı? Bir ihtiyacınız var mı sordun mu? Yakın akrabanı özellikle sordun mu? E yok. E işte bayramın zinden oldu. E neden oldu? Neden olacak? Öndeki sap gibi durdu. Kamyon. Efendim ben de şikayet ettim. Mahkemede kazanacağım. Ya tamam da giden gitti. Bayramda denize gidecektin. Hastanelik oldun. Bacağın kırıldı. Bilmem kolun kırıldı. Ne lüzum vardı buna? Sıla-i rahim yapsaydın ömrüne uzatma gelir miydi? Gelirdi. Kaza bela döner miydi? Dönerdi. Hacı Salih Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem büyük veli Erzurum Çökender'deki benim de ahiret beni ahiretlik kabul etmişti ya. Çok büyük veli. Çürümemiş. İşte o bu işe çok önem verirdi. Sulova'da bir ablası vardı. İşte o 90 yaşına yaklaşmış. Ablası da 100'e yaklaşmış. Ablası da saliha bir veliyeydi. Çok büyük evliya Allah'ın katınlarından. Her sene Sulova'ya ablasına sıla-i rahime gider. Kendisi de zor yürüyor. Tabii arabayla marabayla götürün beni. Devamlı sıla-i rahim. Sonra Çaykara'nın köyde. Esas Erzurumlu değil. Esas Çaykara'nın. Hopçara köyünden. Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin köyünden. Yani ataları oradan. Kendi belki orada doğmuş olur. Bilmiyorum ama Erzurumlu bilinir. Erzurum'un büyüklerinden geçiyor. Şimdi türbe yaptılar ona. Kabirde çürümemiş. Ondan sonra şeyden hanımıyla beraber onu da hanımı büyük Hacı Salih Efendi Hazretleri Hanım da çok büyük yani salihattan veliyullah'tan idi, evliyaullah'tan idi. Kadın vefat etmeden evvel 3 günlük yemek hazırladı. Sapasağlam hiçbir şey yok. Her tarafı doldurdu yemek. Ya ne yapıyorsun evde yemek koyacak yer kalmadı. Görürsünüz dedi. Vefat etti. Erzurum'dan otobüslerle geldiler. 3 gün yediler. Öyle kadın. Efendi Hazretleri defnetti onu. Onun için bunlar büyük insanlar idi. Hanımıyla beraber Bayburt'tan Çaykara'ya doğru yukarıdan aşağı iniyorlar. Çaykara'nın arkası Bayburt. Şimdi Uzungöl'ün arka tarafı yani. Uzungöl'ün esas adı Şarah. Oradan aşağı. O da oradan iniyorlar. Yolda minibüsle inerken minibüse dedi ki şoföre dur dedi biz ineceğiz. Ya Hacı Efendi nereye ineceksin? Gece oldu. Çakallar var, kurtlar var, ayılar var. Dağ başı. Oradan oraya arabayla gidiyoruz. Yok dedi ben ineceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz. Ya değilsin dedi ya. Ben istiyorum. Ondan sonra hanımıyla indi. Hanımı da anlamıyor. Hanımı da dedi ki yani mübarek adam belki içinden demiştir, belki dememiştir. Onun evliya olduğunu bildiği için dememiş olabilir. Ama nasıl gideceğiz şimdi? Onu düşünüyordur tabii yani. Kaldılar dağların başında. Kervan gitti kaldık dağlar başındaya döndü. Ondan sonra bir zaman bayağı bir durdular. Yürüyorlar tın tın tın tın iniyorlar yokuştan aşağı ama gece kurtlar uluyor, çakallar her şey var. Ondan sonra birazdan başka bir araba geldi. Ama bayağı bir zaman sonra. Neyse o arabaya bindiler. Ya hanımı dedi ki madem arabaya binecektik öbür arabadan niye indik? Maceraya ne lüzum var? Belki dememiştir. Ben uyduruyorum yani. Ondan sonra yani belki diyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bizim hanımlar olsa ne olurduyu düşünüyorum yani. Ha. Öbürü zaten ben arabayla gidiyorum, sen dağdan gel derim. Yani zaten inmez arabadan. Ama evliya olduğunu düşünürse, ulan bu sıkıntı, bu iş bir şey değil. Şimdi ben bir defa şeydeyiz, Mağrip'teyiz, Merakeş'teyiz. Hanım var, kayınbiraderim var, kız kardeşim var. İşte ziyaretleri yaptık falan. Şimdi tam ben bileti arabada düşürmüşüm. Şeyin, işte o biletten gideceğim. Arabanın altına düşürmüşüm. Yani ara bileti bulamıyoruz. Bu sefer pahalı da tabii. Onlar, ben de tek başıma hayatta bir yerde kalamam yani. Orada beni misafir eden bazı Araplar vardı, aileler vardı. Babamla iş yapıyorlardı o zaman, demir çivi işi. Bunlar dediler, ya ne oluyoruz? E dedim, siz gidin, ne yapın, ben yeniden bilet alacağız. Hepinize bilet alamayız. Uçak da yok başka. O uçakta da boş yer yok. Kaldık yarına. E şimdi bunlar mecbur bindiler. Biner binmez demişler ki, ulan bizim uçak herhalde düşecek. Niye? E hoca, böyle bir şey olur mu? Hoca bizden niye ayrıldı? Sanki bileti ben şey ettim. Uçak kalktı, bilet bulundu. Adam beni aynı arabayla geri götürdü, havaalanına getiren. Aa, bilet burada diyor. Yani bari ben de istiyordum gitmek. Ben ne yapayım şimdi? Tek başıma, bir de Almanya'da aktarma var. Almanya'da indim, oradan kaç tane tren, tek başıma, elimde kitaplar. Canım çıktı, ben ister miyim? Ama şimdi bizim millette böyle bir şey var. Sana bir şey atfederse maneviyat, o zaman ne diyor? Lan bu gelmediğine göre bir şey var. Bu arabadan indiğine göre bir şey var. Senin hanım da sana itikad ederse o zaman iner. İtikad etmezse sen in ya. Ben gidiyorum. E şimdi bu sefer bindiler yeni bir arabaya. Hanım dedi ki, niye bindik yani? Dedi ki, niye indik, niye bindik? Dedi ki, birazdan görürüz. Birazdan indiler. Sağdan şaraplene yuvarlanmış. Hepsi ölmüşler. Ya bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Ha şimdi neden? Hacı Salih Efendi şöyle buyurdu. Ecelimiz gelseydi biz de arabada olurduk veya ölürdük. Veya ecelimiz. Ancak Sıla-i Rahim'e gittiğim için her sene ben memleketteki akrabamı, ölülerimi, kabirlerimi, dirilerimi Sıla-i Rahim'e niyet ettiğim için ömrüme uzatma geldi. Oradan bana bildirildi. İn bu arabadan denildi. Ama benim ömrüme uzatma neden geldi? Sıla-i Rahim'e gittiğim için geldi. Ben bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne bizzat dinledim. Ama burada çok büyük bir ders var. İşte diyor ki, bak, Sıla-i Rahim'de gittiğim için ömrüme uzatma geldi. Ben de yuvarlanacaktım aşağıya. Herkes bunu kulağında küpe yapsın.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 85 89'a gönder 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, Ümmetin Hizmetkarları programında Kerem Derneği İlmi Heyet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Hafızlık ve Arapça Bölüm Başkanı Hafız Emirhan Aydın hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bugünkü programımızın içeriği nedir hocam? Bizlerle paylaşır mısınız?
1: Bugünkü programımızda geçen programlar nezdinde bir burada hafızlıkla alakalı, hafızlık dışarıda insana ne kadar vesaire tarzı bir program yapmıştık. Bunun akabinde de kapanışta bir vaatte bulunmuştuk kıymetli izleyenlerimize. Size burada hafızlarla birlikte bu programda yapmayı istiyoruz. Hafızların nabzına da biraz bakalım istedik. Bir hafız gün içinde neler yaşıyor vesaire, bunlara değineceğimiz bir program olmasını umuyoruz inşallah. Bugün yanımızda hafız kardeşlerimiz var. Daha doğrusu hafız adayı kardeşlerimiz var.
0: Maşallah.
1: Muhammed Buğra Tur kardeşimiz var. Muhammed Fethi Bozacıoğlu kardeşimiz var. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz hocam.
1: Allah Teala daha iyi etsin. Muhammed Buğra, medreseye başladın. Şu an hangi durumdasın? Kaçla gidiyorsun?
2: Şu anda 29. yüzyıyım. Hafızlık hazırlık bölümündeyim şu anda.
1: Maşallah. Hafızlık hazırlık bölümündesin. Şu ana kadar neleri ezberledin tam olarak?
2: Şu anda Yasin, Tebareke, Amme, 30. cüz, 29. cüzün de son sayfalarındayım.
1: Maşallah, Allah-u Teala mübarek etsin. Yüzüne okuma hızın nedir?
2: Yüzüne 2,5.
1: Talimli tecvidli şekilde ama.
2: 2,5-3
1: civarı. 2,5 dakika, 3 dakika. Maşallah. Tabii buralara geldiğinde Muhammed Buğra 5 dakikalarda falandı seviyeleri.
0: Bir sayfayı 5 dakikada okuyordu yani.
1: Okuyordu ve hiçbir sıfır ezberi vardı. Şu an 2,5 dakikalara kadar indi.
0: Evet, maşallah.
1: Fethi, senin durum ne? Ben biliyorum da tabii burada biraz kurgu gibi oluyor ama ben biliyorum. Ancak izleyenlerimiz de bilmesi için bir talebe ne seviyede, nereye gelmiş? Bir de ne zaman önce geldiğini de söyleyelim. Mesela sen buraya 6-7 ay önce geldin, doğru mu?
2: Evet hocam.
1: Hangi seviyedesin? Neleri ezberledin?
2: Hocam önce 30. 29. Rahman, Vaka, Fethi, Yasin, Tebareke, Yasin, Hücurat, Secde, Duhan.
1: Maşallah.
2: Bunlar hocam.
0: Hafızlığa başlamadan önce hocam bayağı ezber yapmışlar.
1: İşte secde sureleri normalde biz ezberlemedik mesela. Dediği 30-29 secde, yani bayağı bir süre bunlar aslında normalde. Evet. Normalde hafızlık hazırlık süresi bir senedir. Hatta bir sene, 3 ay, bir sene, 4 ay gibi bir süredir. Ama maşallah Fethi kardeş 6 ayda bunların hepsini ezberledi ve şu an kaçta gidiyorsun?
2: 3'le gidiyorum.
1: 3'le gidiyorsun.
0: Bu maşallah hocam.
1: Nasıl diyelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin ahir zamana verdiği bir himmet. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü aynı hafızlığı biz de yaptık.
0: Evet.
1: Ve okulla beraber. O detay çok önemli. Okulla evet. Beraber bu seviyedeler. Sizin de takdiriniz, siz de hafızlık hocamız, Ferhat hocamız aynı zamanda hafızın başında kendisi.
0: Allah razı olsun.
1: Bir sistem geliştirildi burada. Belli başlı metotlarla, şimdi onları anlatıp çok kafa yormak istemiyorum. Bu metotlar sayesinde Allah'ın izniyle okula giden talebe olmasına rağmen bir seneyi geçmiyor hafızlar. Doğru mu?
0: Evet hocam, doğru.
1: Sen de bunu istişare ettiğimizde evet, en son finalde bu kanıya vardık.
0: Şu anda bir sene hocam içinde bir buçuk ayda 3 sayfa gidiyor şu anda Fethi.
1: Yani bu ötesi yok bunun için.
0: İşte yapmış olduğumuz sistem buna çok uygun oluyor hocam.
1: Yani o danıştığımız hoca efendi bize öyle demişti hatırlıyorsan.
0: Evet, evet hocam.
1: Bu sistem en aklı almayan talebe kardeşimizi bile bir yerde hafız eder demişti.
0: Evet,
1: Allah Teala mübarek etsin.
0: Amin.
1: Allah Teala haklarında hayırlısını nasip
0: Amin
1: etsin.
0: Hocam.
1: Çünkü bu dönemde dediğimiz gibi ne kadar hızlı o kadar iyi. Çünkü
0: kesinlikle
1: talebenin
0: hocam
1: tahammül seviyesi ve dayanıklılığı o kadar azaldı ki.
0: Nefisle mücadele de çok araya giriyor hocam. Bir
1: nasıl
0: dışarı isteği
1: yani, nasıl girmeyecek?
0: Evet.
1: Bu ahir zamanda nasıl girmeyecek nefis? Dışarı çıkıyorsun, ayrı bir sıkıntı. Eve, camiye gidiyorsun, geliyorsun, ayrı bir sıkıntı. Her yer sıkıntı olduğu bir dönemde bu kardeşlerimiz kendilerini buraya vakfetmişler tabiri
0: elhamdülillah,
1: caizse.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Allah-u Teala onların ecirlerini kat kat arttırsın inşallah.
0: Amin hocam, Allah razı olsun hocam. Hocam, talebelerimizi tanıdık elhamdülillah. İzleyenlerimiz de bunları tanıdı,
1: evet,
0: kardeşlerimizi. Birçoğunda merak ettiği sorular var aslında,
1: evet,
0: kendi işlerinde. Belki onlara da ışık olur onlar için de. Sizin de eğer müsaade buyurursanız
1: tabii,
0: kendilerine birkaç soru sormak istiyorum
1: tabii
0: ben. Evveliyatında ben Buğra'yla bir soru sorayım istiyorum ben.
1: Tabii, başlayabiliriz.
0: Buğra kardeşim, Seni en çok değiştiren şey neydi medresede?
2: Beni medrese hayatım her yönden değiştirdi hocam. Yani şöyle mesela misafirlikteyiz, çıkıyoruz. Eskiden medrese hayatımdan önce görüşürüz derdim. Ama şu anda selametini gör, Allah'a emanet ol gibi sözcükler kullanıyorum. Sonra davranışlarım da değişti. Diyelim ki bir yarışmayı kazandık. Elhamdülillah bu yarışmayı da kazandık derim. Sonra nasıl diyeyim onu? Görüşme kabiliyetim hocam oldu. Daha çok odaklanabiliyorum. Eskiden mesela bir çizgi film izlerken de sürekli değiştirirdim, sıkılırdım. Şu anda sadece Allah'ın kelamına, sadece Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz için odaklanma kabiliyetim arttı hocam.
1: Yani odak demişken eskiden dediği doğru. Çizgi filmler eskiden mesela uzun solukluydu. Mesela o gün bir psikoloğu dinliyorum. Pamuk Prenses'ten örnek veriyor. Bir olaya odaklanma süresi, Pamuk Prenses'in mesela cüceleri kovalıyor, orada bir şey var. Uzun soluklu bir serüven.
0: Evet.
1: Şimdiki çizgi filmlere bakıyoruz. Benim de elhamdülillah bir tane kızım var.
0: Maşallah.
1: Onun izlediği Allah çizgi bahçesi. Filmlere bakıyorum. Mesela 10 saniyede bir kaydırıyor. Kaydır. Çocuk odak noktası diye bir şey zaten yok. 10 saniyelik videoda bir şeye odaklanıyor. Ondan sonra tam ona adapte olacak, kaydırıyor. Tam ona adapte olacak, kaydırıyor. Haz bombardımanı deniyor buna, evet. Psikolojide. Haz bombardımanı. Adam bir şeye adapte olamıyor. Ama Bora çok güzel dedi. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl sağlıyor? Sabahın seher vaktinden, burada teheccüde kılıyoruz elhamdülillah. Sabahın seher vaktinden yatsı namazından sonraya kadar bu kardeşlerimiz burada Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyorlar.
0: Elhamdülillah.
1: Ve Kur'an-ı Kerim'in üzerinde bir ahenk var, metot var. Makamlarda bir tını var. Evet. Bu tını odak noktasını öyle bir arttırıyor ki insanda. Bu odak noktası hayatının diğer mesleklerinde de bu kıymetli kardeşlerimize bir sürü bilemeyecekleri, farkına varmadıkları aslında yetiler, özellikler kazandırmış oluyor. Bu da bu açıdan çok faydalı bir şey.
0: Evet hocam. Medresede aslında talebeler biraz daha sadece ezber değil de ahlaki yönden de kendini geliştiriyorlar gibi. Çünkü az önce Buğra kardeşimiz bize bir şeylerden bahsetti. Sıla-i Rahim'den bahsetti mesela.
1: Evet, evet.
0: Burada da sabırı da öğrendiğini bize kendisi söylemiş bulundu aslında hocam.
1: Evet, Sıla-i Rahim konusu mesela dediği gibi şimdi okula gitse tabii ki kimseyi kötülemek niyetinde evet. değiliz ama okulda kimse amcanı, dedeni, halanı evet. ziyaret et demez. Biz evet. burada bayrama bile çocukları gönderirken diyoruz ki öyle değil mi? Demedik mi, tembih etmedik mi sizlere? Bayrama bile gönderirken diyoruz ki ilk önce kimi arayacaksınız dedim Fethi.
2: İlk uzaktaki yani yanına gidemediğimiz akrabalar.
1: Hayır, iyi dinlememişsin. İlk önce babanla bayramlaşacaksın. Ondan sonra akrabalarıyla bayramlaşacaksın. Ondan sonra hocalarını arayacaksın dedik. Bu Sıla-i Rahim bilincini mesela Fethi'ye kazandırmaktır. Fethi beni aradı. Fethi seni aradı.
0: Beni aradı.
1: Fethi babasıyla bayramlaştı. Doğru mu? Akrabalarında bayramlaştı. Bu yetiyi burada kazandırmak lazım. Kuru kuruya ezber değil de böyle yetileri ümmeti Muhammed'e faydalı olmak ne demek? O yaşlı dedesini, ninesini, köydeki dedesini aradığı zaman da adam mutlu oluyor.
0: Evet hocam, kesinlikle.
1: Yani bu dolaylı yoldan çok faydalı bir şey. Adam mutlu oluyor, içi huzurlu oluyor. Bak diyor, benim oğlum diyor, selamu aleykümle telefonu açıyor diyor. Okulda evet. kim diyor sana selamu aleyküm? Evet. Kitabı açıyorsun, neresinde besmele yazıyor? Buralar aslında dediğin gibi insanlara hem Kur'an-ı Kerim'i hem aynı zamanda da toplumsal yaşamı öğretiyoruz.
0: Kesinlikle, biz. Kesinlikle hocam.
1: Bunu diğer her medrese, ben evet. şu an genel medreselerimiz hakkında konuşuyorum. Allah-u Teala Hazretleri bu hizmetleri keşke imkan olsa daha öteye, daha böyle kültürlü, daha kaliteli bir şekilde yapmayı bizlere nasip edilsin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Fethi ile başlamışken Fethi ile devam edelim hocam isterseniz.
1: Tabii ki, tabii ki. Nasıl uygunsa.
0: Hocam, Fethi kardeşim, medreseye gelmeden önceki bakış açınla geldikten sonraki bakış açın

0: stresi anlattıkları zaman yani böyle sıkı aktiviteleri yok, sadece ders, yani sadece Kur'an üzerine yani şey yönelikler demiştim. Ben de o yüzden yani medreseyi sıkı bildiğim, yani zor bildiğim için hiç gitmek istemiyordum. Ondan sonra nasip oldu hocam, geldim. Buraya yani hocam, burada sadece ders, yani sadece ders yapmıyoruz aslında. Yani ders yapıyoruz, Kur'an okuyoruz. Ondan sonra arada tarih falan öğreniyoruz. Devamında sonrasında arada sırada dışarı çıkıyoruz. Halı sahalara gidiyoruz. Sonra bazen PlayStation oynuyoruz. Hatta o gün bizim için yani dersler bile daha hızlı geçiyor gibi.
1: Hocam valla bizim zamanımızda.
2: Feti alttan biraz mesaj veriyor bana herhalde. Daha fazla gitsek daha iyi olur mu diyor Feti.
0: Yani hocam bazen
1: Hocam bizim zamanımızda
0: içimizden...
1: bunlar yoktu açıkçası ya. Bizde halı sahaya gitmek bir şeydi yani, böyle muhteşem bir şeydi bizim için halı sahaya gitmek.
2: Tabii lütuftu halı sahaya
1: Evet.
2: gitmek. Ama anladığım kadarıyla Fethi biraz daha fazla olsa daha iyi olur diyor herhalde.
0: Hocam biraz daha sık olsa kimse hayır demez.
2: Konuş konuş. İzleyenlerin önünde konuş. Tabii ki şöyle bir şey var Ferhat Hocam. Tabii ki biz isteriz çocuklar oynasınlar, etsinler. Bir de ben etrafımda gördüğüm medreselerden biz çok daha fazla aktivite yapma imkanına
1: Evet
2: biraz
1: hocam.
2: daha sahibiz. Çünkü kafamız biraz daha genç kafası. Tabii ki onların kafası da çok iyiler. Üstatlarımızdır, başlarımızın taçları hepsi.
1: Evet.
2: Ama biz yaşlarımızın itibariyle genç olduğumuz için aynı, ne derler, aynı tencerede kaynıyor bizim
1: Evet
2: kanımız.
1: hocam.
2: Biz de o şeyleri seviyoruz.
1: Kesinlikle
2: Şimdi
1: hocam.
2: bizi de halı sahaya bir maça çağırsa, helal dairede, dizlerimizin
1: Evet.
2: vesairesin helal dairede, biz de gidip oynuyoruz. Çünkü onlara da hitap etmek için mecburen biz de bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ama onlara hep diyorum, ders varsa aktivite var.
1: Evet hocam.
2: Ders yoksa aktivite yok. Bu kadar basit.
1: Teneffüslerde bile hocam, yani hemen önlerinde bahçede top oynayabilecekleri geniş bir alan var
2: Evet.
1: kendileri için. Tahsis edilmiş yani.
2: Aynen
1: Bu
2: öyle.
1: da onlar için büyük bir nimet diye düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Onlar bizi nimet görüyorlar, biz onları nimet
1: Evet
2: görüyoruz.
1: kesinlikle
2: Böyle
1: hocam.
2: saygı çerçevesinde, edep çerçevesinde hizmetimizi
1: Elhamdülillah
2: yürütüyoruz.
1: hocam.
2: Araya bir anekdot söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
2: Geçen demiştik, scooter'la eve gönderiyoruz. Adam bir dakika sonra geri geliyor. O kişi Fethi kardeşimiz. Yani maşallah. Gönderiyoruz eve Fethi'yi. Scooter'la atlıyor, geri geliyor. Hocam, Fethi niye geldin? Diyor ki, hocam diyor, ne yapacağım evde diyor. Benim canım diyor sıkılıyor diyor. Ben diyor burada daha mutluyum, daha huzurluyum diyor. Doğru mu Fethi? Yüzü yalancı çıkarma.
1: Peki hocam, Fethiye şunu da sorsak,
2: Tabii.
1: şu anda bu kadar şey söyledi bizlere değil mi? Ona sorsak ki, desek dışarıdaki arkadaşlarına ne söylemek istersin Fethi? Desek bize ne söyler acaba Fethi kardeşimiz?
0: Hocam dışarıdaki arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Yani dışarıdaki hayat yani yaşıtlarıma göre daha kolay. Şimdi yani istediği zaman telefona bakabiliyor, istediği zaman dışarı çıkıyor. Yani aslında aramızda çok bir fark yok. Yani bunların hepsini biz de yapabiliyoruz. Ama biz yani bunları daha yani disiplin altında yapıyoruz. Yani şimdi dışarıdaki bir adamla farkımız, yani yaşıtımızla farkımız, onların mesela her şeyi böyle kolay yapıp yani duygusu hemen değişiyor. Bizim sadece burada duygumuz yani tek bir şeye bağlı olduğumuz için nasıl diyeyim? Yani
2: Yani hayatı aslında bir dengede götürüyorsun, doğru mu?
0: evet hocam, yani her
2: Hem
0: şey.
2: sosyal alandan mahrum olmuyorsun, hem de Allah yolundan mahrum olmuyorsun. Aslında biraz anlatmaya çalıştığın şeyi bu olarak anladım, doğru
0: Evet
2: mu?
0: hocam doğru.
2: Yani hayatı dengede
0: Teraziye koyduğumuz zaman aynı gibi hocam.
2: götürüyorsun.
0: Yani hem aktivitelerimiz yani hem de ilim yolunda, Allah yolundayız.
2: Elhamdülillah. Peki hiç şey yaptın mı? Bir terazi yaptın mı kendi kafanda?
0: Yaptım hocam.
2: Ne yaptın mesela?
0: Hocam mesela hayalim olarak buraya medreseye başlamadan önce futbolcu olmak istiyordum. Sonra medreseye başladıktan sonra hocam yani hocalık hoca olmak istedim. Yani bunları teraziye koyduğumda hocalık daha ağır bastı yani hocam, hoca olmak istiyorum o yüzden. Yani sebebi de şu hocam. Mesela hoca olup yani mesela vefat ettikten sonra yani yetiştirdiğim talebeler yani arkamda sadakayı cariye bırakmak istiyorum hocam.
2: Maşallah,
1: Ben bunu
2: maşallah,
1: hocam
2: maşallah.
1: dersteyken bir kere arkadaşlara sormuştum. Ben de merak ediyorum bunu dersteyken. Fethiye sormuştum ve bana verdiği cevap buydu hocam. İleride amel olarak bana sadakaya cariye kalsın, yeter bana diye söylemişti bize yani.
2: Kaç yaşındasın Peti?
0: 13 yaşındayım hocam.
2: 13
1: Çok
2: yaşındasın.
1: duygusallaştırmıştı hocam bizi gerçekten bu konu.
2: Biz askere gittiğimiz zaman 20'li yaşlardaki adamlar yataklarını toplayamıyorlardı. Kimseyi kınamak için söylemiyorum tekrar.

0: söylüyorum. Yatağını 20 yaşındaki bir adam toplayamıyor. Adama soruyorsun ne için yaşıyorsun bilmiyor. Söyleyemiyor sana, anlatamıyor. Ama bak Fethi 13 yaşında ne diyor? Öldüğüm zaman arkamda bir sadaka-i cariye bırakmak
1: Bırakacağım.
0: istiyorum. Bu şuuru nerede kazanacaksın başka?
1: Medresede hocam inşallah. Medresede
0: Allah'ın yani
1: kazanılır bunlar.
0: medrese dışında böyle bir şuur kazanma şansımız yok. Maalesef yok. Keşke olsa, keşke okullarda dini olsa, keşke okullarda da kadın erkek ayrımı olsa. Efendi Hazretleri okula karşı değildi ki.
1: Evet.
0: Efendi Hazretleri okulun kurduğu sisteme karşıydı. Yoksa ya biz Razi tefsirini açtığımızda bir bakıyoruz ki orada Miracı metafizikle anlatıyor, fizikle anlatıyor, kozmolojiyle anlatıyor Razi Hazretleri. Bunlara nasıl karşı olacağız? Bunları zaten biz de burada tefsir dersleri yaparken biz de bunları kullanıyoruz. Bu
1: Evet hocam.
0: konuları konuşmak zorundayız. Ama işin içine haram girdiği zaman biz onu yapamayız. O yüzden bunların şu anda mevcut halde yapan tek kurum medreselerdir.
1: Evet hocam.
0: Bunu söylemek
1: Allah
0: istiyorum.
1: Celle Celaluhu bizleri haramlardan beri eylesin hocam.
0: Amin, amin hocam. Amin. Allah razı
1: Hocam
0: olsun.
1: Fethi'yle çok konuştuk. Biraz da Buray'la mı konuşalım? Biraz da Buray'la konuşalım. Buraya
0: Tabii.
1: hocam.
0: Ben
1: Buraya
0: sorayım Buraya.
1: buyur.
0: Bura, ben de sana ne sorayım? Klasik. Hayalin ne? Ne olmak istiyordun mesela? Buraya gelmeden önce ne olmak isterdin? Ya da buraya geldin, hayalin bir değişti mi? Hayallerinde değişiklik oldu mu?
2: Hocam ben buraya gelmeden önce yine tarihe odaklıydım. Tarihe yani bir tutkum vardı. Buraya geldikten sonra buradaki tarih derslerinde gördüğümüz için daha tutkum oldu. Bu yüzden tarih öğretmeni olmak istiyorum hocam. Yani mesela Osmanlı padişahları hem bir zat hem de bir savaşçıymış hocam. Yani o yüzden Osmanlı'ya veya tarihimiz çok geniş hocam. Tarihe tutkum var. Tarih öğretmeni olmak
0: Tarih
2: istiyorum.
0: öğretmeni olmak istiyorsun. Bunu da diyorsun ki burada biz tarih dersleri yapıyoruz.
1: Evet hocam.
0: Veriyoruz mesela. Geçen demiştik. İşte Abdülhamit nasıl stratejilerle girmiş? O kadar gençlerle mücadele etmiş
1: Evet
0: Abdülhamit Han
1: hocam.
0: Hazretleri.
1: Evet hocam.
0: Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden hocasıyla neleri istişare etmiş? Böyle derin detay tarihteki bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Ama senin gelmeden önce de vardı. Doğru mu?
2: Evet.
0: Ama geldikten sonra baktın ki padişahlar sadece asan kesen değil de hem alim hem savaşçı zatlarmış. Doğru mu?
2: Evet hocam.
0: İyi maşallah.
1: Maşallah
0: Fethi'nin
1: hocam.
0: hayali de futbolcu olmaktı.
2: Evet hocam buraya gelince
0: Ama
2: değişti.
0: kefeye koydun. Teraziye koydun. Çünkü bir yerde yani ne kadar da olsa mala yani boş bir iş finalde baktığımız zaman ve
1: Aslında hocam
0: iddia dönen, orada haramların döndüğü, teraziye koyduğunda aslında direkt yere çakılması gereken bir iş. Sen de onu sadaka-i cariye ehli olarak kafandan çıkartmışsın. Ama
2: ama
0: yine de oynuyorsun futbol, doğru mu?
2: evet hocam
0: Kaybedilen bir şey
1: oynuyoruz.
0: yok.
1: Hepimizin başlangıçta istediği şeylerdi aslında hocam
0: Klasik
1: futbolcu
0: her çocuk
1: olmak. Evet
0: futbolcu olmak
1: hocam.
0: ister yani. Senin de öyle bir hayal
1: Evet
0: vardı.
1: hocam. Bizim de bir hayalimiz vardı elhamdülillah ama medresede Allah Celle Celaluhu bizi buluşturdu. Elhamdülillah.
0: Fethi'nin hayali şu an en asgari şartlarda sen olmak. Bak
1: İnşallah.
0: geçtim bir
1: İnşallah
0: sınıfın
1: hocam.
0: başına. Hafızlık hocalığı yaptırıyorsun. Hafızlarına maşallah şu anki gidişatta taş gibiler. Yani
1: Elhamdülillah.
0: 3 sayfayla
1: Elhamdülillah hocam.
0: giden bir hafıza 3. sayfadan nereden sorarsan sor. Ben soruyorum çünkü bildiğim
1: Evet, evet
0: için.
1: hocam.
0: Her yerden biliyorlar.
1: Elhamdülillah
0: Allah
1: hocam.
0: razı olsun sizden de.
1: Ecmaîn inşallah hocam.
2: Hocam, affınıza sığınarak bir
1: Hocam.
2: soru ben de sormak istiyorum.
1: Sıra onlarda hocam.
0: Programa biraz çalışsaydık iyiydi ya.
2: Ya hocam biz şimdi burada hani hafızlık yaparken zorlandığımız anlarımız oluyor.
0: Evet.
2: Peki yani ileride gerçekten yani iyi ki de yani sabretmişiz diyecek miyiz?
0: Değecek mi diyorsun yani?
2: Evet hocam.
0: Ben sana şöyle bir hadis-i şerif okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İkra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefiyan li ashabihi. Diyor ki yani Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye, sahibine ahiret gününde şefaatçi olarak gelir. Bu aslında senin sorduğunun özelinde insana yeterli bir cevaptır. Kabrin altına girdiğimiz zaman da orada bizi en sevdiklerimiz bırakıp gidecek Fethi. Annemiz, uğrumuza ölecek ailelerimizin fertleri bir bir dağılacaklar. Annemiz dağılacak,
1: Evet.
0: babamız dağılacak, eşimiz dağılacak, gidecek. Kim kalacak? Yanımızda dünyada ne eşlediysek o.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'e eğer bize şefaatçi olmasını istiyorsak Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak zorundayız. Eğer namazımızın bize göz nuru, göz aydınlığı olmasını istiyorsak o dehşetli kabir anında Münker Nekir'in başımızın üstünde bize men rabbuke diye sorduğu anda eğer yanımızda bir şefaatçi Kur'an-ı Kerim istiyorsak onu gerçekten sahiplenmemiz lazım. Ha, bir de işin şu metodu var hocam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan olması lazım. Bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Diyor
1: Evet
0: ki Allah-u Teala Hazretleri ilk hesaba üç şahıstan başlar. İlk şehitlerden. Der ki Allah-u Teala Hazretleri şeyde, sana verdiğim bütün nimetleri tasdik ediyor musun? Allah-u Teala anlatır, sana şunları verdim, bunları verdim. Şehit der ki evet ya Rabbi, tasdik ediyorum. Peki sen bu uğurda ne yaptın? Ya Rabbi, senin uğrunda canımı verdim. Allah-u Teala der ki yalan söylüyorsun. Burnu üzere cehenneme. Sen Allah yolunda çok cesurdu. Allah yolunda şöyle yiğitti, böyle yiğitti desinler diye yaptın. Allah-u Teala yalan söyler mi? Haşa ve kella. Söylemez. Ama şehit sırf cesur olmak için, sırf insanların gözünde bir şey kazanmak için yaptığından dolayı Allah-u Teala onun amelini kabul etmedi. İkinci kısım kim? Alimler ve Kur'an okuyucular. Allah-u Teala yine aynı şekilde onlara nimetlerinden bahsedecekler. Onlar da tasdik edecekler. Diyecekler ki peki, Allah-u Teala diyecek ki peki sen ne yaptın benim uğrumda? Benim için ne yaptın diyecek Allah-u Teala. Ya Rabbi, senin için insanlara okuttum, ilim öğrettim vesaire, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okudum. Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar desin için yaptın. Sen vay be ne alimmiş desin için yaptın diyecek. Ve aynı şekilde o da bunun üzere cehenneme gidecek. Üçüncü kısımda da zenginler. Aynı şekilde aynı olay onda da cereyan edecek. Allah-u Teala yine soracak, sen benim için ne yaptın? Zengin edecek. Ya Rabbi, senin kulların üzerinde yardım etmedik bir tane insan bırakmadım. Yine aynı senaryo. Yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Şimdi buradan anlamamız gereken mesaj, ne kadar gayret edersek edelim, ne kadar çaba sarf edersek edelim hocam.
1: Evet hocam.
0: Allah için yapmadıktan sonra hiçbir karşılığı yok. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Huffetil cennetu bil mekari ve huffetin naru bi şehevat. Yani cehenneme giden yolların etraflarına çok güzel şeyler olur. Fethi bahsetti. Telefon olur, top olur, futbol olur. Daha yaş büyüdükçe farklı şeyler sizin cezbetmeye başlar artık. Kalbinize farklı şeyler girmeye başlar. Ama Efendimiz diyor ki cehennemin etrafı süslüdür. Süslü. Süslü bir ateş düşün. Etrafında yakutlar var, ne bileyim zebercetler var, altınlar var ama iç ateş. Efendimiz bunu söylüyor. Evet. Ama cennetin etrafı nasıldır? Zorluk ve sıkıntılar. Cennete giden yolda belki çok keyif almayabilirsin. Cennete giden yolda belki çok mutlu olmayabilirsin. Ama zaten dünya müminin cehennemidir, zindanıdır. Kafirin ise neyidir? Cennetidir. Amaç o zaten. Mümin burada biraz sıkıntı çekecek ki ebedi hayata kıyasla burada biraz sıkıntı çekmek zorundayız. Çünkü Allah'ın bize vaat ettiği şey ebedi hayat. Ebedi hayat. Büyükler dermiş ki yani zerre olan peşine insan gider. Zerre de olsa, peşin paraysa insan gider. Dünya nedir? Peşin paradır. Ama veresiye inci olsa insanın işine gelmez. Ahiret ne? Veresiye. Şu an çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun ama bir şey görmüyorsun. Ama vaat edilmiş bir şey. Vaat edilen şeye sabredersen, orayı hedeflersen, yani buradan Adapazarı'na gidiyorsun ya da Ankara'ya gidiyorsun, yol üstünde bir yerde dinlenme tesisinde durdun, oraya bina diktin. Bunun ne mantığı var? Geçip gideceksin daha.
1: Evet.
0: Oraya niye bina dikiyorsun, o kadar uğraşıyorsun? Geçip gideceksin. Asıl yurduna yatırım yapman lazım. Ankara'daki evine yatırım yapman lazım. Adapazarı'ndaki o geçici yere niye yatırım yapıyorsun? Dünyaya çalışıp ahirete çalışmayan adam bu kadar ahmaktır diyor. Allah-u Teala Hazretleri, biz talebe kardeşlerimize de, burada kendimize de bunu aşılamaya çalışıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri, bu hadis-i şeriflerin sırrına bizleri mazhar etsin.
1: Amin inşallah. Hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Ecmaîn
0: cümlemizden.
1: Bizler istifade ettik.
0: Elhamdülillah.
1: İzleyenlerimiz de muhakkak istifade etmiştir bunlardan.
0: İnşallah.
1: Rabbim Celle Celaluhu öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin hocam.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Tüm derdimiz, tüm amacımız bu. Değerli izleyenler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediniz, dinlediniz. Umarım bu konuşma sizler için istifade olmuştur.
0: Şunu da söyleyeyim çok kısa hocam.
1: Buyurun,
0: kusura bakmayın.
1: Buyurun, estağfurullah.
0: Şimdi bir program çektik.
1: Evet.
0: Tabii ki talebe kardeşlerimizden heyecan anında oldu vesaire oldu. Evet. Ben izleyicilerimizin adına kusurumuz olduysa, bir dir sürçmemiz olduysa vesaire olduysa aflarını istiyorum. Çünkü evet, bu her zaman yapılmayan bir şey. Talebe kardeşlerimize burada ikna ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi katıldılar, kırmadılar. Evet. O yüzden bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola inşallah.
1: Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ümmetin hizmetkarları sona erdi.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu an alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Ezan ile kamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali! Dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında olarak aç. Ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali! İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik. Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, ey insanlar! Kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir buyurdu. Ey Ali! Kim Allah Azze ve Celle'yi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali! Sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azabı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali! Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali! Arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali! 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali! Sadakatin alametleri şunlardır. Kendi malını senin malının yerine koymak, kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak,
ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ali! İçini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tevbesi kabul olmaz. Ey Ali! Müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır. Büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali! Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinle ey Ali! Hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemiksiz et olmaz. Gıybetin kefareti ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali! Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır. Kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset, onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali! Hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet etme. Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batn-ı Muvat gazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheybi'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşebiliyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, "Deh Allah sana lanet etsin," dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. "Kim bu devesine lanet eden?" diye sordu. "Ozat, benim ya Resulallah," dedi. "İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın," buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Dinle ey Ali! Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Dikkat et ey Ali! Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın imanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz." Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı, günahları terk etmektir. Ey Ali! Günahlardan korkusu olmayan kimse için
yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir, günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer. Ey Ali! Çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever. Dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler. Alemlerin efendisine sordum: Ey Allah'ın nebisi, onlar kimlerdir? Allah'ın elçisi buyurdular ki: Onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğün kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler. Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı, yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir. Bundan daha da şerlisi, haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi, ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi, Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi, ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Mala düşkün olmaması. 2- Kadına düşkün olmaması. 3- İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1- Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2- Cefaya katlanmak. 3- Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1- Sözü doğru olması. 2- Haramdan sakınması. 3- Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1- Yalandan ve kötülükten sakın. 2- Kötü arkadaştan sakın. 3- Harama düşme korkusundan helal tarafını bile bırakır. Ey Ali!
Sıdkın 3 alameti vardır. 1- Nafile ibadeti gizlemek. 2- Sadakanın verilmesini gizlemek. 3- Musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali. Abidin de 3 alameti vardır. 1- Nefsine kızar. 2- Nefsini hesaba çeker. 3- Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin 3 alameti vardır. 1- Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. 2- Dinini amelle düzeltir. 3- Nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin 3 alameti vardır. 1- Helal lazım. 2- Ulema ile oturup kalkma. 3- 5 vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Allah'a itaate koşar. 2- Haramlardan uzak durur. 3- Kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin 3 alameti vardır. 1- Öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetme. 2- Zekatı çıkarıp vermek. 3- Sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın 3 alameti vardır. 1- Alakayı kesenle alaka kurar. 2- Mahrum edene verir. 3- Kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının 3 alameti vardır. 1- Yüce Allah'a itaatte sabretmek. 2- Musibete sabretmek. 3- Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin 3 alameti vardır. 1- Haramdan sakınmak. 2- İlim talep etmek için hırslı olmak. 3- Sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Münafığın 3 alameti vardır. 1- Konuşunca yalan söyler. 2- Vaat edince sözünde durmaz. 3- Emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz kendisine fayda vermez. Ey Ali! Gösterişçinin desinler için yapanın 3 alameti vardır. 1- İnsanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. 2- Kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. 3- Sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın 3 alameti vardır. 1- Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. 2- Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. 3- Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın 3 alameti vardır. 1- Yalanın çokluğu. 2- Yalan yeminin çokluğu. 3- insanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun 3 alameti vardır. 1- Fesadı sevmek. 2- Kullara zarar vermek. 3- Doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin 3 alameti vardır. 1- Yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. 2- Borçlusuna baskı uygular. 3- Gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir.
Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında olur. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa 7. kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını Yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım, beni ayaktayken de, otururken de, uyurken de İslam ile koru. Beni ne düşmanın diline, ne de hasetçinin diline düşür. Allah'ım, her canlının şerrinden sana sığınırım. Bunların perçeminden yakalayan sensin. Senin elinde bulunan hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Ali. Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü, sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle. Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla, durumumu düzelt. Kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali! Bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali! Öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali! Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey Ali!
yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular: üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında yüce Allah da kızar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar bu görevlerine devam ederken Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, din nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, ey Ali, sana dinden haber vereyim dedi. Din Allah ile ilgili, Resulü ile ilgili ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali. Ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1- Tevbe eden genç. 2- Gizlice sadaka veren kişi. 3- Malının gitmesi kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha önemsiz gelen kimse. 4- Kuşluk namazını kılan kişi. 5- Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6- Ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7- Şöhretli ve güzel kadının zina davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada veya ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın dedi. Bütün hamdler alemlerin

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin. Haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna. Hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı. Bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimseden ses çıkmadı. Hedra ehadun minkum ru'ya kulna la. Velakin ra'aytu el-leyle. Akşam. Raculeyni diyor. Etani. İki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlat. Olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahaze biyedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam, onun kelub kelimesi, böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor. Bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafa kafahu diyor. Ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor. Sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor, burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu. Efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum, reddediyorum. Bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. Yevme tecidü kullu nefsin me amilet min hayrin muhlara. Her ne hayrı işlediyseniz ahirette göreceksiniz. Ve me amilet min su'in. Ne kötülük yaptıysanız. Tebeddüllev enne beyneha ve beynehu emeden be'ida. O kendinizle o günahların arasında uzak. Dünyanın bir ucuna bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. Ve yuhazzirikumullahu nefse. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Hatta yebluaka sümme yef'alü bişidki ilahat. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemü iyileşiyor diğer taraf. Fe yaudu tekrar aynı. Fe yesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta yeteyna ala racülün diyor. Muzlacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna azap melekleri bunlar. Bir fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasına fe yestehu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme re'usuhu ve ader esuhu kema huve fe ade iley. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mislet tennur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı üst üste feyerkumehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla o orada demirler var bu şeyler paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı senden ne alakalı değil ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu bir açıldı. Kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Başladığın kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Fe inne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Bukhari bu da Bukhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. İki kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktara ve irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dış dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp bir atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya parçalıya aşağı iniyor. İlâ hamedet, hamede söndü. Recavu fiyâ. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisâun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklığa özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğim yaparım. Biliyorum, anladım, tamam, onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın? Ölünce. Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek, o bebek de kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım aşağıya, derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menhazi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri, irin nehri. Adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki. Yani 10 adam boyu. Kafayı dışarı çıkmak mümkün değil. Yere basamıyorsun. Derin. Adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor. Acayip ya, anlatırken bir nefesim tutuluyor ha. Min demin fihi racülün kaymun ala vasatın nehrin ortasında. Adam böyle bir nefes alayım diyor. Kenardaki, o da azap meleği, ona cehennemden bir köz taş diyor burada. Bir atıyor, adam ağzını açınca tam isabet. Ağzından bir giriyor, kavuruyor, yakıyor ağzını, tekrar kan nehrine düşüyor. Ondan sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım. İrinin içerisinde insan durabilir mi ya? Şaka gibi geliyor sana. Feakbele racülü lezi fin nehri feyzâraden yapıyor. Tekrar çıkmak istiyor. Ramar racül bi hacer. Bir daha atıyor. Fihi tam ağzına isabet. Adam nefes almaya çalışıyor. Bir atıyor ağzından içeri. Küt tekrar. Feraddedehu devam ediyor. Kullema cealli haraca rama fihi. Bak birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi, Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İnteheyna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın.
5: Amin.
4: Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şu yuvundan bu yuvundan bahsediyorsun?

0: Halinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim 2 günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar. Ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki misli sehab kale zâke menzülüke. Bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim deani edhulü menzili. Resulullah'ın buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde İmam Gazali rahmetullahi aleyh Hazretleri Allah-u Teala'nın sıfatlarından kelam sıfatıyla ilgili malumatı veriyor. Tabi kelam sıfatı çok dakik, ince bir mevzu. Bundan dolayı işte Mutezile fırkasının vesaire Şia'nın, Haşviye'nin vesaire Fırak-ı-Dallenin yani 72 dalalet fırkalarının çuvalladığı haktan ayrıldığı, ehl-i sünnetten inhiraf ettikleri en mühim noktalardan birisidir. Özellikle Mutezile burada biliyorsunuz Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Azimşah'ın mahluk olduğu işte haşa, sonradan yaratıldığı haşa, hadis olduğu, muhtes olduğu gibi laflar ettiler. Hadis-i şeriflerde Kur'an, el-Kur'an kelamullahi teala gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk yaratılmış. Yani sonradan meydana çıkmış bir şey değildir. Femen kâle innehu mahluk fakat kefara billahil azim. Kur'an'a mahluk diyen Yüce Allah'a inkar etmiş olur diye hadis-i şerifler var. Yani bu yüzden biliyorsunuz Ahmed ibn Hanbel Hazretleri hapislerde çürüdü. Ne dayaklar yedi, ne kamçılar yedi. Efendim, ne sıkıntılar çekti bu Mutezile devleti ele geçirince Mutezile fırkası. Efendim, Abbasiler döneminde çok yani ulema, meşayih bu Kur'an mahluktur değildir falan bu konuda çok sıkıntıya düştüler. Bunun tabii bu tartışma nereye dayanıyor, nedir ne değildir meselesi. Yani Mutezile'nin buradaki safsatası, felsefesi diyelim. İşte yani sen şimdi Kur'an'ı okurken seni Allah Teala senin dilinde o ayetleri işte o anda efendim ihdas ediyor, icat ediyor gibi haşa. Ondan sonra efendim Allah Teala ezelde yani ezel demek başlangıcı olmayan, başı olmayan efendim noktada işte mütekellim değildi. Zaten kelam sıfatına ihtiyaç yoktu. Zaten başka bir mahluk yoktu. Aynı bu işte şimdi ilim meselesi de buna benziyor. Yani işte Allah o olacak olanları önceden bilir mi meselesini anlarsanız bunu daha iyi anlarsınız. İşte aynı kafadakiler şu anda işte Aziz Bayındır kafaları bunlar. Efendim işte senin kimle evleneceğini ne bilsin? İşte sen evlenince biliyor falan. Burada da bir şey lazım olduğu zaman emirdir, yasaktır. O hükümle alakalı buyruğunu, emrini, fermanını, yasağını, nehyini o anda gönderiyor. Yani buradaki esas temel ehl-i sünnetle mutezilenin ve sapık fırkaların ayrıldığı temel noktayı kavrarsak ondan sonrakini ibareleri çözmek ve tercüme etmek kolay olacak. Ehl-i sünnet diyorlar ki Allah-u Teala'nın zatı da ezeli. Şimdi zatının ezeliliğinde kimse ihtilaf etmiyor. Yani Allah-u Teala

0: yok olduğu bir zaman yok. Ne kadar geri gitsen hep Allah var. Zaman itibariyle. Ama gökler için bunu söyleyemeyiz. Yerler için söyleyemeyiz. Arş için söyleyemeyiz. Kürsü için söyleyemeyiz. Melekler için söyleyemeyiz. Cinler için söyleyemeyiz. İnsanlar için, dünya için, yani ahiret için. Bunların hepsi sonradan yaratılmış. Bunların hiçbir hakkında ne kadar geri gitsen hep vardı. Bunu diyemeyiz yani. Ezeli diyemeyiz. Zaten Allah'tan başka ezeli var. Kadimle ezeli aynı. Kıdem biliyorsunuz askerde bile kıdemli derler mesela. Kıdemli başçavuş bilmem ne. Kıdem bir önceki manzara. Kadim evveli yok. Ezeli de evveli yok. Yani ne kadar geri gitsen başladığı bir nokta yok. Ama göklerin var, yerlerin var, senin var, benim var, meleğin var, cinin var. Yani Cebrail Aleyhisselam bunun olmadığı zaman yok mu? Allah Teala onu sonradan yarattı yani. Geride Cebrail Aleyhisselam da Adem'den, yokluktan çıkmış efendim. Peygamberlerin de ruhları da, nurları da hepsi sonradan yaratılmış yani. Onun için ezeli bir tek Allah Teala'nın zatı var. Kadim bir tek Allah Teala'nın zatı var. Ehl-i Sünnet diyor ki sıfatları da kadim. Sıfatları da kadim. Yani ne demek? Allah Teala'nın zatı ezeli ise kadimse, hayat sıfatı diriliği de ezeli. İlmi de ezeli bilmesi. Çünkü öbür türlü ne olacak? Efendim bir şeyi yarattıktan sonra bilirse o zaman zatında değişiklikler meydana gelir. Ne demek zatında değişik meydana geliyor? Şimdi ben mesela çocuğum olmadan olup olmayacağını bilmiyorum. Kısır mıyım, neyim, hanım mı kısır, efendim nedir, tüp bebek bile yapanlar garanti edemiyor. Yani her türlü şu andaki teknoloji şeyi kullanarak tıptaki gelişmeleri yine olmuyor. Şimdi bunu bilmiyor. Ama hanımın hamile kaldı falan, çocuğum olacak, ayrı o şey. Düşecek mi, işte doğacak mı, sağlam mı, sakın. Onlar da ayrı bir teferruat. Ama şimdi burada ne oluyor? Benim bilgimde çocuğum olacak mı, olmayacak mı hususunda bir cehalet, bir bilgisizlik söz konusu iken, hanım çocuğa kalınca işte de olacak diye bir cehalet ilme geçiyor. Yani bir bilgisizlik bir bilgiye dönüyor. Ama o bilgide noksan, ondan sonra evreler ne şekilde tahakkuk edecek, gerçekleşecek yine o hususta bilgi yok. Her evrede bir bilgi daha artıyor. Ondan sonra kız mı erkek mi? Yani. Ondan sonra özürlü müdür, bilmem ne midir? Zaten bunların çoğu da tam anne kanında anlaşılmıyor çıktıktan sonra falan. Devamlı tegayyurat, tebeddülat yani değişiklikler oluyor. Şu anda da bizim devamlı bilgimiz değişiyor. Ak dediğimiz kara deniyor. Zararlı denilen faydalıya deniyor. Faydalı denen zararlı. İşte görüyorsunuz gökteki işini, astronomiyle ilgili heyet bilgileri devamlı değişiyor. Şu şöyleymiş diyorlar. 100 senede bir diyorlar ki yok o öyle değilmiş. O ondan büyükmüş, bu bundan küçükmüş. Şu kadar gezegen vermiş. O diyorlar yok o kadar değilmiş. Yeni bir şeyler daha çıktı. İlave edelim falan. Devamlı değişiklik. Kıyamete kadar da devamlı bu değişecek. Çünkü neden? Mahlukun yani yaratılan bizlerin ilimleri sınırlı sayılı alet, edevat ve sebeplere bağlı olduğundan o sebepler değiştiğinde teknoloji ilerlediğinde veya neyse işte eskidenki yapılan bir tespitle şimdi efendim mercekten işte efendim nereye geçti ondan sonra efendim usturlaptan bilmem nereye geldi şimdi gözüyle bakıp nereleri görecek hale geldi bunlar değişince bilgi de değişiyor. Bu değişiklikler Allah-u Teala hakkında muhaldir. Çünkü Allah-u Teala zatıyla kemal sahibidir. Sıfatlarıyla da kemal sahibidir. Kemal mükemmellik demektir. Mükemmellik değişkenlikle zıttır. Çünkü mükemmel demek zirvededir, son noktadadır. Yani onun ilminin, bilgisinin, onun işitmesinin, onun görmesinin, onun iradesinin, onun kudretinin, onun gücünün, onun kelamının, onun buyruğunun, onun tekvininin, onun halkının, onun icadının üstünde bir şey yok. Ulaşamadığı bir nokta yok. Şimdi sen ona kamil, mükemmel dedikten sonra, biz şimdi bir doktora mükemmel dedikten sonra o doktor sonra hatasını anlayıp bilgisini değiştirip işte efendim Hakiki tereyağı kolesterol yapar mıydı, yapmaz mıydı? Kolesterol faydalı mıydı, zararlı mıydı? Bilmem ne, hala ihtilaf edip duruyorlar. Şimdi bunu hangisine mükemmel diyeceksin? Hangisi ağır basarsa, delilini getirirse, deneyimini yaparsa, tecrübe bilmem ne, bazı 10 sene, 20 sene, 50 sene sürüyor bu deneyler. Ondan sonra bir de bakıyorlar, falan hapı piyasadan çektik. Niye? Zararlıymış. Ya milleti öldürdünüz, 100 senedir bu hapı veriyorsunuz. Dolu böyle haplar piyasadan kalktı. Benim kullandığım dönemlerde bile ne haplar gördüm yani. Ben 40 sene, 30 senedir hap kullanan bir adamım. Şimdi dolayısıyla sen şimdi bunun ilmine nasıl mükemmel diyeceksin? Mükemmel olan daha ilerleme kabul etmez. Son nokta. Ama bunda tegayyur var mı? Değişiklik var. Tebettül var. Hatta tersine bilgi var. Yani yukarı doğru, çizgi ileri doğru gitmiyor. Bu bilgim yanlışmış. Faydalı dediğim şey zararlıymış. Bu tam ters. Bu cehaletten de öte bir şey. Yani bilmemek başka, bir de yanlış bilmek daha da beter. O zaman mahlukattan, mevcudattan, yaratılmışlardan hiçbirinde ve hiçbirinin ilmi, kudreti, hiçbir sıfatı, hayatı, diriliği, kimin diriliği devamlı? Herkes fani ölüyor. Şimdi Allah'ın hayat sıfatıyla bizde de bir dirilik var şimdi. Kıyas edebilir misin? İlmiyle senin bilgini kıyas edebilir misin? O zaman işitmesini de edemezsin. O zaman görmesini de edemezsin. O zaman bilmesini de edemezsin. Nasıl edemezsin? Sen şimdi benim çocuğumu kimle evleneceği belli değil. 40 kızla efendim görüşmüş veyahut da nişana gidilmiş, 10 nişan atılmış, 20 bilmem ne bozulmuş. Kimden çocuğu olacak, olmayacak, belki kısır hiç olmayacak. Hiçbir konuda bir bilgin yok. Ondan sonra olaylar geliştikçe bilgin gelişiyor. Şahsın hakkında. Veyahut tıpta, veyahut mühendislikte, veyahut mimarlıkta, veyahut gökbilimlerinde. Bütün ilimleri buraya katabilirsin. Bunlarda devamlı, şimdi gidiyorlar Urfa'da bir şey buluyorlar. Bilmem ne tepesi. Ondan sonra Göbekli Tepe mi bilmem ne tepesi buluyor. Dünyanın bütün tarihi yeniden değişti, yazılacak. Niye öyle? En eski şehir kuruluşu burada çıktı bilmem ne. Bizim hesaplarımız da böyle şuradaydı. Hepsi bozuldu. Ondan sonra tabii onun getirileri, onu neye göre hesap ediyor? İşte orada bir kemik çıkıyor. Kemiğin yaşını hesap ediyor. O kemiğin yaşına göre işte. Bazı da uyduruk baydırıkta şeyler de var tabii. Milyon, milyar sene, bilmem ne sene falan. Dünyanın ömrü buna tahammülü değil ama işte sıfırları fazla koyuyorlar diyorum ben. O tabii hesap şeyi. Yani hesaba göre değişiyor. Bir sıfır fazla koyarsan bin, yüz bin oluyor, milyon oluyor. Ya sıfır hataları diyorum ben ona. Velakin el mühim, sen diyebiliyor musun ki ben bu noktada durdum, bu kararım değişmez, bu budur, ilk kuruluş alanı şudur veya bu hastalığın sebebi budur kesin veya bunun ilacı şudur falan falan diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ne diyorsun seni? Yeni bir delil gelene kadar. Kararımız budur, yeni bir delil gelene kadar. Şu kadar gezegen var. Tamam mı? Misal 100 mü? 500 mü? 1000 mi? Şimdi, tamam. Son kararım mı? Son kararım. Ne zamana kadar? Yeni bir veri girene kadar. Ne oldu? Değişti fikrimiz. Niye değişti? Bir gezegen daha gördük. Bunu bu zamana kadar hiçbir görüntüleme cihazıyla keşfedememiştik. Dolayısıyla 101 oldu. Bu devamlı yapılan işler. Devamlı haberlerde bunlar ara ara böyle geçiyor yani. Haritalar değişti, tarih değişti, bilmem ne değişti. Gök bilimcilerin aklı bilmem neye döndü. Bir kara delik çıktı bilmem ne, bu nereden çıktı falan. O zaman senin ilminde hiçbir sıfatında kemal yok. Çünkü kemal olsaydı değişmezdi. Değişebiliyorsa, dönüşebiliyorsa, hatta tam tersine bile karar çıkabiliyorsa, bu böyle değilmiş diye, o zaman senin sıfatların, bütün mahlukat mevcudatın bütün sıfatları noksan. Eksik. Mükemmel değil. Mükemmel değilse zirvede olduğu için son noktaya geldi. Hiç Allah-u Teala yedi kat gökler tabakası dedi, buyurdu. Bunu kendi yarattı çünkü. Ela alem ben halak. Yaratan bilmez mi? Yaratılan mı bilecek yani? Yedi dedi. Şimdi Allah-u Teala'nın yeni bir ayet gönderip, yeni bir peygamber gönderip, ya bu sekizmiş demesi düşünebilir mi ya? Onun için mükemmel demek değişikliğe maruz değil. Allah-u Teala indinde ne zararlıysa o hep zararlı. Ne faydalıysa o faydalı. Ne emirse o emir. Ne yasaksa o yasak. Ama Hoca Efendi ne var? Şeriatların hükümlerinde değişiklik oluyor. Evet oldu. Diyelim ki bir ümmete, mesela bizim ümmete efendim iç yağları helal. Değil mi? Kolesterolüne göre, şuna buna göre hareket et. Doktoruna sor ama iç yağı, koyunun, işte hayvanın iç yağlarını efendim şeylere koyuyoruz. Hele Karadeniz'de lahana ezmesine bilmem nesine iç yağsız olmaz. Ama Yahudilere haram ettik diyor. Değil mi? Vâlelezne adü harramnâ küllezî zufur, her tırnaklı işte, ondan sonra iç yağlarını haram ettik diyor bu ayetlerde. Şimdi sen burada şunu diyemezsin. Madem hep faydalı, hep Allah'ın şeyi değişmez. Niye Yahudi'ye iç yağı haramdı da bize şimdi iç yağı helal oldu? Allah-u Teala'nın kararı değişmedi ki. Allah-u Teala ezeldeki kararında, ilminde, Yahudiler şu dönemde şöyle bir fesat ifsat yapacaklar, peygamberleri öldürecekler. Bundan dolayı ben de onlara bazı nimetlerimi, aslında faydalı olan bazı nimetlerimi azap olsun diye, azap olsun, intikam olsun diye, peygamberlerin intikamı için yasak edeceğim. Haram edeceğim. Onu ezelde biliyor ki. O hangi dönemde onlar hangi peygamberleri, Yahya Aleyhisselam'ı, Şahiye Aleyhisselam'ı, Zekeriya Aleyhisselam'ı katledecekler, onun üzerine Buhtu Nassar'ı gönderecek, işte Kudüs'ü tahrip ettirecek, ondan sonra hangi peygamber vasıtasıyla hangi helalı onlara haram edecek, yani nimeti azaba çevirecek, yasak edecek, imtihan edecek, balık avlamak cumartesi günü. Cumartesi günü. Şimdi sen Allah'ın hangi günü, hangi saatinde balık avlamak yasak bize? Ama ne buyuruyor işte? Ashab-ı Sebt diye geçiyor Kur'an'da. Cumartesi gününün adamları diye geçiyor. Deniz kenarındaki Eyle kasabasında. Şimdi bunlara cumartesi balığı yasak etti. Allah-u Teala peki o zaman onlara bu cumartesi balığı yasak etti, bize her gün serbest etti. Bunlarda da değişiklik oluyor. Kardeşim, bu değişiklikler Allah-u Teala'nın sonradan öğrendiği haşa bir şeylerden sebep olmuyor. Ama seninki benimki 7 diyorsun 70'e çıkıyor. Neden? İlimsizliğinden, bilgisizliğinden yeni gelişmeler ve sebepler aletlere ulaşınca bilgin yenileniyor. Önceki bilgin yanlış olduğu çıkıyor. Sen onu bilmediğin için değiştiriyorsun. Yeni bir şey öğrendiğin için değiştiriyorsun. Allah-u Teala yeni bir şey öğrenmiyor. Allah-u Teala'yı olaylar bir şeye zorlamıyor. Allah-u Teala ta ezelden her şeyi bilmiş. Daha yaratılmadan evvel. Efendim, şu noktada şu ümmet fesat ifsat yapacağında ben buna bunu haram edeceğim. Sonra gelecek ümmete, ahir zaman ümmetine, Habibimin hürmetine onları serbest edeceğim yine o nimetlerden istifadeyi. Bunlar hep ezelde bilindiği için bunlar, bu değişiklik insanlara göre değişiklik olarak görülüyor. Allah'ın ilminde bir şey değişmiyor. Çünkü neden değişmiyor? Bilmediği bir şey yok ki, olacağın hepsini biliyor. Ama seninki noksanlık, onunki mükemmeliyet. Çünkü o her şeyi tertiplemiş ve ona göre kader, kaza, ilmi ezeli de bilinen, sonra vakti geldiğinde tık tık tık tık tık her şey şu anda meydana geliyor. Bugün dünya kadar katır trilyonlarca olay dünyada, göklerde, yerlerde 18 bin alem var. Sadece senin evde bir şey, burası senin evden ibaret değil yani. Bu kadar olaylar olacak. Bunların hepsi ezelde bilinmiş şeyler. Yeni bir şey hadis olmuyor ki. Burası çok mühim. Takıntı burada. Yani Mutezile diyor ya, Allah'a tenzih edeyim işte, Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye harcarsan harcayacaksın. Yani güç vermiş, kuvvet vermiş. İster aynı gücü zinada kullanıyor, ister aynı gücü helalından eşine kullanıyor. Bu iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Eşinin mutlaka Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içki içki vermez. Ne olacak? İçkiyi kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. Sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. Zinada hasıl olan gücü diyor, adam kendi yaratıyor diyor. Güya Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacak? Tenzih edecek, takdis edecek, yani arı tutacak, bu işlere bulaştırmayacak, karıştırmayacak ağacı. Kurba, olduğum Allah-u Teala sana Kur'an indirmiş. Bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Vallahu halakakum, sizi de Allah yarattı. Ve ma te'amelün, yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her insan bir şey yaparken gücü lazım. Bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İşlerine gelmeyen ayete, hadisi de akıllarına, mantıklarına göre bir tevil ve yorumlama şeklinde girerek işte ehl-i sünnetten, doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu, yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor. Ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü, görülmez mi? Allah nasıl görülür? Haşa Allah o kadar münezzeh ki görülemez falan. Bu sefer ya Allah Allah ya Rabbi yani azra diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor, cemaline diyor. Yok diyor, Rabbinin işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar intizar demektir, beklemek demektir. Ya kardeşim, hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten nazardan, nazar bakmak lügatı var. Sen şimdi burada Allah görülemez, Allah çok büyük, Allah çok güce, Allah şer yaratmaz. Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini, bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'a tenzih edeyim derken Allah haşa cökelerde şirk koşmak durumuna düştüler yani. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Bu kelam sıfatı ezeli mi? Ezeli. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün sıfatları ezeli. Bütün sıfatları ezeli. Zatı ezeli ve kadim. Evveli yok. Geriye ne kadar gitsen başladığı bir nokta. Peki. O zaman hayat sıfatı diriliği ezeli. Evveli yok. İlim sıfatı bilgisinin evveli yok. Peki o ilim nasıl bir ilim? Yanılmaz bir ilim. Hatasız bir ilim. Değişmez bir ilim. Şimdi cennet cehennemi artık sonsuza kadar neler olacağını ezelde bildi mi bildi. Hiçbir şey daha yaratmamışken bildi. Ve şu anda onun bildiğinin dışında bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Yanlış bilse Allah muhafaza, öyle bir itikattan yanlış bildiğini düşünmek, sonra doğrulttuğunu düşünmek aşağı değişiklik getirir. İlminde, kudretinde, gücünde değişiklik olan ilah olamaz. Çünkü ilahın mükemmel olması lazım. Mükemmelin de hiçbir değişikliğe maruz kalmaması lazım. Çünkü mükemmel olan o her noktada son zirveye ulaşmış demek. Zirveye ulaşanın bir tık ilerisi yoktur. Ama değişiklik varsa bilgisinde, ilminde, gücünde, mesela 5 sene evvel kaldıramadığı taşı 5 sene sonra kaldırıyorsa, 10 sene evvel anlayamadığı, çözemediği problemi, matematiği, fiziği bilmem ne, 5-10 sene sonra aklı geliştiğinde çözebiliyorsa, bunun için noksanlık ifadesidir. Çünkü neden? Tekamüle müsait. Devamlı olgunlaşıyor. Olgunlaşmaya müsait olan hiçbir şey ilah olamaz. İlah ezelden ebede, yani geriye ne kadar gitsen hiç olmadığı bir zaman yok. İleriye ne kadar gitsen olmayacağı bir zaman yok. Daima var. Varken de bütün sıfatlarıyla var. ve bütün sıfatları mükemmel olarak kendinde var. Gelişmeye müsait değil. Gelişmeye müsait değil. Bunu anladığımız zaman bütün bu Mutezile ile aramızdaki ihtilafın ana temel unsurunu anlamış oluyoruz. Ama bunlar işte efendim Allah Teala ezelde hiçbir şey yaratmamışken yaratıcılıkla sıfatlanamaz. Çünkü neden? Yaratmadı ki daha bir şey. Ya yaratmadan evvel de yaratma sıfatı onda var. Yaratma kuvveti onda var. Bu yaratırken bir sebeple bir şey kesbederek, bir şey kazanarak, bir şeyini geliştirerek yaratmayacak ki. Ezelde neyse kuvveti, ebede kadar aynı kuvveti. Kudret aynı. Ancak yaratılan sonradan oluyor. Onun yaratma sıfatı sonradan olmuyor ki. Sıfat kendiyle mevcut. Sıfat zatıyla mevcut. Kaim duruyor. Zatı ezelden ebede var. Mevcut. Vücut, kıdem, beka, vahdanet. Bir de öbür sıfatlara gidiyor. Vücut var olma. Beka, vücut, kıdem. Kıdem evveli olmama. Beka, sonrası olmama. Vahdaniyet, bir olma. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan benzememe. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla durabilme, durma. Hiçbir şeye muhtaç olmadan. Ondan gayrı her şey onun yaratmasına, yaşatmasına, durdurmasına, baki kılmasına bağlı. Bitirdiği anda fena buluyor, yok oluyor, helak oluyor. Dümdüz oluyor her şey. Zatıyla durabilen bir tek o. Sıfatları da onun zatıyla kaim. Kendi zatıyla kaim sıfat. Benim şimdi bir bilme sıfatım varsa Allah'ın verdiği bir ilim sıfatının sureti olarak benim bilme sıfatım bu masayla kaim olamaz ki ne? Benim ilim sıfatım kendimle kaimdir. Ama sen şimdi bütün şeyi verileri yüklemişsin laptopa. Laptop elinde geziyorsun. Adam sana bir konuda bir şey soruyor. Açıyorsun laptopu. Giriyorsun şifreyi. Bilmem ne. Ondan sonra bir şeyler anlatmaz. O senin ilim sıfatın değil ki. İlim sıfatı sende bulunandır. Ezberden konuşabildiğindir. Veyahut da sen eğer ilim sendeki bir ilim sıfatı elinde taşıdığın bir şeyle kaimse nasıl olacak? Benim bir lafım olduğu gibi. Şarj bitti, ilim gitti. Ondan sonra bilgisayar durdu, cereyan kesildi. Jeneratör çalışmadı. Sen nasıl ulaşacaksın o bilgiye? Kudretin, gücün, ilmin, sıfatın sende kaim oluyor. Allah-u Teala sıfatları da zatıyla kaim. Zatı ezeli ebedi. Sıfatları da ezeli ebedi. Sen burada diyebilir misin ki şimdi Allah-u Teala Kur'an'ı indireceği zaman o günkü şartlara göre Kur'an'ı işte kelam etti, ferman buyurdu. Dolayısıyla Kur'an mahluktur, yani yaratılmıştır. Yani sonradan gelişmedir. O günkü ümmetin şartlarına göre işte ahir zaman ümmetine ne müsait ne gayri müsait, ne emredecek ne yasak edecek bilmem ne. İşte geçmiş ümmete haram edilen buna helal edecek. Hangi helal buna haram edilecek? Öfesen bu hükümler. Bunlar sonradan gelişmiyor ki. Ezelde Allah-u Teala bunları biliyor. Ve ezelde bunlar hakkındaki kelamlarını ferman buyurmuş. Bu fermanlar, kelamlar ondan sonra ezelden ebede Mevla Teala mütekellimdir. Müjdelerini, işte efendim tehditlerini hepsini efendim ferman buyurmuş. Bunlarda hiçbir yenileme yok. Teceddüde, yenilenmeye müsait değil. Tecdide müsait değil. Tegayyura, tebeddüle, yani dönüşüme, değişime müsait değil. Çünkü bunların hepsi sonradan öğrenilen verilerle değişim olur demektir. Bu da Allah-u Teala'nın ezeldeki ilminin haşa noksan olmasına, ezeldeki kelamının, emrinin, yasağının, fermanlarının değişikliğe maruz kalmasına ve ezelde Allah-u Teala'nın haşa sükutla mevsuf olmasını, yani sessizlikle bir şey, sessizlikle haşa. Allah da sükuttan münezzeh. Ondan sonra yine mesela Allah-u Teala'nın ferahını, yani bir şey yaratmamışken Allah-u Teala'nın haşa boş olduğunu. Allah-u Teala hiçbir zaman la şgalu şeyin haşan. Geçen ders bunu söyledi. Hiçbir şey onu diğerinden meşgul etmez. Devamlı külle yevminu ve fî şeyin. Her an ve zaman bir fiildedir, bir şandadır, bir icattadır, bir halktedir. Ama burada ne yok? Onu yaparken bununla meşgul olmaktan dolayı bundan geri kalmak gibi bir şey söz konusu yok. Sen Allah-u Teala hakkında ferah bir şey yapmamak gibi bir sıfatta nispet edemezsin haşa yüce zatına. Ama meşguliyet gibi onu yaparken onu yapamadı gibi meşguliyet de istihat edemezsen haşa kelle. Onun için Allah-u Teala hakkında eğer Allah-u Teala Kur'an'da kelam sıfatını söylemeseydi, bildirmeseydi, Habibi bildirmeseydi biz o zaman Allah-u Teala mütekellimdir. Demezdik, diyemezdik. Nasıl nispet edeceğiz kelam sıfatını, konuşma sıfatını Allah-u Teala? Ama konuşma sıfatını istihat ettiğimiz anda zaten bunun 104 kitap onun kelamının kelamı değil mi? Kelam. Peki kelamı kadim diyoruz Kur'an'a. Kadim ne demek? Evveli yok. Sen dersen ki 1400 sene evvel, 1420 sene, 40 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilirken bu kelam ihdas edildi, hadis oldu, o anda yaratıldı, o anda gönderildi. Bu kelam Allah-u Teala ezelde bunu buyurmamıştı. Bunu o anda buyurdu, bu ezelde yoktu dediğin anda. Dediğin anda o Kur'an'la ilgili, ondan sonra Zebur ne zamansa, İncil ne zamansa geriye gidiyorsun. İşte Tevrat, İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri. Ondan sonra tabi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Suhuf, sayfeler. 104 kitap diyoruz ya, dördü büyük kitap, yüzü suhuftur, sayfeler. Bu sayfeler ilk insan Adem Aleyhisselam'a da sayfa indirildi. Kelam. Adem Aleyhisselam yaratılmasına mı bağlıydı o yani? Adem Aleyhisselam mahluktu, sonradan yaratılmış. İşte 6500 sene falan geriye gitsen, efendim Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığına denk geliyorsun. Yani. Belki cennetteki ömrünü çıkarırsan, bu dünyanın ömrüyle ilgili 7000 sene hadis-i şeriflerde geçiyor. Sen bundan geri gittiğin zaman Allah'ın kelam sıfatı yok muydu? İlim sıfatı yok muydu? İcat sıfatı yok muydu? Onun için ezelden ebede tek bir ilimle bütün malumat ona inkişaf etmiş. Ezelden ebede tek bir kelam sıfatıyla bütün buyruklarını ferman etmiş. Orada zaman mefhumu cari değildir. Çünkü Allah'a zaman geçmez ki. Zaman güneşten, aydan, geceden, gündüzden sonra yaratılanlar üzerine geçen bir mefhum. Zamanı mekanı yaratan, zamandan mekandan önce ezelden ebede var olan bir zat hakkında sen nasıl bu sınırlamaları getirebilirsin? Senin kafan hep sınırlılarla efendim donanmış olduğu için devamlı mahdut, sınırlı bilgiler, sınırlı mekanlar, sınırlı her şeyin bir şeyi var. Gidiyorsun oradan 100 kilometre sonra oradan denize çıkıyorsun. Oradan gidiyorsun bilmem 1000 milden sonra deniz bitiyor, karaya çıkıyorsun. Oradan oraya dünyanın sonuna çıkıyorsun. Yani sen hep sınırlı, ya gezegenlerde de olsan sınırlı. Gökler sınırlı, yerler sınırlı. Her şey sınırlı. Sen bu sınırlının içinde sınırsızı nasıl anlayacaksın? Leyse ki misli şey, onun misli bir şey yok diyor. Senin örnek verdiğin, örneklendirdiğin, düşündüğün her şeyin misli var. Benzeri var. Allah Teala buyuruyor ki benim mislim yok. Misli olan bir şeylerle misli olmayanı nasıl idrak edeceksin? O zaman sen burada aklı mantığı kenara koyacaksın. Mutezilecilik, felsefecilik, bilmem necilik, mantıkçılık yapmayacaksın. Ayete, hadise bakacaksın. Çünkü Allah'tan gelendir. Allah'tan gelenden başka Allah'ı tanıtan olamaz. Allah'ı ancak Allah'tan sudur eden, zuhur eden, Allah-u Teala'dan bize ulaşan, usul eden kelam ilahi, Kur'an-ı Kerim beyanı, önce kitapların beyanları, kendi dönemlerindeki ümmetler için geçerli. Bizim zaten itikadi konularda hiçbir kitap ve şeriat arasında fark yok. Amentün esasları değişmez. 6 esas. Adem Aleyhisselam'da da 6, bizde de 6. Değişen fıkıhtaki bazı hükümlerdir. Helal haram hükümleridir. Bunları da Allah-u Teala ezelde o vakit geldiğinde o peygambere, o ümmete bunu yapacağım diye bildiği için onda da Allah'ın ilminde bir değişiklik yok. Zaten Allah-u Teala onu yazmış. Ben şimdi diyelim ki efendim bir aşçı bir mutfakta bir ay için hangi yemekleri yapacağını kararını vermiş, listesini yapmış, ona göre uygulamaya geçecek. Müşteri bunu bilmiyor. Müşteri de geliyor, efendim sulu köfte soruyor. Adam da diyor ki sulu köfte dündü. Ya kardeşim siz de her gün yemeği değiştiriyorsunuz. Ne kadar değişken adamsınız bilmem ne. Kardeşim biz ona göre bir program yapmışız. O programı uyguluyoruz. Bugün patlıcan yemeği var. Sen bunu dünden bilmediğin için sana göre ben sulu köfteyi beğenmiştim. Ona niyet geldim. Tamam gidebilirsin kardeşim. Dükkan senin değil yani. Beğenmediyse git başka dükkana. Yani sen dünkü kafana göre bugün yorum yapıyorsun. Orada bir değişiklik olunca da ne biçim değişiklik yapacak? Kardeşim adam zaten planını uyguluyor. Adam yani bu beşer için bile böyle olursa velillahil meselü ala, tabi Allah-u Teala teşbihte hata olur. Mevla'nın sıfatlarına benzetmek için konuşmuyoruz. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Ama adam planını uyguluyor. Sen o plana vakıf olmadığından bu ne biçim iş değişti diyorsun. Şimdi Allah-u Teala ezelden her şeyi bildi ve takdir etti ve tespit etti. Sonradan levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuza kaydını geçirdi. Sonradan melekleri yarattı. Ona göre Berat gecelerinde, Kadir gecelerinde bu senelik şeyler ta ezeldeki ilim ve kaza kader üzere senelik dosyalar onlara veriliyor. Onlar da bilmiyor ki. Yani Azrail Aleyhisselam adamın canını almaya giderken eline verilen dosyaya göre eceli ölümünü görmüşken Allah-u Teala yoldan çeviriyor adamı. Şey Azrail Aleyhisselam diyor ki dur bakalım. Niye? Bu kulum sadaka verdi ve ana babasına bir iyilik yaptı. Şimdi ana babası da hayır bir dua yaptı buna. Tamam şu anda ölmüyor. Şimdi Allah'ın kararı mı değişti haşa? Allah'ın eceli inne ecelallahu idâ celâ yuvekkar diyor Kur'an. Allah'ın eceli geldi mi tehir edilmez. Ama eceli gelmedi ki. Çünkü neden? Allah-u Teala ezelde biliyor ki bu adam işte bu sene ölecekler defterine kaydı geçecek, ismi geçecek. Berat gecesinde Azrail Aleyhisselam'a dosyada ismi teslim edilecek. Fakat yine biliyor ki o dosya Azrail Aleyhisselam'a verilecek. Adamın da günü yaklaşacak, saati yaklaşacak, hatta dakikası yaklaşacak. Ama ondan evvel o bir sadaka verecek ve ana babasına iyilik yapacak, hayır dua alacak. Ve bu noktada da Allah-u Teala onun ömrünün müddetine 10 sene uzatma getirmiş. Ama burada Allah'ın ilmi değişmiyor. Allah-u Teala ezelde onun o dakikada onu yapacağını bildiği için o 10 payını koymuş oraya. Ama levh-i mahfuzda onu göstermiyor. Meleğe de o dosyada onu göstermiyor. Azrail Aleyhisselam'ın yoldan döndükleri var. Ama Azrail Aleyhisselam şimdi dese ki ya Rabbi bu da nasıl iş? Hem bana verilen dosyada efendim bu adam bugün bu saatte ölecek diye yazı var. Levh-i mahfuzdan bana verildi. Levh-i mahfuzda da var. Benim elimde de var. Şimdi bu niye değişti? Bu nasıl oldu ya? Diyebilir mi Azrail Aleyhisselam? Diyemez. Demez zaten. Melekler böyle bir şey. İnsanlar ancak işi karıştırır. Melekler masumdur. Melekler demez. Peki dediğini düşün. Yani Allah-u Teala'nın ya Rabbi sen şimdi karar mı değiştirdin? Haşa Allah karar değişmedi. Karar değiştirmedi. Karar o adamın eceli geldi mi gecikmez. Ama o arada yapacağı iyiliklerle onun ömrüne Mevla temdit getirmiş, uzatma getirmiş. Bunu Allah biliyor. Melek bilmiyor. Melek bilmeyince laf dinliyor. Nedense git git gel gel bitti. İnsan da böyle olsa hiçbir sorun kalmıyor. Ama insan Allah-u Teala'ya itiraza başlıyor. Mutezile gibi akıl mantık felsefe yapıyor. İşte bu niye oldu, şu niye oldu, şöyle olsa böyle olmaz. Ya kardeşim ne buyurduysa onu dinle sen. Buyuruyor ki her şeyi ben yaratıyorum. Buyuruyor ki her şeyi ben biliyorum. Vallahi bir gün şeyin alim. Buyuruyor ki yemhullah maşa ve isbit. Allah dilediğini levh-i mahfuzdan da siler. Dilediğini levh-i mahfuzda sabit bırakır. Ve endev'u. Ümmül kitap, bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Allah'ın ezeli ilminde o sadece Allah nezdindedir. Ona Cebrail aleyhisselam da vakıf değildir. Hiçbir melek vakıf değildir Allah'ın ezeli ilmine. Onlar verileni için yapıyorlar. Onun için değişiklik Allah'a göre değildir. Allah-u Teala'da tegayyür, tebettür asla söz konusu değildir. Tecdit, teceddüt, yenilenme. Şimdi Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Nereden biliyoruz bunu? 104 kitap bize geldi. Bunlar Allah'ın kelamıdır. Demek ki buyurmuş, konuşmuş. Peki. Ve kellemallahu Musa. Allah Musa ile konuştu diyor. Şimdi konuştu deyince Allah-u Teala diyor. Musa sen nasıl konuştu? Özel mi konuştu? Mecazi anlamda mıdır? Yok. Teklima. Hakiki manada tam bir kelam lakene kelam etti diyor şimdi orada. Artık sen burada ne var? Mecaz mı? Kinaye mi? İstihare mi? Maksat ne? Karıştır. Kelam sıfatı var mı? Şeklini sen anlamıyor. Ya sen Allah'ın diriliğini şekli efendim şeklini anlayabiliyor musun? Kavrayabiliyor musun? İlminin efendim hatasını, genişliğini kavrayabiliyor musun? Sen Allah-u Teala hangi sıfatından, hangi zerre nasibin var? Hiçbir nasibin yok sen. Burada inanılacak konular ayet ve hadislerde sabit olan konulara inanılacak. Ancak burada şimdi buyuruyor ki ve ennehu şüphesiz Allah-u Teala mütekellimun kelam sahibidir. Kelam sahipleri mesela de inne ma'murul şeyi de eradnahu işte en nekule lehu kün feyekun en yekule lehu de var. Yasin'de de son ayetten önce inne ma'muruhu izâ arâde şey'en bir şeyi yaratmak murad etti vakit en yekule lehu ona onun emri şanı nedir? Ona demektir. Yekule demek kavl. Kavl söz. Yekule işte kavl Allah'ın buyurmasıdır yani. Ne kün işte var ol. Buyurduğu anda feyekün. Şimdi kün dedi mi? Burada harf var mı? Yani Allah Teala senin benim gibi bak ben kün derken burada dudağım şey oldu. Bilmem dilim kıpırdamadan olmuyor, dudağım kapatmadan olmuyor. Burada dünya kadar hareket çıktı, şu çıktı, bu çıktı. E Allah Teala da böyle bir şey var mı yani şimdi? Allah Teala'nın kelamları ezelidir. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala her şeyi ezelde bilmiş ve karar vermiş. Ve her şeyin vakti geldiğinde hangisini icat edeceğinde ona kün ferman edeceğinde bunun taalluk edeceği vakitte bu meydana gelecek. Bu ezelle ebed geride başı yok, ileride sonu yok. Burada bir zaman mefhumu da yok. Zaman mefhumuna biz sınırlı olduğumuzdan bize göresini bismillah derken B'yi demeden sini diyemezsin. Biz önce B diyeceksin peşine S. Kün, nunu çıkartmadan kafı söylemen lazım. E burada ne var? Tekaddüm var, teahhur var, öncelik var, sonralık var, şu var, bu var. Eşimsel Allah-u Teala'da böyle bir harf, böyle bir ses, hangisi önce, hangisi sonra. Ya bu zaman mefhumuna tabi olan, zamanla, mekanla, mukayyet olan, sınırlı olan seninle, benimle alakalı bir düşünce tavrıdır, tarzıdır. Zaman diye bir şey yok. Ezelden ebede an. Bunda senden neyi konuştu? Hangisini önce konuştu? Hangisini sonra konuştu? Sen bana ne soruyorsun? Ben sana ne diyorum? Ben sana diyorum ki bu değirmen yel değirmeni diyorum sana. Ne demek yel? Rüzgar demek. Yani bu değirmen neyle dönüyor çalışıyor demek bu? Rüzgarla çalışıyor demek. Anladın mı diyorum? Adam anladım diyor. Ondan sonra bana yine dönüyor soruyor ki ama suyu nereden geliyor? Ben man kafa sen bunu anladın mı şimdi? Anladınsa ki yel değirmenidir. Niye suyunu soruyorsun? Demek ki rüzgarla, yelkenli rüzgarla gittiği gibi. Motoru var mı şimdi? Yelkenlisi sen motor soruyorsun. Ben yelkenli diyorum anladım anladım diyor adam motoru soruyor. E şimdi ben sana diyorum yel değirmenidir rüzgarla dönüyor. Anladım diyor suyunu soruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi Allah-u Teala hakkında zaman yok. Ezelden ebede an. An. Şimdi sen kendin işte ananın karnına düştüğünden ölene kadar bir zamana tabisin. 80 sene hayat sürmüşsün, süreceksin. Veya bir adam ölmüş şimdi 80 senesi bitmiş. Bu adamın hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış bunu konuşmamız çok doğal. Değil mi şimdi? Hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış? Bu adamı şimdi doğmadan doğurması düşünülebilir mi? Evlenmeden doğurması, çocuğu olması düşünülebilir mi bir kadının, adamın? Yani misal, burada ne var? Öncelikler var, zamanlar var, bu gelişme süreçleri var. İşte şurada yaşa gelecek, orada buluğa erecek, ondan sonra erkek olacak veya dişilik sıfatına sahip olacak. Ondan sonra ölecek, bilmem ne. Her şeyin tertibi var, sırası var adamın hayatında. Neden? Zaman var çünkü. Bilmem 10-12 yaş. Buluğa ermek. O zamana gelmeden buluğa eremiyor. Ondan sonra evlenecek. Evlenmeden şöyle çocuk doğacak. 9 aydan evvel doğmuyor. Veyahut da neyse 7-8 ayda da doğsa. Bir gelişme süreci var. Ondan evvel doğsa yaşamıyor. Hepsinde zamana bağlı. Zaman. O süreyi, orada öncelik sonralığı düşünebilirsin. Şimdi bir adam, burada ben bir derse başladım işte. Efendim bir saate yakın olmuş şimdi. 50 dakikadır. Ben şimdi hangi lafı önce söyledim, hangi lafı sonra söyledim? Ben burada 50 dakikadır konuştuğumu laptadak bir saniyede senin kafana, aklına, beynine, sem'ine, kulağına, bilmem neye ulaştırabilir miyim? Zamanla sınırlıyım. Ne yapıyorsun? Alıyorsun kayda, ondan sonra kayda bakıyorsun. Hoca bu lafı hangi dakikada konuşmuş? Saniyesine bile var. Harfine gidersen. Hangi dakikada, saniyede konuşmuş? O zaman ne oluyor? Öncesinde neler konuşmuş? Sonrasında neler konuşmuş? Çünkü bu zamana göre ben sana bir saatte, iki saatte konuşacağımı bir anda konuşamıyorum. Onun için, bak onun için dedim şimdi. O harfi, N harfi, U harfi, N harfi, İ harfi, Ç harfi, İ harfi, N harfi. Ne oldu? Bir tertip ve sıra üzere. Onunun U'sunu on demeden U'yu diyemedim. İçinin içini, iç kelimesini iyi, onunu demeden diyemiyorum bak. Lafımı anlatmak istiyorsam sana, bir laf anlatmaya çalışıyorsam sana, tertip ve sıra üzere gidiyorum. Şimdi Allah-u Teala Tevrat'ı önce kelam etti, konuştu. İncil'i sonra, işte Zebur'u ondan sonra ferman buyurdu. İncil'i daha sonra ferman buyurdu. Kur'an'ı daha sonra ferman buyurdu. Böyle bir şey var mı? Yok. Allah-u Teala'nın Tevrat'ı, İncil'i, Zebur, Adem Aleyhisselam'ın suhufundan, Şis Aleyhisselam'ın suhufundan, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufundan, ondan sonra bütün 104 kitap bir anda, kelam bir anda. Anladın mı şimdi? Şimdi Mutezile'nin kafası burada çalışmıyor. Zannediyor ki sıraya göre, sanki Allah-u Teala'nın sıfatlarında bizim gibi zaman geçiyor. O zaman zarfında da tertip ve sıra var. Önce Adem Aleyhisselam'a sayfalar o duruma göre indiriliyor. Sonra Şis Aleyhisselam'ın ahvaline, şeraitine göre ona bir şeyler, emirler, fermanlar geliyor. Her ümmete kendi dönemine göre ondan sonra Kur'an mahluk oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Adamın ağzında, peygamberin dilinde yaratılmış oluyor. Sonradan oluyor, hadis oluyor, muhtes oluyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok ki. Bu kelamlar nasıl ilim sıfatına çok benziyor. İlim sıfatını anlarsan bunun şifresini çözersin. Bunu anlamak biraz zor ama ilim sıfatını anlarsan Allah-u Teala ezelden ebede sonsuza kadar neler olacağını tek bir ilimle, bir inkişafla hepsini aynı anda bildi mi? Bildi. Bütün buyurduklarını da ezelden ebede bir kelamla, bir kelam sıfatıyla teklim buyurdu. Bitti. Onun için Kur'an sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilişi sonra. Ama Allah'ın kelam olarak buyurmasında hiçbir kelamı diğerinden öncelik sonralık yok. Öncelik sonralık kimin hakkında düşünülebilir? Zamana tabi olanlar hakkında, sıraya girer. Ama Mevla'da bir an, an dediğin yani bize göre an diyoruz. An işte zamanın en ufak dilimi. Bu bize göredir. Allah hakkında an da yok da. Bütün sıfatları zatıyla beraber var. Bunu böyle anlayabilirsen Mutezile'nin dalalatından kurtulursun, itikadını kurtarırsın. O zaman Kur'an mahluktur, haşa. Bu sefer çok tehlikeli şeyler meydana çıkıyor. İlim sıfatında da işte adam diyor sana Allah kimle evleneceğini bilmez diyor ya. Bu adamın da Kur'an mahluktur demesine şaşılır mı yani? Tabii ki Allah sonradan öğreniyor diyor ya, haşa. Sonradan öğrenen ilah olabilir mi? Sonradan öğrenen bir zata ilah diye ibadet edilebilir mi ya? İlah kim olur ya? İlah zatında ve sıfatlarında mükemmel olan yüce Allah'ımız tektir, birdir ya. Sonradan sebeplerle, oluşumlarla, gelişimlerle, zaman geçmesiyle maruz değişikliklere maruz kalan, Noksanlığına delalet eder. Noksanlık sahibi ilah olabildiği düşünülebilir mi ya? Haşa öyle bir ilah tasavvurundan. Hoca Allah-u Teala mütekellimdir. Burada tabii Ömer Nesefi'nin itikat metni, Maturidi akaidi, Ömer Nesefi'nin itikat metnini bildiğimiz için oradan daha beni bu işi çocukluğumuzdan okuttuk. Oradan ben bunu çözüyorum. Yoksa buradaki ifade de tam onu anlatmıyor. Mesela Ömer Nesefi'nin akaid metni ben hatırladığıma göre birkaç sayfaydı onu ezberlemiştik. Allah'tan öyle bir emali mimal birkaç bir şey ezberledik de şimdi hiç kafamızda bir şey kalmıyor. O zamandan ise gençken yapılandan bir bereket buluyoruz. Ve Ennev Teala diyordu orada. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi. Bir baksana hocam metne. Öyle hatırlıyorum. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi amirun nahin muhbirun diyordu. Allah Teala ezelden ebede mütekellimdir. Çünkü ezelden ebede Allah hakkında zaman geçmez. Ne kadar gitsen gerisi başlangıcı yok. Ne kadar gitsen sonu yok, sonucu yok. Bunun hepsi Allah Teala hakkında bir yani ikilenmez. İkinci saniyeye geçmez yani. Saniye, salise, malise bir şey. Zaman yok. Zaman mefhumu yok. Zaman yaratılanlara tabi olduğu bir Allah'ın kanunu yani. Onun için Allah ezelden ebede mütekellimdir. Nasıl ki ezelden ebede neler olacağını bir ilimle inkişaf edip hepsini aynı anda bilmiş. Sonradan olan bir şeye göre ilmi değişmiyorsa. Sonradaki bir gelişmeye göre de kelam sıfatı değişmiyor. Kelam sıfatı da ilmi sıfatı gibi ezelden ebede Allah-u Teala mütekellimin kelam sahibidir. Konuşuyor, buyuruyor. Tamam. Amirun emredicidir. Nahin yasaklar vericidir. Muhbirun haberler vericidir. Haberler emir ve yasağa girmiyor. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor bize. Musa Aleyhisselam'ın başına gelenleri haber veriyor. Bunlar haber. Yani emir ve yasak niteliğinde değil, haber verme niteliğinde. Ta Allah-u Teala bunları ne zaman bildi? Yani Musa Aleyhisselam yokken. İbrahim Aleyhisselam yokken. Yani sanki İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelenleri gördü, izledi. Ondan sonra gönderdiği Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu anlattı. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ı yaratmadan, yaşatmadan, başına gelenleri izlemeden haşa onları bilmiyordu da kelam sıfatı için Tevrat'ı indirirken o bilgiyi vermesi için onun geçmiş olması lazım. Haşa ve kella o zaman. Senden benden ne farkı kaldı kardeşim? Ve biz de o zaman bir olayı izledikten sonra konuşabiliyoruz. Onun için ezelde ilimi nasıl? İbrahim Aleyhisselam başta neler gelecek? Tam onlar hepsini biliyorsa onları da beyan ediyor işte. Kelam sıfatı ezeli. Musa Aleyhisselam başta neler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında efendim Kur'an-ı Azimuşşan Efendimiz'in başına gelenleri de anlatıyor. Ve izgadevte mineylike işte evinden çıktın işte müminlere savaşı hazırlıyordun Habibim. Selaka sadakallah Resulü ya işte sana ben rüya göstermiştim falan. Bunları da Kur'an'da söylüyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşattıkları hakkında da Kur'an'da ihbarlar var yani. Haberler. Burada emir ve yasak konusu değil de şöyle olmuştu böyle olmuştu meselesi. Bunları olmasına ihtiyacı yok ki. Mevla'nın izlemeye ihtiyacı yok ki. Ezelde biliyorsa ezelde de kelamını buyurmuş hepsini. Değişiklik yok. Yenilenme yok. Yeni veri girişi yok. Ama onun dışındaki her şey veri girişine tabi. Cebrail aleyhisselam da olsa, Azrail aleyhisselam da olsa, Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ayet gönderiyor. Sonra nesk ediyor. Onun hükmü kaldırılıyor. Kiminin lafzı kaldırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok lafzı nesk edilen ayetler Kur'an'dan alındı. Şimdi biz onları tilavet olarak Kur'an'da okumuyoruz namazda. Caiz değil. Kiminin hükmü kaldı, kiminin lafzı kaldı, manasının hükmü kaldırıldı. Şimdi Mehmet Okuyan kafasına gidersen, Ali Rıza Demircan kafasına gidersen ne diyor adam? Ya diyor böyle bir şey olur mu diyor. Nasıl bir şey? Yani diyor Allah diyor bir şey diyor emredecek. Sonra diyor yanlış olmuş diye geri çekecek. Neshi böyle anlatıyor. Milleti kafir ettiler zaten. Dinden ettiler milleti. Nesih bu değil ki. Şimdi şuna bak. Bunu inkar ediyor. Halbuki Kur'an'da şunu bile görmüyor musun? Feleni velliyeneke kıbleten terdâ fevelli veceke şatral mescidil haram. 16 ay namaz kılarken kıbleniz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'ya dönüp kılacaksınız buyurmadı mı? 16 ay Mescid-i Aksa'yı kıble yapmadı mı? Sonra döndürdü. Şimdi seni hoşnut olacağın kıbleye çeviriyorum. Hadi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru döndür. Bunun hakkında kaç tane ayet yok mu Kur'an'da? Hiçbir şey anlamıyorsan bu kadar mı kafan basmıyor ki? Bak Allah Teala bir hükmünü ne yapmış? Kıble mescidersi. Kıble gibi önemli bir konu ya. Namazda döndüğün yer bunu kaldırmış. Kabe'ye çevirmiş. 16 ay bunlar mescid-i aksaya kılmışlar. Namazları boşa mı gitti? Allah sizin imanınızı zayi etmez, namazınızı zayi etmez diyor. O tamam kabul oldu. Neden? O tarafa dönmenizi emrettim. Emir tuttunuz, kabul. Bu tarafa dönmenizi emrettim, bu tarafa döndünüz, kabul. Ama bazıları mürtet olan zındıklar ne dediler? Bu ne biçim Allah bir öyle döndürüyor, bir böyle döndürüyor, böyle din olmaz. Dinden döndü, gitti gavur oldular. Ben Mevla buyuruyor ki, işte ben bunu bunun için yaptım. Niye? İlla linâleme men yettebi'ur rasûle min men yenkalib alâ akibeyh. Ben kim benim peygamberime tabi olacak? Onun döndüğü kıbleye dönecek. Kim de ökçeleri üzere gerisin görüye şirkine, cahiliye dönemine dönecek. Bunu bilmek için yaptı. Burada da çuvallıyor Aziz Bayındır kafası. Diyor ki de bilmediği bir şeyi bilmek için yaptı. Haşa ve kella. Öğretmen talebenin ne kadar ders anladığını bilemediği için imtihan ederekten derse ne kadar kavradığını anlıyor. Haşa Allah da o zaman imtihan ederek bilmediği bir şeyleri mi öğreniyor? Nauzu billahi teala. Burada Mevlana buyurmuş oluyor. Ben bunların dinden çıkacağını, kıblenin dönmesiyle bunların yeni kıbleye dönmeyeceğini, bahane bulacağını, bu ne biçim din böyle ikide bir değişiklik söylüyor diyeceğini ezelde biliyorum. Ezelde biliyorum ama sizi de şahit etmek istiyorum ki kimi cehenneme attığım zaman ya Rabbi bu cehenneme girmeyi hak etti. Neden? Çünkü sen dön dedin, dönme. Ben ezelde var olacağını bildiğimi vakti geldiğinde mevcut olarak şu anda gerçekleşti olarak tespit etmek için bunu yapıyorum. Bak orada adam hem Kur'ancıyız diyorlar, mealciyiz diyorlar, Kur'an'a inanıyoruz diyor, sonra Kur'an'ı inkar ediyor. Kıble değişmedi mi? Değişti. Peki senin tezine bakılırsa sen diyorsun ki Allah bir şeyi emredecek, sonra onu çekecek, nesh edecek, nesih varsa bu hüküm geçersizdir diyecek. Allah böyle bir şey yapar mı düşünür mü diyor. Spiker de tabii bir şey anlamıyor. Ya kadın bir spikerin karşısına geçmiş veya adamın. Spiker de bir ha çok doğru hocam. Ne doğru be? Şirkin de kendisini konuşuyor. Çünkü Allah manen sehminatin evnüs ya. Nesk edersem, unutturursam ne etim hayrim binamüs ya. Daha iyisini mislini getiririm. Bu da ayet. Yaparım diyor zaten. Fensehullah mahalkuş şeytan. Şeytanın ilkaatı olur onları nesk ediyorum diyor. Bunlar hep ayet. Peki sen bana şunu söyle. Bu kıble 16 ay bu Mescid-i Aksa'yaydı. Sonra Mescid-i Haram'a döndü. Ayette Kur'an'da var mı? Var. Daha ne konuşuyorsun? Demek emirler dönebiliyor. Ama bu Allah'ın ilminde bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala ezelde bunları bilmiş ve karar vermiş. Neye göre karar vermiş? Ahir zamanda peygamberimi göndereceğim. Ona da 40 yaşında Cibril'i göndereceğim. Ona nübüvvet insan edeceğim. Sonra onu ilk 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim. Neden? Ehli kitapla bir muvafakat oluşsun. Ehli kitaptan İslam'ı kabul edenler olsun. Neyse daha birçok hikmeti vardır. Bazı sayılan hikmetlerinden misal verebilirim. 16 ay döndüreceğim. 16 ay bitiminde neyse işte küsurat olabilir. Fevelli ve çeke şatral mescidi haram. Hadi şimdi mescidi harama doğru dön. Kıblen artık Kabe'dir diye buyuracağım. Böyle buyurduktan sonra bu tarafa döndüreceğim. Ondan sonra kıyamete kadar Kabe daha dönmeyecek. Zaten vahiy kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra şeriat baki. Kabe kıble olarak alacak. Bunu ezelde bilmiyor mu? Biliyor. İşte Kur'an'ı, kelam sıfatını böyle anlayacaksın. Şimdi nasıl ki ilimde bir şey artmaz, eksilmez, değişmez. Çünkü mükemmel. Mükemmel ne? Yeni veri girdisine ihtiyacı yok. Yeni veri girdisine. Sana yeni veri girince bilgi değişiyor, karar değişiyor. Ama Allah-u Teala da yeni veri girmiyor. Tek bir inkişaf ile her şeyi ezelde bildiği için bir şey değişmeyecek. Ama peygamberi onu bilmeyebilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya döndürdüğü zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'a bir daha döndürülecek miyim, döndürülmeyecek miyim, Kabe'm kıblem olacak mı? Onu bilmiyor. Bilmediği için ikide bir göğe bakıyor. Cebrail aleyhisselam gökten ne zaman gelirse acaba Kabe'ye döndürülür müyüm diye. Onu da bakat ne rahat takallübe ve cikefis sema. Senin yüzünün devamlı gökte döndüğünü görüyoruz diyor bak. İkide bir diyor semaya bakıyorsun diyor. Cibril'i bekliyorsun diyor. Neden? Ya Kabe'ye dönsem mi istiyorsun diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onu ezelde bilsek yani ezeli ilme vakıf olsa Allah'ın bildirmediğini bilemez ki. 16 ay sonra zaten Kabe'ye kıbleye döneceğim dese ikide bir niye göğe baksın? Vaktini bekler. Ama bir hevesle bakıyor. Mevla da diyor ki görüyorum çok bakıyorsun göklerde bir gözünü döndürüp duruyorsun diyor. Şimdi Allah'ın ilmi değişti mi? Burada değişmedi. Ezelde bilmiyor muydu ki? Sonra ben bunu Kabe'de... O Kur'an'ın şimdi yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayeti de ezeli olduğundan, Kur'an'daki kelam-ı ilahi ayetler de ezeli olduğundan, ilim nasıl ezelde değişmedi? Kelam da ezelde değişmedi. O zaman sen nasıl dersin ki

Teala neyi inceleyecek? Bilmediği bir şey mi vardı? Ondan sonra senin gibi düşünerek mi anlıyor bir şeye? Bir şeye ulaşıyor. Bir bildiği haşa. O zaman nasıl ilmiyle her şeyi ezelde biliyor? Her şeyi ezelde biliyor. Ezelde bildiğine göre de ferman buyurmuş. Ezelden ebede tek bir kelam ile, tek bir ilmi inkişafla her şeyi bildiği gibi, sonradan hiçbir ilmi artmadığı gibi, tek bir kelam ile de her şeyi buyurmuş. O zaman Tevrat'ı mı önce tekellüm etti? Kur'an'ı mı önce buyurdu? İniş zamanına göre Kur'an sonra gelmiş. Yoksa ezeli ilimde ve ezeli kelam sıfatında zaman mefhumu olmadığından bunların hiçbirinde öncelik, sonralık, tekaddüm, teahhür düşünmek söz konusu değildir. Bunları böyle anlamadan bir adam doğru Müslüman olamaz. Birisi gelirse bir vesvese verir. Hadi gittin. İtikadın bozuldu çok. Vesveseler var, iblisler var mı piyasada? Onun için bu ilimsiz olmaz. Bu itikat ilmidir. Amelde müsamaha var. Derdi Efendi Hazretleri, itikatta müsamaha yok. Allah'ı doğru tanıyacaksın. Celle Şanü Celle Celal. Bak ilahiyatçılar, bazı ilahiyatçılar sizi saptırıyor. Saptırırken de bu tezi ortaya atıyor. Şimdi diyor nesih mi olur diyor. Bir hüküm değişmiş bilmem ne. Allah fikrini mi değiştirdi diyor. Bir de haşa diyor falan köye. İşte aynı mutezile kafası. Zannedersin ki Allah'ı tenzih ediyor. Halbuki Allah'a şirk koşuyor. Neden? Ayetini inkar ediyor. Mevla değiştirdim buyuruyor. Mescid-i Aksa'dan döndürdük ya abi. En açık misal. Değiştirdi işte. Haşa. Fikrini mi değiştirdi haşa? Fikir olur mu Allah'ta haşa? Allah'ta ilim olur. Fikir bir uğraşıyla, çabayla ulaşılan neticedir. Bu kullara mahsustur. İlimdir. Peki o ilim, ha Allah-u Teala ezelde ne biliyor? Biliyor ki 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim onları. Sonra da Mescid-i Haram'a döndüreceğim. Bunu ezelde bildiğine göre, yeni bir veri de girmediğine göre, buradaki değişiklik kime göre değişiklik oluyor? Mescid-i Aksa'ya dönüp kılarken, sonra Kabe'ye dönen insanlarda değişiklik oluyor. Sahabenin bilgisinde değişiklik oluyor. Yani Kabe'miz buraya değişti diye yeni bir bilgi geliyor, yeni veri geliyor. Onlara yeni geliyor. Allah-u Teala yeni buyurmuyor bunu. Onun için Kur'an mahluk dersen, haşa sonradan dersen, o günkü şartlara göre, o ümmete göre Allah bunu yeni buyurdu, taze buyurdu gibi haşa bir şey dersen, o zaman ilminde de yenilenme, değişiklik oldu manasına gelir. O zaman insanlar da işte böyle sorar, Allah da fikir mi değiştirdi haşa? Ama Kur'an mahluk değildir, kelam kadimdir, ezelidir. Allah'ın ezeli ilmiyle beraber kelamı da mevcuttur. Ve kaimdir, zatıyla kaimdir kelam sıfatı. O zaman burada ne öncelik var, ne sonralık var. Ondan sonra Mevla'nın ilmi de değişmiyor. Kelamı da, buyruğu da, fermanı da değişmiyor. Çünkü neden? Şimdi yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayetini ezelde buyurmuş. Ezelde bilmiş, ezelde buyurmuş. Ezelde bunu buyurmuş, zamanı geldiğinde kullarına duyurmuş. Yenilik ve değişiklik, bilgi tazeliği, veri girdisi kullara göre oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayet geldi diyor, sahabeyi okuyor. Hadi bundan sonra Kabe'ye, Mescid-i Haram'a döneceğiz. Hatta Kıbleteyn Mescidi var Medine'de. Namazın yarısını yani şey Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüşler. Kılarlarken hemen haber geliyor Mescid-i Nebevi'den. Yani o arada mesafe var. Beni Selim'e tarafı herhalde. Oradan hemen sahabeden biri geliyor. Arkadan bağırıyor namazdaki cemaata. Kıble değişti diyor. Mescid-i Haram'a döndü diyor. Hemen tam ters istikamette oluyor orada yani o açıdan. Yani demin yüzlerini döndükleri cihet, taraf hemen sırtlarını dönüyorlar. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Herhalde öğle namazı. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Şimdi Allah-u Teala şunu bile buyurmuyor ki sizin iki taraf eski kıbleyeydi. Kıble değişti. Yeniden dördü bu tarafa kılın da buyurmuyor. Namazınız oldu. Çünkü o zamana kadar kıble o emre uyuyordunuz. İki rekattan sonra bu tarafa haber aldınız. Haber geldiği için haberden sonra da ikisini bu tarafa döndünüz. Tam ters. Şimdi kıble böyle. Böyle dur ya. Böyledir. İkisi böyle kıldı. İkisi böyle kıldı. Şimdi burada haşa Allah'ın ilmi mi değişti? Hükmü mü değişti? Allah ezelde bunu bildi. Ezelde de bunu ferman buyurdu. Kur'an ezeli. Kelamı kadim. Kelam sıfatı kadim. Bunu böyle bildiğin zaman değişiklik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelince onu öğreniyor. Efendimiz sahabeye buyurunca sahabe bunu öğreniyor. Uzaktaki bir mescitte kılan, oradan, Ravza'dan giden

0: Duyan bir sahabe oraya gidince o duyuyor. Değişiklik kullara göredir. Allah'a göre bir değişiklik yok. Şimdi anladınız mı? Allah Teala mütekellimdir. Amirun emredicidir. Nahin nehyedicidir. Bu kadar emirler buyuruyor, fermanlar buyuruyor. Meleklere, insanlara, cinlere yasaklar tayin ediyor. Bunları kelamıyla, konuşma sıfatıyla yapıyor. Çünkü emirlerini, neyleri, neyle duyuruyor. Ondan sonra vaidün müjdeler vericidir. Vaatler, cennetler, huriler, gılmana, bütün Kur'an, kelam, Tevrat, İncil, Zebur, 104 kitap. Hep vaad-i ilahilerle dolu iman edenlere, salih amellerine. Müteveidün tehditler ferman buyurucudur. Tehditler, cehennemler, azabı, gazabı, neler, her çeşit azaplarını beyan ediyor. Bunlar hep neyle, neyle yapıyor bunu? Bir kelamin, kelam konuşma sıfatı var. Ama öyle sıfat ki kadimin, kadimin ne demek? Evveli yok. Ezeliyin, tehdit için söylüyor. Ezeli ile kadim aynı manada, farkı yok. Kadimin, kıdem sahibi yani evveli yok, ezeliyin, ezeli. Yani bu ne demek şimdi? Allah-u Teala'nın şu anda Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu bütün ayetler, işte o zaman neshi de anlarsın. Nesih sonradan olan değil. Bütün bunlar ne zaman buyurulmuş? Bunu da şu zamana kadar şöyle yapın, ondan sonra şöyle yapın. Bu değişiklik sonradan hadis olan bir olay sebebiyle gelişmiyor. Ya ezeli, hepsi ezeli. Mescid-i Aksa'ya dönündeki vahide ezeli. Ki o Kur'an-ı Azimşan'da ayet olarak geçmiyor. Mescid-i Aksa'ya dönün, kılın emri. Ama Mescid-i Haram'a döndürülme emri Kur'an'da geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatı. İşte burada hadisin vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor. Çünkü neden? Hadis vahiy olmasaydı, sadece Kur'an vahiy olsaydı 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru kıldıkları kesin. Çünkü ayette dönün bu tarafa diyor. Dönün bu tarafa demek, demek başka tarafa dönüyordunuz demek. Peki o başka tarafa neyle döndün? Ayette yok ki Mescid-i Aksa'ya doğru dön. Ayette yoksa demek 16 ay bu namazı niye Mescid-i Aksa'ya doğru kıldı? Sünnetle. Yani vahiy, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril vahiy getirdi. Mescid-i Aksa'yı kıble edin. Mescid-i Aksa'ya dön. O emir olmasa şimdi Mescid-i Haram'a dön der mi? O zaman Allah'tan emir almadan mı 16 ay rastgele mi kıldı? O da Kur'an'da yok. İşte bu hadislere vahiy demeyenler küllün çuvallıyor. Dinden çıkıyor yani. Hiçbir şeyi ispat edemez ki. Bir tarafı var, bir tarafı yok Kur'an'da. Çünkü hadis de beraber bu birleşiyor. Bir kelamin, bir kelamla kadimin, evvel olmayan, ezeliyin, ezeli olan, ezeli olan kelamla Mevla bunların hepsini yapmış. Yani şu anda Kur'an'da geçen bütün vaatler, vaidler, müjdeler, tehditler, emirler, nehiler, emirler, nehiler, hepsi ezeli kelamla Mevla tarafından tekellüm buyurulmuş. Ezelde. Nasıl ki ezelde her şeyi biliyor, bu kelamları da ezelde buyurmuş. Levh-i Mahfuz'a yazması sonra. Çünkü Levh-i Mahfuz sonradan yaratıldı ya onun için. Levh-i Mahfuz'a geçmesi kayda sonra. Cebrail Aleyhisselam'a verilmesi ondan da sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmesi ondan da sonra. Sahabeye intikali ondan da sonra. Zaman yaratılanlara göre geçiyor. Allah-u Teala hakkında hiçbir zaman geçmiyor. Dolayısıyla o ezelde bunları kelam buyurmuş. O zaman Allah fikir mi değiştirdi, haşa, lafının manası kalıyor mu? Çünkü ezelde hepsini bir anda buyurmuş. Şu zamana kadar böyle, bundan sonra böyle. Şu ümmete bu yasak, bu ümmete bunu serbest etme. Bunlar hepsi aynı anda buyurulmuş. Aynı anda buyurulduğuna göre bir değişiklik yok ki Allah'ın ilminde, kelamında. Sen ne anlamaya çalışıyorsun? Bir şeyden haberi yok, konuşuyorsun. Öyle bir kelam sıfatı ki kaimin sabittir. Neyle? Bizatihi. Allah-u Teala'nın zatıyla sabittir. Kimle diyelim daha doğrusu? Bizatihi Allah'ın zatıyla kaim ve sabittir. Yani kelam sıfatı hariçte boşlukta ayrı bir sıfat olarak durmuyor. Allah'ın zatı var. Zatının varlığıyla birlikte kelam sıfatı da var. Yani zatından sonra değil. Mutezile ne diyor şimdi? Kur'an mahluktur demek de. Allah'ın zatı var ezelde ama kelam sıfatı yok. Ne zaman kelam sıfatı var? Ne zaman İşte ilk kelamını buyurduğu zaman, ilk kitabını indirdiği zaman kelam başladı. Allah'ın hiçbir sıfatı sonradan başlamaz. Zatıyla kaim. Ne demek zatıyla kaim? Zatı mevcut, sıfat da zattan ayrılmaz. Sıfatı da zatıyla beraber var. Zatının evveli yok, kelam sıfatının da evveli yok. Yoksa indirilme zaman mahluklara nispetle, gönderildiği peygamberlere, ümmetlere nispetle zaman. Allah'a nispetle bu ezeli. Lâ yüşbû benzemez kelâmel halk. Allah'ın kelam sıfatı mahlukatın kelamına, Yani sonradan yaratılanların konuşmasına benzemez. Benim konuşmama benzer mi? Senin konuşmana benzer mi? Feleyse asla olmadı bir savtin, bir sesle. Yani Allah'ın kelam sıfatı sesle değil. Hani nasıl bir ses? Öyle ses ki yahdüzü meydana geliyor, vücuda geliyor. Neden? Minin silali hevain. Hava akımından, işte ciğerlerden hava geliyor aşağıdan yukarı. O hava ile beraber hava akımı gelmeden o ses çıkamıyor. İçeriden bir şey gelecek, bir nefes gelecek yani. Bir hava akımı lazım. Daha vastıkyaki ecramin, ondan sonra cirimlerin, uzuvların birbirine çarpışmasıyla dil lazım, diş lazım, çene lazım, damak lazım. Öyle şimdi bütün bunlar alttan ağrı gelen havayla hava akımının yukarı gelmesi de yukarıdan bir vurdurmasıyla çatışmasıyla çarpışması. Bak şimdi ben burada konuşurken ne kadar şeyler değil mi o dilim, dudağım, bu damağım, bir dişim, her taraf devrede yani. O dolayısıyla Allah-u Teala'nın kelamı asla, şimdi zaman mefhumu yok. Buralarda hep ne var? Zaman var. Ne demek zaman? Önce hava alttan gelecek, nefes gelecek, o sonra buraya vuracak. Buradan hepsinin, tamam saniyelerle belki, saliselerle ölçülüyor ama öncelik var, sonralık var, anladın mı? Bak biz diyorsun, sini çıkartma, B'yi demeden sin çıkmıyor. Allah-u Teala da önce B sonra S diyebilir misin? Kün, Allah-u Teala önce kaf dedi sonra nun dedi diyebilir misin aşağı? Zaman yok ki. Sen zamana göre konuşuyorsun. Hangisi önce hangisi sonrayı konuşuyorsun. Hala diyorum sana yel değirmeni diyorsun ki suyu nereden geliyor? Bak hala anlamadın ha bunu soruyorsan. Onun için bir hava akımından kaynaklanan, ondan sonra dilin damağın, dişin bilmem ne birbirine çatmasından, çenelinin oynamasından değil mi? Bak çenem oynuyor şimdi. Çenem oynamadan ben nasıl konuşurum böyle dururken? Konuşamam. Ondan sonra ecram, işte cirimler, uzuvlar, işte diş, dil, damak, çene falan, istikak, çarpışma, bunların hareketlenmesinden. Ondan sonra meydana gelen bir ses. Ses böyle meydana geliyor bizde. Asla Allah'ın kelamında böyle bir ses söz konusu değil. Ve la bi harfin. Allah-u Teala harfle de konuşmaz. Haşa ve kelle. Şimdi harfle, biz okuyoruz harf. Kur'an okuyoruz. Kul hüvallahu. Kaf, lam, gözlühe, vav. Biz Kur'an okuyoruz. Kur'an da Allah'ın kelamı kadimi. Biz burada kul huvallah derken harf okumuyor muyuz? Tabii harf okuyoruz. Yazarken harf yazmıyor muyuz? Tabii harf yazıyoruz. Ama Allah'ın kelamında, Allah-u Teala'nın o kul huvallah'ı buyurduğundaki kelamında o ne değil? Kaf harfi, lam harfi gibi Allah'ın haşa bir sesle harf telaffuz etmesi düşünemez. Allah'ımız harften sesten münezzehtir. Çünkü harfle seste devamlı ne icap eder? Sebepler, aletler, ciğerler, diller, damaklar, misal. Eleyse ki misli, Allah'ın misli yok diyor. Bu ayete göre sen bunu nasıl kendine uyarlarsın? Kendi sesine, harfine benzetirsin haşa ve kelle. O zaman olmaz. Ya vela bir harf, harfle değil. Öyle harf ki yankat o kesiliyor. Neyle? Bi itbaki şefetin, dudağı kapatmakla. Ve tehriki lisanin, dili kımıldatmakla, oynatmakla. Sen şimdi dudağını kımıldatıyorsun, işte şeffafi harfler, dudak harfleri bilmem ne. Bir harfi bitirmen için dudağını bir kapatıyorsun. Sonra yeni harfe, tamam hızlı konuşuyoruz diyoruz ama o arada görmüyor musun ne hareketler? Efendim, dilde, dudakta, damakta, çenede neler oluyor bitiyor yani. Birini söylemeden öbürünü söyleyemiyorsun. Dudağını kapatıyorsun, bir daha açıyorsun, dilini kıpırdatıyorsun. Dilini oynatmadan, hadi bakalım dilini oynatmada konuş. Yapabilirim acaba? Harf çıkarayım desem dil kıpırdayacak abi. Haşa Mevla'da lisan olur mu, dil olur mu? Tahrik olur mu, tekattüm, teahhur olur mu? Olmaz. İşte böylece bu mevzuyu bilmemiz lazım. Ve ennel, işte burada bizim anlayacağımız budur. Ve ennel Kur'an'e, Hazreti Kur'an ve Tevrat'e, Tevrat. Bak indirilişte Kur'an sonradır ama birinci zikrediyoruz şimdi. Neden? Kelamın hepsi ezeli kelam. Kadim. Öncelik sonralık yok. Burada sükût, sessizlik diye bir şey. Çünkü Allah muhafaza kelleme buyurduğuna göre artık sükûttan bahsedemezsin. Sessizlikten bahsedemezsin. Kelam sıfatı var. Ezelden ebede tek an ve zaman. Ezelden ve zaman da denmez buna. Kendimiz an olarak ifade ediyoruz en kısa zaman dilimini. Yoksa Allah hakkında an falan haşa konuşulmaz. Ezelden ebede tek bir kelam ile bütün kelamlarını bir kerede buyurmuş. Bir kerede. Ezelden ebede olacakları bir ilmi inkişafla bir anda bilmiş. An yine demek ibare darlığından laf bulamıyoruz konuşacak. Bunları böyle bilmemiz lazımdır. Tecdit yok. Yani ne demek? Yenilenme demin dedim.
1: Baziyet yok. Ne demek parçalanma? Ya ne demek parçalanma biliyor musun? Mesela Tevrat'ı buyurdu, Tevrat'ı bitirdi. İncil'i sonra buyurdu, onu bitirdi. Kur'an'ı buyurdu. Haşa! Böyle parçalanma yok. Çünkü tek kelam. Parçalanma olursa zaman geçmesi icap eder. Hangisi önce, hangisi sonra lafını sormaya başlarsın bana. Parçalanma yok. Ondan sonra takdim yok. Takdim, tehir. Ne demek takdim, tehir? İşte hangisi önce, hangisi sonra? İşte hangi ayet önce indi? Hangi? O bize göre surelerin iniş sırasını yapıyoruz. Mekke dönemi, Medine dönemi. Bize göre. Allah'ın kelamı ezelisinde bunların öncesi sonrası yok. Hepsi bir kelamla. Bir kere de buyuruldu. Anladın mı? Bunu bilmek lazım. Bunu demezsen lahin, irab. Adam diyor Mustafa Öztürk. Kur'an'da lahin var diyor. Arap edebiyatına uymayan lahin. Tövbe ya Rab. Arap edebiyatına Allah Arap edebiyatına mı uyacak? Arap edebiyatı Allah'ın kelamına bakacak ya. İrab. İrab. Ötre mi? Üstün mü? Bilmem ne mi? Ondan sonra harf, saut, ses vesaire envaat tegayyurat. Hiçbir türlü bunların hepsi değişir mi? Değişir. Allah Teala'nın kelamında hiçbir değişiklik olur mu? Olmaz. Ne gibi? İlminde hiçbir değişiklik olmadığı gibi. O zaman bu değişiklikler kime göredir? Kur'an'ı yanlış okudu. Sana göredir bu yanlışlık yaptınsa. İrab, harekeleme, yanlış. Yanlışlar sana aittir. Harfi yanlış çıkarırsın sana aittir. Allah Teala'nın kelamında harf ve ses, irab, lahin bunlar söz konusu değil ki. Sen burada efendim Kur'an'a hata bulmaya çalışıyorsun. Haşa ve kella. Çünkü Allah Teala'nın zatında hata olur mu? İlminde hata olur mu? Kelamında hata olur mu? Haşa ve kella. Bu kesin bir hükümdür. Tamam mı kardeşim? Ve ennel Kur'an, Hazreti Kur'an'da ve Tevrat'ı, Hazreti Tevrat ve İncil'e, İncil-i Şerif ve Zebur'a, Zebur-u Şerif kütübühü, hepsi de nedir? Kütübü, Allah'ın kitaplarıdır. Öyle kitaplar ki, el münzeletü, tenzil edilmiştir, indirilmiştir. Alâ rusûlihi, münezzeletü de olur, münzeletü olur. Öbürleri toptan indirildiği için, tahliben benim anlattığım yani, Kur'an bir tek münezzeldir, geri kalanları münzeldir. Yani toptan indiriliş var. Ondan dolayı yani tahliben el münezzeletü, münzeletü dememiz daha uygun olur. İnzal edilmişler yani, indirilmişler. Alâ rusûlihi, Allah'ın Resûllerine aleyhisselam. Aleyhim onların üzerine olsun. Esselamu, Allah'ın salavatı, selamları onların üzerine olsun. Hepsi de Allahu Teala'nın indirilmiş kitaplarıdır. Tamam. Ama ve ennel Kur'ane, Hazreti Kur'an. Şimdi burada Allah'ın kelamına Kur'an da denebiliyor bak şimdi. Burası da bir acayip bir şey. Yani hem kelam sıfatı deniyor, Kur'an da kelam sıfatıyla eşdeğer manada olur. Bir bizim okuduğumuz Kur'an manasına da gelebiliyor. Bir de Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına da gelebiliyor. Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına gelirse Tevrat da Kur'an, İncil de Kur'an, Zebur da Kur'an oluyor. Zaten bazı hadis-i şeriflerde onlar hakkında da Kur'an deniyor. Çünkü neden? Kur'an mekru, okunma manasındadır. Allah Teala'nın kelamı da okunuyor mu indirdiği kelamları bize? İndirdiği kelamları okunduğu için o manada Kur'an diyor. Ve enel Kur'an'a, buradaki Kur'an'dan maksat kelam sıfatıdır. Allah Teala'nın kelam sıfatı, Kur'an olarak tezahür eden kelam sıfatı diyelim. Mekru'un okunmuştur, okunmaktadır. Okunuyor işte. Bil elsineti dillerimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehedün. Okudun mu şimdi ben bunu? Okudum. Allah'ın kelamından bir ayet. Dillerle okundu. Mektubun yazılmıştır fil mesahifi mushaflara. Şeye siz Kur'an diyorsunuz. O da bir acayip bir şey. Yani Kur'an'ın yazılı bulunduğu mushaf-ı şerife Kur'an diyorsunuz. Kur'an'ı getir, Kur'an'ı götür. Halbuki ona Kur'an denmez. Ona mushaf denir. Çünkü yazılı olan şeye mushaf denir. O da Hazreti Kur'an'ın yazılı olduğu mushaf manasında o da kullanılıyor mecazen işte. Ona da Kur'an deniliyor mecazen. Ama Allah'ın kelamı ezelisine de deniyor. Bizim okuduğumuz, tilavet ettiğimiz de deniyor. Ondan sonra yazılmış olan mushaf-ı şerife de deniyor. Ama özel ismi mushaftır onu. Kur'an denmesi mecazidir yani. Ve ennel Kur'an'a, Hazreti Kur'an makru'un, okunmaktadır. Okunmuştur. Bilesin eti lisanlarla mektubun yazılmıştır. Filme sahifi mushaflarda. Mushaflarda işte Kur'an yazılı bulunduğu mushaf-ı şeriflerde. Mahfuzun, ezberlenmiştir. Fil kulubi, kalplerde. İşte hafıza gücü, zakire gücü. O işin bütün şeyi
0: yani o kalpte toplanıyor. Akli melekeler, akli melekelerin istima mahalli, toplanma yeri kalptir. Bundan dolayı kalplerde ezberlenmiştir diyor. Sen de diyorsun ki kalp şurada, burada, ezber burada olmuyor. İşte ezbere gücü, sanki o onu bilmiyor yani. Bütün bunlar yine nereye dayanıyor? Kalbe dayanıyor. Kalp durdu mu, beyin istop. Ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlar, kalp çalışmaya devam edebiliyor. Kalp çalışmadığı anda beyin daha çalışamıyor. Onun için bütün anlayış güçleri, ezbere güçleri, işte idrakler vesaire, istima noktası kalbe geliyor. Evet, kalplerde ezberlenmiştir işte. Peki, böyle mi böyle? Ama ve ennehu, şüphesiz ki o Allah'ın kelamı olan Kur'an, me'azalike, senin dilinde okunmaktaysa da, senin mushafında yazılmaktaysa da, hafızların kalplerinde, akıllarında veyahut okuyanların işte ezberledikleri kadar hangi ayetleri ezberlerse mahfuz ve hıfzedilmiş ve ezberlenmişse de onun manası kadimün ezelidir. Senin şu anda çıkarttığın harfle, sesle okuduğun kulü vallahu ahadin, senin okuduğun harf ses ezeli değil. Senin Kur'an'ı yazdığın mushaf ezeli değil. Çünkü kağıdın basıldığı zaman belli, baskı tarihi belli. Benim okuduğum harf sesin çıktığı dakika belli. İşte ben kulüvallahu ne zaman okudum bilmem kaçı 28 geçe. Zaman geçiyor bizde çünkü. Ama o kulüvallahu ehad, şu anda okuduğum kulüvallahu ehad, çıkarttığım harf ses mahluktur, yaratılmıştır, sonradan yaratılmıştır. Şu anda Allah yaratıyor bana o harfi, o sesi. Şu anda çıkıyor çünkü. Ezeli diyemem ki buna, şu anda çıktı kul okuyunca. Peki Mustafa yazmış ya, baskı tarihi belli kağıtın canım. Orada şimdi abartıp da hepsi ezelidir, kadimdir denmez ki. Varağını, yaprağını, harfine, sesine ezeli denmez ki. Ezeli Allah'ın kelam sıfatıdır. Bunların bütün vahiylerin efendim bir andaki tek kelamla kelamı ezeli olan odur. Ona biz gayri mahluk diyoruz, mahluk değil diyoruz. Ona ezeli diyoruz, ona kadim diyoruz. Ama yine de sen bu kulü Allah'a hadi şu anda okuduğun zaman senin harfin sesin. Sonradansa da Allah sonradan yarattı bu harfi, bu sesi sana. Şu anda yaratıyor ben kul deyim dediğim zaman. Ama onun manası, onun müfadı, onun muradı, Allah Teala katındaki onun karşılığı nedir? Kadimun, o ezelidir. Kaimun bizatillahi teala. Allah Teala'nın zatıyla kaimdir. Yani o zatı ne zaman var? Ezelden ebede. O sıfatta, o kelamda, o kulüvallahu ahad de ezelde Allah'ın zatıyla kaim olan kelamlarından biridir. O kulüvallahu ahad. Benim şu anda okuduğum kulüvallahu ahadın harfi sesi sonradandır. Ama manası Allah'ın kelamı olan kulüvallahu ahad, Allah'ın zatıyla ezelden ebede kaim ve sabit ve mevcuttur. La yekbelu, kabul etmez. Neyi? El infisale, ayrılmayı. Da vel iftiraka, efendim, çözülmeyi, sökülmeyi, oradan çıkıp geçişkenliği kabul etmez. Ne ile? Bil intikali, nakledilmekle. Nereye? İlel kulubi, kalplere, vel evrakı, kağıtlara, yapraklara. Şimdi bu ayeti ben ne zaman ezberledim? İlk duydum, çocuğum neyse yetiştim, kulağıma ilk kulu vallahi vurdu. Oradan aklıma yerleşti, ezbere geçti, hafızama geçti. Zaten o demektir ki oraya geçse kalbe geçmiş oluyor. Kalbime intikal etti. Veya ilk ne zaman yazıldı? Efendim sana sevmek indirildikten sonra başladı. Derilere yazdılar, kemiklere yazdılar, başladılar. Sonra sayfalara yazmaya başladılar. Şu anda yazılmaya başladı. Şu anda bizim musaflarda basıyoruz Hazreti Kur'an'ı. Bu yapraklara intikal etti mi? Etti. Peki bizim hafızalarımızı ezberlemize, kimisi Kur'an'ın tümünü biliyor, kimisi bildiği kadar biliyor. Bu ayetlerden her Müslümanın kalbinde, her namaz kılanın kalbinde, aklında ezbere var mı? Var. O zaman oralara geçti mi? Geçti. Geçti ama senin kalbine, hafızana, aklına, beynine, kağıdına geçmekle Allah-u Teala'nın ezeli sıfatı olan o kelam sıfatı ne yapmadı? Allah Teala'dan okulu Allah ayrılıp da sana İntikal ederken, geçerken, hafızana, beynine, kağıdına geçerken Allah-u Teala'dan ayrılmadı. Bu, efendim, yani Allah-u Teala'nın kelam sıfatı olarak duruyor ama sende
1: O kelam sıfatı tezahürü. Mesela bunu anlamanız için. Yedi kat gökler. Efendim cennet cehennem. Bir kağıda yazılabilir mi? Yazılabilir. Peki cennet cehennemin o kağıda yazılması, cennet cehennem yerinden ayrılıp o kağıda geçer mi? Geçmez. Gökler senin göz bebeğine sığıyor mu? Bir kafanı çeviriyorsun. Şu kadar küçücük göz bebeği, onun da gören yeri küçüğünü azın azı yani. O görme noktasına göğü böyle birden kavrayabiliyor musun? Kavruyorsun. O gök oradan ayrılıp yeniden intikal edip senin gözün içine geçiyor mu? Geçmiyor. Gök yazmakla kağıda gök oraya iniyor mu? İnmiyor. Ondan sonra senin göz bebeğin o semayı görmekten dar kalıyor mu? Kalmıyor. Peki cehennemi yazmakla kağıt yanıyor mu? Yanmıyor. Dolayısıyla bunu böyle anlarsan dillerle okunan, kalplerde ezberlenen, mushaflara kaydedilen ve yazılan Hazreti Kur'an'ın da Allah-u Teala'nın zatına ait kelam sıfatının o yaprağa hulul etmediği, geçmediği, senin beynine girmediği, senin dilinden, ağzından, harfle sesle çıkmadığını anlarsın. Kelam sıfatı Allah'ın zatıyla kaim, ezeli sıfat olarak duruyor. Ama sende harf ve sesle efendim sudur ediyor, hudus ediyor. Yani muhtes olan, hadis olan, mahluk olan mushafın cildidir, kapağıdır, kağıdıdır, mürekkebidir, matbaasıdır, baskısıdır. Senin benim ağzımdan çıkan harftir, sestir veya dinlerken kulağımıza vuran harftir, sestir. Dinliyorsun, hafız okuyor, dinliyorsun. Bunların hepsi tamam. Ama burada ne olmuş oluyor? Allah'ın zatında bulunan kelam sıfatı o kulağa, o ağza, o akla, o kalbe, mushafa geçmiş olmuyor. Anladın mı? Eğer Allah'ın ismini kağıda yazmakla Allah'ın zatı haşa kağıda hulul edecek olsa, o zaman ateşin ismini de kağıda yazmakla kağıdın yanıp tutuşması icap ediyor. Oraya ateş diye yazıyorsun, kağıt tutuşmuyor. Aynı bunun gibi de Allah ismi şerifini sen kağıda yazıyorsun veya dinden çıkarıyorsun, Allah'ın sıfatları ve zatı ismini söylemekle, harfle, sesle, Allah telaffuz etmekle Allah'ın zatı buraya hulul etmiyor. Benim ağzımdan Allah'ın zatı aşağı sıfatı çıkmıyor. O zaman Allah-u Teala'nın ismini yazmakla, sıfatını yazmakla kağıda, efendim, o sıfatlar, o isimler intikal edip, inkılap edip, dönüşüme uğrayıp, yerinden ayrılıp, infisal ve iftiraka tabi olup, efendim, oraya geçmiyorsa, sen de Kur'an'ı okumanla Allah-u Teala'nın o Kur'an'ın kelam sıfatı olan Kur'an zatından ayrılması icap etmiyor. O zatıyla kaim sıfat. Orada Tevrat, İncil, Cebur, Furkan, Suhuf, meleklere gönderilen kelamlar. Bir de şimdi hepsi peygamberlere indirilmemiş ki. Bütün meleklere hitabı var. Her özel konuda hitabı var. Hazreti Cibril'den hitapları var. Şimdi vahiy kesildi. Allah-u Teala Cibril'e bir şey buyurmuyor mu? Şu anda yerler, seller, zelzeleler, harpler, şu anda Suriye savaşları, bilmiyorum kim yönetiyor? Hazreti Cibril emirleri kimden alıyor? Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın kelamı devam etmiyor mu? Sen sadece 104 kitap mı zannediyorsun Allah'ın kelamını? Ezelden ebede bütün buyurduklarını tek bir kelamla buyurdu. Anlasana. Zaman yok orada. Hangisi önce, hangisi sonra? Cibril'e buyurulduğu zamanda Cibril onu, vakti geldiğinde Cibril onu alıyor, telakki ediyor levh-i mahfuzdan. Ama levh-i mahfuzda ne yazmış? Bütün oldu, bitti, olacak hepsini yazmış orada. Vakti gelende hangi melek görevliyse levh-i mahfuz onun karşısına çıkıyor. Onu arz ediyor. Bazen de Mikail aleyhisselamdan Cebrail aleyhisselama vahiy geliyor, intikal ediyor. Bazen İsrafil aleyhisselamdan ona intikal ediyor. Bazen melekler arasında geçiş var. Bazen bir hiç Cebrail aleyhisselamın tanımadığı bir meleğe bir hitap ediyor. O hitap, yani gökteki bütün meleklere yapılan kelamlar, hitaplar o anda olmuyor zaten. Bunların hepsi ezelde olmuş tek bir kelam ile. Anlasana. Tek bir kelam ezelde olmuş. Vakti gelende ona usul ediyor. Efendimiz'e nübüvvet geldiğinde Kur'an'ın gelmesi gibi. Kur'an o anda mı Mevla buyurdu o Kur'an'ı? Ezelde buyurdu. Değişiklik yok. Ama bir meleğe bir şey hitap ediyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Yani onun için Mevla'nın kelam sıfatı ezelden ebede
0: emirler veriyor, neyler veriyor, kelamlar buyuruyor, haberler beyan ediyor. Ve nasıl ki ilmi değişmedi, kelamı da değişmiyor. Ve Hazreti Kur'an'ı birinin okumasıyla, efendim, dinlemesiyle, Musaf'a yazmasıyla da Allah'ın kelam sıfatının Musaf'a geçmesi, ağzımdan çıkması, içime girmesi, beynime yerleşmesi icap etmiyor. Ateş diye yazıyorsun, kağıt yanmıyor. Anladın mı? Allah lafz-ı celal yazıyorsun, Allah'ın ismi oraya intikal etmiyor. Allah isimsiz mi kalıyor aşağı sen Allah'ı buraya yazdıysan diye? Allah'ın ismi mi söküldü geldi oraya? Sıfatlarını yazıyor, sıfatları mı sökülüyor zatından ayrılıyor da geliyor kağıta geçiyor aşağı? Bunu anlayan bunu da kolaylıkla anlar. Anlamayacak bir şey yok. Bu ders çok önemli olduğu için ayrıldığı zaman şimdi yine konuyu bitiremedik. Ama buraya kadar anlattığım için ben artık vazifemi yaptım. Bu hususta Ehl-i Sünnet itikadını beyan etmiş oldum. Ortesinden çıkmış oldum. Ve sizlere de bu konuda bilmedim, duymadım, anlamadım diyemezsiniz. Artık güzel kafanızı şeyde bu dersi tekrar dinleye ezbere gibi yapacaksın. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamını işitmesinin farkı diğer peygamberlerden bu konuya geçiyor. Bunu burada kalsın. Ama bu kadar bir arada konuşulmadan, karara bağlanmadan bıraksaydık, ondan sonra bir daha hafta tekrar aynı şeyi anlatmadan ileri gidemeyeceksin. Ondan sonra bir daha tekrarı lazım gelecek. Müfit olmayacaktı. Şu anda neticesi elhamdülillah Allah'ımızın kelam sıfatını anladık. İnşallah anlamışızdır. Allah Teala Ehl-i Sünnet'in, Ehl-i Sünnet ulemasının ayetten, hadisten, Kur'an'dan, sünnetten isimleri ve sıfatları hakkında tespit ettikleri doğru itikada ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin ve bu itikat ve bu iman ile yaşayıp ölmeyi müyesser eylesin. Zerre kadar bu itikattan ayrılmaktan, kıl kadar bir karış, bir efendim parmak kadar bu itikada muhalif bir yönlere sapmaktan bizi de sevdiklerimizi de çoluk çocuklarımızı da kıyamete kadar gelecek zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. Bu noktada bir inhiraf, bir ayrılma söz konusu olacaksa Rabbimiz ezeldeki takdirleri kendi bilir. Velakin bizim duamız bu yöndedir. Duada kazayı geri çevirir buyuruluyor. Bizim de duamız bu yöndedir. Allah'ım zerre kadar Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf söz konusu olduğunda bizi de neslimizi de hayatına iman ile nihayet vererek Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin. Şirke düşmeden, bid'at ehlinin dalalet itikatlarına sapmadan, meyletmeden Ehl-i Sünnet itikadı üzere hüsnü hatime ile çene kapamayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bizlere kurban olduğum Allah'ın bu yaptığımız dersler hürmetine yanlış bir itikat nasip etmesin. İnanmak nasip etmesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethîrâ. Elhamdülillâh Rabbil âlemin. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
3: Selam sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati Müslim. Onun selamı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulunur. Selam Allah'ındır ya Lain. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şöyle anlatır şeytan. Ve daha sonra diyalog böyle devam eder. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. İzzet sahibi Rabb'in katından bir melek geldi ve dedi ki, Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Söylediklerini yalan katarsan seni kül ederim. Düşmanların önünde seni rüsva ederim. İşte ben bu emir üzerine geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Şimdi sorular sorulacak kendisine. Lütfen buraya dikkat ediniz. Soruyu soran, İki cihanın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında sahabeleri ve insan kılığında gelen şeytanın cevapları. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim yoktur. Ya Lain. Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin? Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yeri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri, ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden de şikayet etmez. Peki, bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki şükreden zengin olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Ümmetim sadaka verince halin nasıldır? O zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testereyle beni ikiye böler. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. 1- Allah-u Teala sadaka verenin malına bereketi ihsan eyler. İkincisi, o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üçüncüsü, Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasına bir perde yapar. Dördüncüsü de, Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyunca şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bu cümleyi duyan iblis şöyle dedi. Heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli bir vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi görmezler ve bilmezler. Beni yaratan ve bağış gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım.
4: cahillerini, alimlerini, ümmilerini, okumuşlarını, facirlerini. Hasılı, bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Sana göre ihlas sahibi, muhlis kullar kimlerdir ya lain? Bir kimse dirhemi ve dinarını sever. O Allah için ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem dirhemi, dinarı sevmez, övülmekten hoşlanmaz, hemen onu bırakır kaçarım. Bilmez misin, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Benim 70.000 tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte 70.000 tane de şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla. Gayet iyi geçiniyoruz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar, bir tepeden öbürüne. Hep dolaşıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki, başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böyle onların ihlasını alıkoyarım ve bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerin onlar farkında değildir. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçer ve şöyle der. Rahip Varsisa tam 70 yıl ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketine şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allah Teala aziz kitabında ona şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki, o insana kâfir ol dedi. Vaktaki o kâfir oldu. Bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ben Adem ve Havva'ya yalan yere Allah'ı and içtim. Benim gönlümün eğlencesidir yalan. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim evlilik üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim evliliği ağzına alırsa, ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocukları olur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı an be an tehir edene gelince, değerli dinleyenler, buraya dikkat. Namazı an be an tehir edene gelince, onu da anlatayım. Her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazı kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O, bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken, bir sağa baksana. Hadi bir sola bak, derim. O da bakar. Ki böyle yaptığı, yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve öylece onun huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Çabuk kıl, çabuk kıl derim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmaktan da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeye, rükudan kaldırırım. İşte böyle yaptığı için de kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bundan da mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o esnerken elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın? Ben onlara ne tuzaklar kurarım. Miskinlere, çaresizlere, zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim, namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler için. Sonra da hastaların yanına giderim. Namazı bırak! Çünkü Allah hastalara zorluk yok diye buyurmuş. Namazını kılmasan da olur. Ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse, Allah huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Eğer sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalan varsa Allah'tan dile, beni kül eylesin. Sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Ya İblis, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyenler. Peki dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir ya lain? Sarhoşlar. Misafirin kim? Hırsızlar. Elçin kim? Sihirbazlar. Senin sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Peki senin kalbini ne kırar ya lain? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki, senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi eritir. Peki, cismini ne parçalar, ne çürütür? Gece gündüz Allah'a yapılan tevbeler. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizlice verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazları. Peki senin başını eğdiren nedir? Çokça kılınan ve cemaatle kılınan namaz. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bana göre namazlarını bilerek kasten bırakanlar en mutlu insanlar. Peki sana göre insanların en kötüsü kim? Ulema meclislerindekiler, alimler. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığı sıcak bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Allah-u Teala'dan neler talep ettin ya lain? 10 şey talep ettim. 1. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. İkincisi, Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamlar, banyolar bana ev olarak verildi. 3. Diledim ki bana bir mescit versin. Pazar meydanları bana birer mescid olarak verildi. Benim için bir okuma kitabı vermesini diledim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. İstedim ki benim için bir ezan versin. Şarkıları bu şekilde verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcılar versin. Bunun için de kaderiye mensuplarını, felsefi görüş savunucularını verdi. 8. İstedim ki bana kardeşler versin. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyeti, yani haddi aşanları, asileri verdi. Bir ara Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. 9. Allah'tan diledim ki, Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim. Benimle olanlar seninle olanlardan daha çoktur. İşte böyle kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi kıyamete kadar benimle beraber olurlar. Benim bir oğlum vardır. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı, imkan yok insanlar. Namazını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha var. Adı Mütekaze. Bunu vazifesinde yapılan gizli amelleri yaymakla görevli. Mesela bir kul gizli bir amel işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa, oğlum onu dürter. En sonunda o, gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allah-u Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli amel için 100 sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha var ki adı Kühail'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onların gözüne çekildi mi, uyuklamaya başlarlar. Böylelikle ulema sözlerini işitemeden sevap alamazlar. Bazı kadınlara da emirler veririm. Elini kolunu dışarı çıkar, göster. O da bu emri tutar, elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra da kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde imkan yok. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer elimde dalalete sürüklemek imkanı olsaydı, yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi, oruç tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini kandırır, dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet neviinden bir şey yok, sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekave yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine ana karnındayken şakidir. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Ya Eba Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim, der ve meclisten dışarı çıkıp gider. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi

Ve işte hayat da böyledir kıymetli kardeşlerim. Hepimiz için geçerlidir. Ni'metani mağbubun fihima kethirun minen nas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki iki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Nedir onlar? Es-sıhhatü vel ferag. Biri sağlık, biri de boş vakit. İnsan da sağlığı varken efendim hiç onun kıymetini bilmez. Boş vakti varken de maalesef o boş vaktinin kıymetini bilmez. Bütün insanlar olarak hepimizin aldandığı iki büyük nimettir. Allah-u Teala sağlığımızın ve boş vaktimizin kıymetini bilen, efendim çalışkan, zeki kullarının zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Amin diyelim kıymetli kardeşlerim. Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislamlarını anlatıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu ulema hayatlarını okuduğumuz zaman kıymetli kardeşlerim, bunların yaşantılarına baktığımız zaman nasıl bir yaşam geçirmişler, nasıl efendim Allah için çalışmışlar, dünyayı sadece bir konak olarak görmüşler, gelip geçici bir yer olarak görmüşler. İnsan bunu daha iyi anlıyor. Tıpkı rahmetli Bayram Hoca'nın efendim sohbetlerinin birinde anlattığı çok güzel bir hikaye tarzında ibretamiz bir şey vardı. Onunla başlamak isterim. Şöyle demekteydi o kıymetli zat, o yüce şehit rahmetullahi aleyh. Kendi deyimiyle Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bir elma ağacındaki efendim elmanın içinde bir kurt vardır. O kurt o küçücük yuvasında yaşar. Efendim bahçıvan gelip dese ki sen bu ne yapıyorsun bu küçücük yerde dese, bak dışarıda bir elma var, onun dışında bir ağaç var, o ağacın bulunduğu kocaman bir bahçe var deseler o kurta, o kurt böyle sen ne anlatıyorsun bize der gibi bakar ya. İşte bizim de Allah dostlarıyla efendim bu kıymetli zatlarla aramızdaki fark budur maalesef kıymetli kardeşlerim. Onlar bize Allah'ı, ahireti, efendim dünyadayken ibadet etmenin ne kadar eftal olduğunu anlatırlar. Çünkü imanları yakini derecededir. Allah'ı görmüş gibi inanmaktadırlar. Ona göre amel etmekte, ona göre çalışmaktadırlar. Onların vaazlarından, nasihatlerinden nefsimizin efendim gocunduğu ne var ise, hocam biz niye vaazdan gocunuyoruz ya da bize birisi bir şey anlattığında niye nefsimize ağır geliyor? Hepimiz için geçerlidir bu kıymetli kardeşlerim bu soru. Niye derseniz az önceki elma kurduyla bahçıvan hikayesinden ibarettir. Nasıl o elma kurdunun bahçıvana olur mu öyle şey canım? Ne bahçesi, ne efendim ne ağacı diye nasıl affedersiniz böyle şaşkın şaşkın bakışı var ise bu kıymetli zatların da bize ahireti ve Allah'ı anlattıklarında bizim nefsimizin gocunması aynı o elma kurtçuğunun boş boş bakması gibidir kıymetli kardeşlerim. Velhasılı kelam Allah-u Teala şu yalan dünyada en güzel şekilde amel etmeyi cümlemize nasip eylesin diyerek dersimize başlayalım kıymetli kardeşlerim. Eyüp Sultan semtine geldiğimizde unutulan, gözlerden ırak kalmış zatlardan birinden bahsedeceğiz bugün. Devlet-i Aliye'nin 20. Şeyhülislam'ı efendim Şeyhi Abdülkadir Efendi. Az önce görmüş olduğunuz gibi burası Abdülkadir Mescididir. Eyüp Sultan Camii, ardından havuz, hemen havuzun sol tarafında bulunmaktadır. Bu kıymetli küçük cami-i şerif. Burayı ilk yaptıran kişi, hemen şu arkamda duvar kalıntısını gördüğünüz aslında mescidi yaptıran kişidir. Kimdir bu? Devlet-i Aliye'nin 20. Şeyhülislamı, bahsettiğim gibi Şeyhi Abdülkadir Efendi'dir. Bu zat Amasyalı meşhur ulema ailesi müeyyedzadelerden Abdurrahman Efendi'nin efendim oğlu Şeyh Abdurrahim Efendi'nin oğludur. Bu Devlet-i Aliye'nin 20. Şeyhülislamı dediğimiz Şeyhi lakabı ondan gelmektedir. Babasından sebep, o aileden sebep gelmektedir. Bu Abdülkadir Efendi babası vefat ettiğinde kıymetli kardeşlerim hemen şu duvarın arkasında sol tarafta babasını efendim defnetmiştir. Kendisi bu arkamda duvar kalıntısını gördüğünüz yerde bir mescit inşa etmiş. İki katlı yaptırmış, araya bir asma kat yapmış. Alt katta babası metfunmuş. Kendisi de efendim vefat ettiğinde hemen babasının yan tarafında oraya sırlanmışlar bu mübarek zatlar. Üste bir asma kat yapıp arkamda gördüğünüz efendim duvarı o mescidin duvarıymış.
üst kat

0: da mescit olarak kullanılıyormuş. Hala kabileler içeride mevcuttur. Bu asma katı ve çatısı buranın, kıymetli kardeşlerim, 1957 yıllarında yıkılma tehlikesine binaen aradaki asma kat ve çatı, daha öncelikle çatı, asma kat sonraları efendim yıktırılmış. Bugün bu duvarı hala kalmıştır. Onun için bu mescide efendim Abdülkadir Efendi Mescidi denmektedir. Bu kıymetli şehir üstadımızdan sebep. Peki yan taraftaki cami neyin nesidir derseniz, yan taraftaki cami ise meşhur Osmanlı Şeyhülislamı Hocazadeler sülalesinin ilk kurucusu Şeyhülislam efendim Hoca Saadettin Efendi Darul Kurra olarak yaptırmıştır. Daha sonra ki hatta kendisi de orada metfundur 5 oğluyla beraber. Orada metfundur hatta inşallah ileriki derslerimizde sıra ona da gelecektir Allah nasip eder ise. Kendisinin kabir şahidesi, Hoca Saadettin Efendi'nin kabir şahidesi, İstanbul'daki en büyük kabir şahidesidir. 2 metreden daha fazla bir boya sahiptir ve genişliği de bayağı vardır. Velhasıl o cami-i şerifi Hoca Saadettin Efendi yaptırır. Daha sonra onun oğlu Mehmet Asad Efendi, o da Şeyhülislam'dır. Burayı efendim tekkeye çevirir. Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonulu meşhur Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin hulefasından yine Şaban Efendi adlı bir zatı buraya yerleştirerek burayı efendim onlara tekke olarak efendim vakfeder, tekkeye çevirir bu efendim mescidi, bu Darul Kurra'yı. Hatta okuduğum bazı kaynaklarda şu an orası mescid olarak kullanılmakta. Alt katı yine mescitti ama asma kat şeklinde üstüne Darul Kurra yaptırıldığına dair bir rivayet de gördüm. Velhasıl kıymetli kardeşlerim, Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam yan tarafa bir Darul Kurra yaptırır. Darul Kurra şu anda mescit halini almıştır. Oraya da Esad Efendi'nin, Hoca Saadettin Efendi'nin yine Şeyhülislam olan oğlu Mehmet Esad Efendi orayı tekkeye çevirir. Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonlu Büyük Şeyh, Yüce Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hulefasından yine Şaban Efendi isimli bizzat orada ilk göreve başlar. Onun da oğlu Yahya Efendi'dir. Hatta bugün bazı kaynaklarda burası Yahya Zade Tekkesi olarak zikredilmektedir kıymetli kardeşlerim. İsmi zikredilmişken Şeyh Şaban-ı Veli'den çok kısa bahsetmek isterim. Kastamonu'nun yetiştirdiği, Kastamonu çok büyük bir veliler şehridir kıymetli kardeşlerim. Kastamonu Evliyaları diye kitaplar vardır. Bugün maalesef ne kadar fakir, ne kadar kurak yıllara denk geldiğimizi şuradan da anlamak gerekir ki bugün siz birkaç sene sonra efendim falan yerin velileri ya da falan efendim kariyenin Allah dostları diye bir kitap yazmanız ne kadar mümkündür? Böyle bir şey elbette ki maalesef aratık mümkün görünmemektedir. Sayısı az da olsa elbette vardır ama bu da bizim için çok acı bir tablodur kıymetli kardeşlerim. Velhasıl Kastamonu velileri diye kitaplar vardır. İşte Şeyh Şaban-ı Veli bunların başlarında gelmektedir. Onun hulefasından zatlar bu tekkeyi efendim postişin olmuşlardır. Şeyh Şaban-ı Veli de 9 yıl kadar Fatih'te efendim Fatih'te Sahni Seman medreselerinde Karadeniz tarafı baş kurşunluda 9 yıl kadar tahsili ulum etmiş. Sonra Kastamonu'ya dönerken Bolu'da Hayrettin Tokadi Hazretleri ile karşılaşmış. 12 yıl hizmetinde bulunmuş ve daha sonra efendim Kastamonu'ya atanmıştır. Burada ülkemiz açısından acı bir tablo olan da bahsetmek isterim. Böyle mübarek bir isim olan bu Şaban ismi maalesef bir filmin yine Kastamonulu bir senaristi tarafından, ülkemizde yıllar önce çekilmiş bir komedi filminin yine Kastamonulu bir senaristi yazarı tarafından o filmdeki en böyle saf, en gülünç karaktere o isim verildiğinden dolayı ki ülkemizde artık bu mübarek isim kullanılmaz hale gelmiştir. Bu da hepimiz için acı bir tablo, acı bir hatıradır. Bundan nakletmek isterim. Velhasıl asıl konumuza dönelim kıymetli kardeşlerim. Eyüp'e gelmişken Eyüp hakkında hemen Eyüp Sultan Camii'nin yanındaki bu kıymetli mabetten bu kadar bilgi vermekte şimdilik iktifa ederim. İnşallah ileride yine buradan bahsedeceğiz. Bizim konumuz olan Şeyhi efendim Abdülkadir Efendi bahsetmek gerekirse 1514'te İstanbul'da doğar, 1594'te yine efendim burada vefat eder, 80 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir. Babasından bahsetmiş idik. Babası efendim müeyyes zadelerden Abdurrahim Efendi'dir. Sivasi tekkesinin şeyhidir. Kaynaklara baktığınızda bu zatın babası hakkında Sivasi tekkesi şeyhi yazısını görürsünüz. Ne demek bu Sivasi tekkesi? Bu da unutulmuş, bizim Fatih Çarşamba'mızda bulunan unutulmuş yerlerden biridir. Bugün efendim Fatih Çarşamba Pazarı'nın girişinden Yavuz Selim Camii'ye doğru aşağı doğru giderken hemen efendim yolun ortasında böyle bir hazire görürsünüz. Yakın zamanda onu yenilediler, güzel oldu. O hazire işte kıymetli kardeşlerim, o Sivasi tekkesinin önündeki hazireden kalan kısımdır. O hazirenin hemen sağ tarafında Sivasi tekkesi vardı. O Sivasi tekkesi, niye Sivasi tekkesi denmiş? Ebu Suud Efendi, Devlet-i Aliye'nin en uzun müddet Şeyhülislamlık yapmış, Şeyhülislamı olan Ebu Suud Efendi'nin babası, 2. Beyazıt döneminde Hünkar Şeyhi efendim sıfatını kazanmış Şeyh Yavsi, 2. Beyazıt'la Amasya'dayken beraberlerdi. 2. Beyazıt Amasya'dan İstanbul'a geldiğinde padişah olarak onu da davet etti ve kendisine orada bir tekke efendim bağışladı, tekke yaptırdı. Şeyh Yavsi Efendi, Ebu Suud'un babası, o tekkede ilk postneşin oldu. Daha sonra yine Sivaslı Halveti Şeyhlerinden, Şemseddin Sivasi'nin hulefasından Abdülmecid Sivasi ve onun da efendim evladı, hulefası orada postneşin oldukları için o tekkeyi artık Sivasi tekkesi dene gelmişti kıymetli kardeşlerim, ama denile gelmişti. O tekke de efendim yıkılmıştır. Sadece bahsettiğim Yavuz Selim Camii'ne giden yolda ortada kalan haziresi kalmıştır. İşte bu zatın babası olan Abdülkadir Efendi'nin babası olan Abdurrahim Efendi o tekkenin şeyhlerindendi. Vefat ettiği zaman oğlu kendisini buraya defnetti ve üstüne arkamda duvar kanalısını gördüğünüz cami-i şerifi yaptırmıştır kıymetli kardeşlerim. Devlet-i Aliye'nin 20. Şeyhülislamı olan Şeyhi Abdülkadir Efendi rahmetullahi aleyh efendim alışılagelmiş ilim tedris hayatındaki mutat adet üzere çeşitli hocalardan tahsil ulum ettikten sonra dayısı olan Devlet-i Aliye'nin en uzun süreli Şeyhülislamlığını yapan, hemen efendim şu sağ tarafımızda ileride haziresinde metfun bulunan Ebu Suud Efendi kendisinin dayısıydı. Ondan mülazım oldu. Bir nevi yanında stajyer olarak görev yaptı. Ki ilerleyen yıllarda dayısının kızı Hatice Hanım'la da evlenecek ve ona damat da olacaktır. Şeyhi Abdülkadir Efendi. Bu tahsil hayatından ve mülazimetinden sonra müderrislik yılları başlamıştır. İlk müderrisliğini Sarıca Paşa Medresesi'nde yapmıştır. Sarıca Paşa kıymetli kardeşlerim, 1. Murat ve 1. Beyazıt yani Yıldırım dönemlerinde çok kıymetli işler görmüş. Çanakkale efendim, Çanakkale Boğazı'nın muhafızı olmuş. Gelibolu Kalesi'nin dışını yıktırıp iç tarafını tahkim etmiş. Limana 2 tane kule yaptırmış ve limanı gerçekten çok kıymetli bir yer haline getirmiştir. Hatta zamanın seyyahları, Avrupalı seyyahları limanın ne kadar güzel bir hale getirildiğinden, orada efendim gemi yapılacak teknolojik efendim gelişmelere adım atıldığından bahseder ki hepsi Sarıca Paşa sayesinde olmuştur. İşte bu kıymetli paşamızın medresesinde görev yapmıştır Abdülkadir Efendi. Daha sonra Yıldırım'da, Bursa'da Yıldırım Külliyesi'nden sizlere çekim yapmıştık. Hemen camisinin dibinde Darüşşifası vardı. Camisinin arka taraflarında, belki 500 metre, 1 kilometre arka taraflarında bir tepenin sırtına kurulmuş olan Yıldırım Medresesi'nden size efendim çekim yapmıştı kıymetli kardeşlerim. İşte o Yıldırım Medresesi'nde de müderrislik yapmıştır Şeyhi Abdülkadir Efendi. Oradaki görevlerinden sonra İstanbul'da efendim önce Çorlu'da Ali Paşa Medresesi'nde müderrislik yapmış. Daha sonra Haseki İstanbul'da efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Hürrem Sultan'ın Haseki'de yaptırmış olduğu külliyesi, ki orası da efendim azımsanacak bir yer değildir. Camisi, medresesi, imareti, efendim Sıbyan Mektebi, Darüşşifası'yla çok kıymetli bir yerdir. Hürrem Sultan yaptırmıştır. Oradaki medresede de müderrislik yapmıştır bu Şeyhi Abdülkadir Efendi. Oradan sonra kıymetli kardeşlerim, Fatih'te Sahn-ı Saman medreseleri, Ayasofya ve Süleymaniye medreselerinde vazife deruhte etmiştir. O oradaki görevlerinden sonra efendim ilk başta Mısır Kadılığı Mevzubahis'ti, sonra Şam Kadılığı, sonra Bursa ve İstanbul Kadılıkları yapmıştır. Ardından Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri olur. Daha sonra da Süleymaniye Darul Hadis Medresesi müderrisliğine getirilir Şeyhi Abdülkadir Efendi. Burada önemli bulduğumdan, değerli bulduğumdan, belki birçoğumuzun duymadığı bir şeydir, paylaşmak isterim kıymetli kardeşlerim. Az önce efendim Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan'ın Haseki efendim medresesinde müderrislik yaptığından bahsettik. Şeyhi Abdülkadir Efendi'nin bu Hürrem Sultan maalesef ülkemizde belli başlı bazı filmlerde nasıl gösterildiği birçoğunuzun malumudur. Maalesef bu zatlar, bu hanımlar böyle değillerdir. Süleymaniye Camii'nin arkasında Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi vardır. Hemen türbenin sağ çaprazında da kıymetli hanımı Hürrem Sultan'ın türbesi mevcuttur. Çok yardımsever, çok hayırsever bir hanımdır. Kanuni Sultan Süleyman'a 5 tane erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Ona göre de efendim aldığı ödemeleri fazladır. Bunları hiçbirini kendine saklamamış, hepsini hayırda hasenatta kullanmıştır. İkinci Selim'in, Kanuni'den sonra padişah olan ikinci Selim'in de annesidir Hürrem Sultan. Şimdi size bahsetmek istediğim şey şudur kıymetli kardeşlerim. Bugün hala Filistin topraklarında Hürrem Sultan'ın imaretinden fakir fukaraya yemek dağıtılmaktadır. Çünkü bizim devletimiz, o yüce devletimiz bir vakıf devletiydi kıymetli kardeşlerim. Herkes kazandığını vakıflara yatırır. İzâ mâtel insan öldüğü zaman da inkata amelühü ameli kesilir. İllâ min selâsin. Şu üç şey müstesna. Sadakatin cariyetin. Devam eden bir sadaka. Ev ilmin yuntefe'u bih. Ve kendisinden faydalanılan, yani devam eden bir ilim, kitap yazmak gibi, talebe okutmak gibi. Bir de ve veledin salihin yed'u leh. Ve kendisine dua eden, arkasından babasını, ailesini hayırla yad ettirecek bir velet, bir çocuk. İşte ecdadımız bu hadis-i şerifi kendilerine efendim baş tacı ettiklerinden dolayı bu uğurda ilerlemişlerdi. İşte Hürrem Sultan da Memlüklerden kalma bir sarayı efendim Kanuni döneminde Filistin'de imaret ve tekkeye çevirir. Bugün burada, zamanında burada imareti efendim 55 odadan oluşan bir misafirhanesi, konuk evi, ondan sonra kervansarayı, yoldan gelip geçenlerin 3 gün ücretsiz kalacak ve hayvanlarını da bağlayıp yedirecekleri efendim misafir konuk evleri yoldan gelip geçenler için, bir de hamam yaptırmıştır. Vakfiyesinde efendim günde 2 defa çorba çıktığından, bir bulgur çorbası, bir pirinç çorbası efendim çıktığında anlatılır. Ondan sonra cuma akşamları ve Ramazanlarda pirinçli bir yemeğin çıktığı anlatılır. Aşure günlerinde 4 tane büyük kazan aşure çorbası yapıldığından, efendim 270 gramdan aşağı gelmeyecek bir ekmek efendim verildiğinden bahsedilir. 500 kişiye yemek verilmiş. Bugün 4 dönüm 600 metrekare kadar olan bu imaret, bu aşevi Filistin'de hala Hürrem Sultan'ın efendim bu imareti fakir fukaraya yemek vermeye devam etmektedir kıymetli kardeşlerim. Bugün hakkında herkesin kötü kötü konuşup düşüneceği birçok kişinin Hürrem Sultan dediğimiz kıymetli annemizin Filistin'de bu imareti hala yemek dağıtmakta. Bu imaretin efendim üst katında Darul Eytam var, yetimlere eğitim verilmekte. Yan taraflarında en son okuduğumda barangozluk atölyesinde gençlere meslek öğretilmektedir. Velhasıl ecdadımız dünyadan ölüp geçmek istememişlerdir. Kıyamete kadar amel defterlerinin açık kalması için böylece çalışmışlardır. Hepimize ibret olmak üzere kıymetli kardeşlerim. Abdülkadir Efendi rahmetullahi aleyh medreselerde müderrislik yapıp ardından efendim kadılık, kazaskerlik ve en sonunda Süleymaniye medresesindeki o Darul Hadis, meşhur Darul Hadis kısmı ki bugün Süleymaniye Camii'nin efendim kıble tarafında o Eminönü'ne inen yerde kıymetli kardeşlerim. Cami avlusundan sadece üst tarafı gözüken, alt tarafı ise böyle kot farkından dolayı aşağı doğru büyük olan, altında bugün dükkanlar bulunan yerdir Süleymaniye Darul Hadis'i. Çok büyük bir ilmi efendim payeye, ilmi sıfata sahip olmak gerekiyordu ki orada müderris olmak için. Son olarak da Şeyhülislamlığından önce orada görev yapmıştır Abdülkadir Efendi. Tarihler 8 Mayıs 1587'yi gösterdiğinde efendim Çivizade rahmetullahi aleyhin oğlu kendisinden önceki Şeyhülislam vefat edince Şeyhi Abdülkadir Efendi Şeyhülislamlık makamına oturur. Bu görevi 1 yıl 10 ay 27 gün sürecektir ve daha sonra görevinden 250 akçe ile azledilecektir. Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki ilk askeri ayaklanma dönemini, o buhranlı günleri görmüştür Şeyhi Abdülkadir Efendi. Şöyle ki efendim, savaşlar devletin maliyesini bozduğundan askere verilen 3 aylık maaş ulufeye efendim bakır oranı fazla karıştırılarak değeri yaklaşık %50'ye yakın düşürülerek para ödendiğinden dolayısıyla asker tabiri caizse kazan kaldırmıştır. Yani maaşı beğenmediğinden efendim saraya gitmiş ve mağşuş akçe demişlerdir. Yani aldatılmış, bizi aldatan bir akçe demektedir. Kendileri bu olaya ve Şeyh Abdülkadir Efendi'ye bunun fetvasını sorarlar. Böyle şey yapmanın hükmü nedir diye sorarlar. O da haliyle haramdır. Yani burada bir aldatma söz konusudur der. Öyleyse devlet bizi aldatıyor. Bu nasıl durumdur diye efendim baş kaldırmıştır askerler ve saraya giderler. 3. Murat devridir kıymetli kardeşlerim. Bu işten sorumlu tuttukları Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa ile baş defterdar Mahmut Efendi'nin kellelerini maalesef isterler, idamını isterler. 3. Murat olur mu öyle şey deyip gazaplanır. Yanındaki iç oğlanlarının, bostancı başıların, baltacıların silahlanıp askere karşı gelmesini ister. Ama yakındakiler efendim bu yanlıştır, işler daha da büyüyecek diye kendisinden bu fikrinden vazgeçirirler. 3. Murat bu fikrinden vazgeçip daha büyük felaketler ortaya çıkmasın diye onların isteklerine boyun eğmek durumunda kalıp ismini zikrettiğimiz iki zatın idamına hüküm verir. Daha sonra bir iftira sonucu bu zatların maalesef idam edildiği, arada başka işlerin döndüğü anlaşıldığından 3. Murat, Siyavuş Paşa, bazı vezirler vesaire devlet ricali ile Abdülkadir Çelebi'yi de efendim Şeyhi Abdülkadir Efendi'yi de görevinden azleder kıymetli kardeşlerim. Lakin burada bir husus var, onu anlatmak isteyeceğim size. Bugünümüzle kıyas etmek açısından İslamiyet'te asıl para, geçerli para kıymetli kardeşlerim gümüş ve altındı. Dikkatinizi çekerim, askerler kendilerine verilen parada bakır oranının artırıldığından, yani kendilerine verilen paranın madeni değerinin düşürüldüğünden sebep burada bir aldatma söz konusudur diye ayaklanıyorlar. Buna Beylerbeyi Vakası deniyor. Tarihimizde Beylerbeyi Vakası adıyla anılmaktadır. Dikkatinizi çekerim, o zaman gerçek para kullanılıyor. Bundan tabi 100-150 sene kadar önce kağıt para diye bir şey çıkmıştır. Bugün kullandığımız para. Bu da ilk çıktığı zaman bunun karşılığında altın bulunması zorunludur diye paralar basılıyordu ama sonraki yıllarda efendim özellikle bunu dünyada bir ülke başına çekmektedir. Paranın karşılığı artık altın olmadan kağıt şeklinde devamlı basılmaktadır. Bu da işin farklı bir yönden hepimizi düşündürücü bir noktasıdır kıymetli kardeşlerim. 1514 yıllarında dünyaya gelen Şeyhi Abdülkadir Efendi 1594'te her fani gibi o da ahirete irtihal eder. Ve size az önce sadece duvar kısmı kalmış olarak gösterdiğim babası adına yaptırmış olduğu mescitte babasının yanına defnolulur kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu çok hikmetli bir söz, bir hadis-i şerif vardır. İnne minel beyan ile sihran ve inne mine'ş şi'r ile hikmeten. Şüphesiz ki söz söyleme sanatında, beyanda elbette sihir vardır. Yani bunu kullanmayı bilen kişi insanlarda sihir gibi bir tesir oluşturabilir. Ve inne mine'ş şi'r ile hikmeten. Elbette şiirde hikmet vardır. efendim hikmetli sözler şiirlerle ifade edilebilir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ecdadımız bunu çok güzel uygulamış, fiiliyat sahasına dökmüş. Eskiden evlerde çok böyle kıymetli efendim beyitler evlerin duvarlarını süslerdi. Şimdi maalesef ne idüğü belirsiz karalamalar sanat adı altında evlerimizi süslüyor. Maalesef böyle bir kültür efendim kaybına uğramışız. Allah-u Teala düştüğümüz yerden kalkmak nasip etsin. Amin. İşte bu kıymetli edebiyatımızdan, kadim kültürümüzden derslerimiz sonlarında vaktim münasip efendim nispetince sizlere bazı münasip beyitleri okumayı efendim kıymetli bulduğumu daha önce de arz etmiştim. Yine böyle bir beyitle dersimi hitama erdirmek isterim. Şair Veysi diye bir zat vardır. Aslında kadıdır. Bugün Makedonya'da bulunan Üsküp'ün uzun süre kadılığını yapmıştır. Tabi o zamanlar oralar hep bizim topraklarımızdı kıymetli kardeşlerim. Hatta bu şair Veysi Türkçe, yani Osmanlıca tabi, Türkçe ilk siyeri yazmıştır diyebiliriz. Dürarüttaç fi sireti sahibil mi'raç ismiyle bilinir. Kısaca siyeri Veysi'dir adı. İşte bu zat, bu şair Veysi çok hoşuma giden, çok kıymetli bir beyit irad etmiştir. Bu beyit aslında bir nevi şunun tercümesidir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden de sohbetlerine defaat işittiğimiz Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Ennâsü niyâmûn feyzâ mâ tüntebehû. İnsanların tümü uykudadır, gaflet uykusundadır. Dünyada hakikat gözünü açmadıysa maalesef gaflet uykusundadır. Efendim feyzâ mâ tü, öldükleri zamanda intebehû, uyanırlar ama iş işten geçer. Allah-u Teala efendim hiçbirimizi dünyada bu gaflet uykusunda devam edenlerden eylemesin. Ömrümüz bitmeden en kısa zamanda bu uykudan uyanıp amel sahasında efendim amel denizinde kürek çekmeyi, ilerlemeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. İşte şair Veysi, o size bahsettiğim bu Hazreti Ali'nin sözünün şerhi manasında, daha süslü bir ifadesi manasında diyebileceğimiz şu kıymetli beytini irad etmiştir. Merhum Veysi şöyle der: Gider habu tegaful, didelerden dur olur bir gün. Bu meclis böyle kalmaz, mesler mahmur olur bir gün. Gider habu tegaful, bu gaflet uykusu, bu dünyadaki gözümüze giren gaflet uykusu, Allah'ın efendim haramlarından uzak durmama uykusu, emirlerini geri bırakma uykusu, bu namazsızlıklarımız, en azından şu 5 vakit namazı bir Müslüman olarak asla kaçırmamamız gerekirken, bu toplum olarak geldiğimiz şu hale baktığımızda, kıymetli kardeşlerim, bugüne uyarlamak gerekirse, gider hab-ı tegaful, didelerden dur olur bir gün, diyor ki Veysi merhum. Kıymetli kardeşlerim, bu gaflet uykusu bir gün gider, bu gözlerinden uzaklaşır, didelerden, gözlerden dur olur, uzak olur bir gün. Bir gün bu gaflet uykusu artık daha gözünden çıkmazken artık gözüne girmez olur. Bu meclis böyle kalmaz. Bu dünya hayatı, yemek, içmek, eğlenmek, Allah'ın efendim emirleri, haramları, nerede hiç bakmamak, yok yok yok diyor. Bu meclis böyle kalmaz. Mesler mahmur olur bir gün. Bana göre ok attığı yer burasıdır merhum Veysi'nin. Mesler, o gaflet uykusundaki sarhoşlar mahmur olur bir gün. Üstüne kabir toprağını attıklarında o mesler, o sarhoşlar mahmur olur. Mahmur, o sarhoşluktan böyle ayılmaya çalışırken ki o sersemlik haline derler. O sarhoşluğun verdiği mahmurluk hali. İşte mesler mahmur olur. Kabre girince o sarhoşlar o sersemlikten kurtulmaya doğru başlar ama gel gör ki iş artık kabirde noktalanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, dünyadan göçen her fani pişman olacaktır. bunun efendim kaçar yolu yoktur. Ama bir az pişman olmak vardır, bir çok pişman olmak vardır. Allah-u Teala cümlemizi en az pişman olanlardan eylesin. Şu dünyada, şu fani diyarda Rabbimizin emirlerini yerine getirip nevahisinden, nehyettiklerinden de hakkıyla sakınmayı cümlemize nasip eylesin. O yardım ederse olur. Onun yardımı inayetinden gayrısı boştur kıymetli kardeşlerim. Dersimin hitamında efendim ismi şeriflerini zikretmekle şereflendiğim Devleti Aliye'nin, o yüce devletimizin, o ilâ yevmil kıyam payidar olan devletimizin 20. Şeyhülislamı Abdülkadir efendi, Abdülkadir Şeyhi Efendi'nin, Şeyhi Efendi başta olmak üzere dersinde ismi geçen efendim Ebu Suud Efendi, onun babası Şeyh Yafsi Efendi, efendim Şemseddin Sivasi, halifesi Abdülmecid Sivasi, Kastamonlu Şeyh Şabanı Veli, yine burada metfun bulunan, burada tekke olduğunda ilk post niçin olan, ileriki derslerimi inşallah kabir şerifini size gösteririm, Şeyh Şaban Efendi vesaire zatların ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehirislamlarımız programı sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Vakti Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Taha suresini dinliyorsunuz.